0: değerli dinleyenler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Şifanın izinde programında her zaman olduğu gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına daha çok ağırlık vermek noktasında önemli paylaşımlarda buluşmaya gayret ediyoruz. Bugün de gerçekten son zamanlarda birçok sosyal medyada, ulusal kanallarda gördüğümüz yeni bir akupunktur sistemi, mikrosistem akupunkturunu konuşmaya gayret edeceğiz. Bu güzel programın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaş'a ve teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir'e de teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, geleneksel Çin tıbbı. Özellikle 3000-4000 yıldır devam ede gelen çeşitli ögelerle, öğretilerle giden bir tıp sistemi. Bu geleneksel Çin tıbbının önemli bir kalemi de bizim her zaman söylediğimiz üzere akupunktur. Akupunktur noktasında tabii uygulanan sistemler, uygulanan teknikler genellikle bizim geleneksel Çin tıbbında en yaygın olan genel vücut akupunkturu. Yani vücuttaki en önemli yaşam enerjisi dediğimiz Çin'in akışını hazırlayan, ona platform oluşturan, artı akışın bir şekilde tüm vücudun tüm noktalarına gitmesini sağlayan bir sistem akupunktur. Neden? Çünkü geleneksel Çin tıbbında şöyle bir kaide var. Yaşam enerjisi, o da çiğdir. Eğer çi vücut içerisinde akmazsa, biz buna staz diyoruz ya da stagnasyon diyoruz, ya da geriye dönerse ya da durağanlaşırsa, geleneksel Çin tıbbında, modern Batı tıbbından farklı olarak bu şöyle yorumlanır. Demek ki çi akamıyor, organlara, kaslara, tendonlara, ligamentlere enerji götüremiyor. Bu bize bir şekilde hastalık olarak ya da tümör olarak geri döner diye bir düşünce var. O sebepten dolayı da yaşamsal enerji, yani çiğinin vücutta akmasını sağlamak noktasında akupunktur kanalları, yani akupunktur meridyenleri çok çok önemli bir hal alıyor. Bu noktada düşündüğümüzde de geleneksel Çin tıbbından menşei alan, tabii bu akupunkturla alakalı olarak 4000 yıldır birçok yazılı kaynaklarla şu ana kadar gelen sistemin son hali 12 artı 2, toplam 14 tane büyük akupunktur meridyenleri, yani kanalları var. Tekrar söylüyorum, bu kanallar, meridyenler ne işe yarıyor? Vücudun enerjisi, yani yaşamsal enerjinin içerisinde akmasını sağlıyor. Sizin ayak serçe parmağınıza, sizin dizinize, sizin omzunuza, sizin saç telinize kadar giden bir enerji. Peki bunun dışında neler var? Yaşamsal sıvılar, işte kan, öz sıvılar gibi bazı sıvılar da bu meridyenlerin sayesinde kendilerine yol buluyorlar. 12 artı 2 meridyenlerden işte tüm dünyada klasik olarak aynı meridyen hesaplarını kullanıyoruz. Bunlar akciğer, perikard, kalp, ince bağırsak, kalın bağırsak, mide, dalak pankreas, safra kesesi, böbrek ve mesane, sanjiyo dediğimiz üçlü ısıtıcı. Onun dışında da sivi dediğimiz ren ve du dediğimiz yaklaşık 2 artı meridyenle beraber toplam 14 meridyen. Peki bu meridyenler üzerinde noktalar var mı? Var. Bunları da ne diyoruz? Akupunktur somatotopları ya da akupunktur zonları ya da akupunktur projeksiyonları, ama bilinen adıyla akupunktur noktaları diyoruz. Peki bunların sayısı kaç tane? Yaklaşık olarak 370 adet. İşte bu 370 adet akupunktur noktalarına biz çeşitli stimülasyonlar vererek, en çok kullandığımız çelik metalden yapılmış akupunktur iğneleri.

stimüle ederek buradaki noktaları, dolayısıyla da akupunktur meridyenleri ve dolayısıyla da yaşam enerjisini, yani çiğyi hareket etmeye çalışıyoruz. Tabii ki tıbbın önemli bir bölümü, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın önemli bir parçası akupunktur dünyası. Bu 370 tane noktayı bir şekilde uygulayan kişinin en fazla 300 tanesini bir şekilde bilmesi gerekiyor. Tabii tecrübe kazandıkça, çeşitli hastalıkları, semptomları, şikayetleri gördükçe bu noktalar ve bu meridyenler daha iyi kavranıyor ve kişi bir şekilde kafasında, zihninde ilgili hastalık ve şikayetlerle ilgili bu akupunktur meridyenlerini bir şekilde daha iyi özümsemiş ve hastasını uygulamış halde oluyor. Bunlar geleneksel vücut akupunkturundaki 12 artı 2, 14 meridyen ve toplam 370 tane nokta. Peki Mehmet Hocam, bu akupunktur noktalarını her zaman iğne mi batırıyorsunuz? Onun dışında bakın neler yapılabilir? Bu noktalara özel flasterler yapıştırılabilir ama onların da ortasında ufacık 0,7 milim boyutlarında iğneler var. Yani sonuçta yine ilgili noktaları neyle? İğneyle stimüle ediyoruz. Bunun dışında neler var? Tohumlar var. Yani flasterlerin içerisinde tohumlar var. Bunlar da ilgili akupunktur noktasına geliyor, baskı uyguluyor, yani stimüle ediyor. Peki bunun dışında neler yapılabilir? Mesela ilgili akupunktur noktasına aromaterapik yağlar sürülebilir. Bundan gayrı ne yapılabilir? İlgili akupunktur noktasına lazer dediğimiz uygulama yapılabilir. Bundan başka ne yapılabilir? İlgili akupunktur noktasına elektrik stimülasyonu verilebilir. Ya da ilgili akupunktur noktasına basınç uygulanabilir. Ya da ilgili akupunktur noktasına bizim moxa dediğimiz, içerisinde pelin otu, yani Artemis vulgaris dediğimiz ot olan bir uygulama yapılabilir ki bu ne oluyor moxa? Moxa ateşle yakılıyor ve orada bir şekilde otun yanması. Peki yanınca ne oluyor? O ilgili noktaya uyarı vermiş oluyor. Mox uygulaması da geleneksel Çin tıbbında birçok ülkede, ülkemizde de artık yaygınlaşmaya başladı, kullanılan akupunktur noktalarını etkilemek, stimüle etmek adına uygulanan işlemlerden bir tanesi. Demek ki ilgili noktaları uyarmak noktası da birçok elimizde materyal söz konusu. Ha, hiçbir materyal olmadan da elimizle, parmağımızla ya da vücudumuzun bir ekstremitesiyle ne yapabiliriz? Bu akupunktur noktalarına basınç uygularsak yine etki eder. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü bazen ne oluyor? İğne korkusu olan ya da bazen de ne oluyor? Özellikle iğne ya da çeşitli formları kullanamadığımız kişilerde basınçla beraber ilgili noktaları uyararak ne yapıyoruz? Tedavide etkinlik almaya çalışıyoruz. Bunlar genel vücut akupunkturundaki uyguladığımız teknikler. Bu klasik geleneksel tıpta kullanılan genel vücut akupunkturundan gayrı son zamanlarda neler var? Bizim mikro sistem akupunkturu dediğimiz çeşitli akupunktur sistemleri var. Peki bu mikro sistem akupunkturları ne zaman günlük hayata geçti? Tabii daha çok geçiş zamanları çok eski değil. Bu 1940'lı 50'li yıllardan sonra mikrosistem akupunkturları dünyada da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Peki bu mikrosistem akupunkturları genel vücut akupunkturlarından farklı mı? Farklı. Peki en büyük farkı nedir? En büyük farkı şu: mikrosistem akupunkturu dediğimiz akupunktur sisteminde olayımız çok net. O da şu: vücudumuzun belli bir alanından, peki bunun ne olabilir? Mesela avuç içi, mesela ayak tabanı, mesela göz, mesela burun, mesela saçlı deri, mesela kulak. İşte vücudun belli bir alanını kullanarak tüm vücuda hitap etmeyi, tüm vücuda projekte olmayı sağlayan sistemler. Bunu neye benzetebiliriz? Mesela bir klavyeyle bir monitör ya da bir joystickle bir bilgisayar oyunu gibi düşünebilirsiniz. O vücudun ilgili alanından

çeşitli iğnelemeler yaparak vücuttaki birçok organ, doku, ekstremiteyi harekete geçirmeye sebep olan bir akupunktur sistemi. Peki mikrosistem akupunkturları, hani dediniz ya Mehmet Hocam, 2000-3000 yıldır var diğer genel vücut akupunkturları, bunlar da var mı? Hayır. Bunlar son zamanlarda daha çok yaygınlaşan mikrosistem, yani alan akupunkturları diyoruz. Peki bunlardan, mikrosistem akupunkturlarından dünyada şu an en yaygın olarak kullanılan mikrosistem akupunkturları nedir dediğimizde, bunların başlıcalarından bir tanesi kulak akupunkturu, diğer adıyla auriküle terapi, diğer adıyla auriküle medicine dediğimiz tedavi. Peki burada ne oluyor? Burada şu oluyor. Kulaktaki özel bazı noktaları kullanarak vücuttaki bazı hastalık, semptom ve şikayetleri tedavi etmeye çalışıyoruz. Peki buna olanak sağlayan nedir? Buna olanak sağlayan ilgili vücut organlarının, sistemlerinin kulakta kendisine bir yer bulması. Peki bunu kim bulmuş derseniz, bunu tabii aslında geleneksel Çin tıbbında Çinlilere sorduğunuzda diyorlar ki, biz zaten akupunkturda kulağı seviyor ve kullanıyorduk. Özellikle yang dediğimiz bazı akupunktur meridyenlerinin, biz biliyoruz ki kulakta birleştiği bir alan. Yani vücudun altı yang meridyeni kulakta birleşir. O nedenle Çinliler diyorlar ki kulak bizim akupunktur dünyamız için çok önemli. Ama kulak akupunkturunun bu noktada 2020'li yıllara bu şekilde modern ve bilimsel olarak gelmesini sağlayan bir Fransız hekimi, Doktor Paul Nogier dediğimiz bir hekim. Kendisi 1950'li yıllarda bir şekilde hastalığını muayene ederken, muayene sırasında bazı hastaların, danışanlarının kulaklarında bazı noktalarda ateşle dağlama yapıldığını fark ediyor. Ve fark ettikten sonra bu hastalara, danışanlara diyor ki, ne oldu sizin kulaklarınıza deyince, onlar da diyorlar ki bizim kulaklarımızdaki bu olay dağlama dediğimiz, yani kızgın bir metalle buraya değdirildi. Sebep neydi peki? Bizim belimiz çok ağrıyordu. Belimiz çok ağrıdığı için Marsilya'daki, bu 1950'lerde olan bir olay, Fransa Lyon'da, Marsilya'da bir şifacı bayana gittik. O bayan da elindeki akkor haline gelmiş metali kulağımızın işte bu ilgili noktasına sadece hafif değdirdi ve çekti. Doktor Paul Nogier bunu gördükten sonra kafasında bir ne yapıyor? Bir ışık beliriyor. Demek ki diyor, vücudun birçok alanı kulakta kendine yer buluyor. Ondan sonra yıllarını vererekten işte omuz kulakta nerede, ön kol nerede, dirsek nerede, el parmağı nerede, mide nerede, işte santral sinistim organları, beyin, beyincik nerede gibi bütün organların, ekstremitelerin kulaktaki yerlerini bulmaya gayret ediyor. Ve sonuçta bunları buluyor ama yetmiyor. Ne var tabii? Bir sindirim sistemi, kalp damar sistemi, işte duygu durumlar, panik atak, depresyon gibi olgular var. Yani sistemlere ait. Onları da bir mühendis arkadaşının yardımıyla elektriksel direnç farklılıklarını ölçen voltametreleri kullanaraktan kulakta artık 1960'ların sonlarına gelindiğinde artık kulakta bir harita oluşturacak kadar bilgiye sahip oluyor ve bir kitap yayınlıyor. Bu ders kitabı gibi çok güzel auriküle terapi notlarıyla alakalı bir kitap. Artık kulak üzerinde vücudun birçok sistemi, organı, ekstremitesi kendine yer buluyor. Evet, işte bu noktada ne oluyor? Biz kulaktaki, yani kulak kepçesindeki belli noktaları, kulak akupunktur iğnesi, elektrik stimülasyonu, lazer ya da basınç ya da aromaterapi yağla stimüle ederekten vücuttaki belli şikayet, semptomu, hastalıkları tedavi etme becerisine sahip oluyor. İşte bu bir mikrosistem. Demek ki mikrosistemler vücudun belli alanlarındaki lokalizasyonlardan tüm vücudu tedavi etmeye çalışır.

Mikrosistemler budur. Peki mikrosistemlerle genel vücut akupunktur arasındaki farklar nelerdir dersek, genel vücut akupunkturunda hastaları biz muhakkak yatırmak zorundayız. Hastalara bacaklarına ya da karın ya da sırtlarına bir uygulama yapacaksak nispeten o bölgedeki elbiselerini çıkartmak durumundayız. Ama mikrosistem akupunkturlarında genellikle hastayı yatırmak gerekmez. Hasta oturur pozisyondayken de uygulama yapılabilir. Hastanın belli kıyafetleri çıkartmasına da gerek kalmaz. En büyük farklardan bir tanesi bu. İkincisi, mikrosistem akupunkturları genel vücut akupunkturuna göre çok çok daha hızlı ve güçlü etki eder. Bu ne demek? Mesela mikrosistem akupunkturlarında mesela bir kulak akupunkturu, bir saçlı deri skalp akupunkturu, bir mesela burun, göz, avuç içi, ayak tabanı akupunkturlarında uygulama yaptığınızda birkaç saniye içerisinde güçlü, efektif tedavilere varabilirsiniz. Ama genel vücut akupunkturunda bu daha uzun sürer. Yani ne demek bu? İşte birinci, ikinci, üçüncü seanslardan ziyade 5, 6, 7 gibi seanslarda ne yapılabilir? Akupunktur tedavisi ancak faydalanır. Ama mikrosistem dediğimiz akupunkturlarda ikinci, üçüncü hatta bazen birincide dahi çok güçlü sonuçlar alırız. Demek ki ikinci farkı bu. Üçüncü farkı, mikrosistem akupunkturlarında biz tedavi olarak daha az akupunktur iğnesi kullanırız. Yani az iğneyle çok etki almaya çalışırız. Ama genel vücut akupunkturunda bu iğne sayısı daha fazladır. Önemli midir? Önemlidir. Neden? Hastaya iğne tedavisi uygulayacağımız için bu iğnelerin sayısının fazla olması hastanın bir şekilde acı duymasını arttırabilir. Mikrosistem akupunkturları ile genel vücut akupunkturlarının en önemli farklarından bir tanesi de genel vücut akupunkturlarında genellikle biz noktaların yerlerini ezbere biliriz. Ve sonuçta kişinin işte mide 41 noktası, mide 36 noktası, dalak pankreas 6 noktası, karaciğer 3 noktası gibi adlandırdığımız bazı akupunktur noktalarının yerlerini bildiğimiz için gider o bölgelere iğne batırırız. Bu noktada iğne batırdıktan sonra iğneyi etkileri görmeye başlar ama iğne batırmadan önce bu noktalarla alakalı olarak bir hassasiyet aramayız. Yani ezbere gider iğneyi batırırız ya da lazer ya da elektrik veririz. Ama mikrosistem akupunkturlarına kulak, saçlı deri de böyledir. Geldiğimizde bu noktaların üzerine parmakla bastığımızda bir hassasiyet ararız. Hassasiyet varsa iğneleme yaparız. Demek ki en büyük fark bu. Peki bunun dışında oraya basmak dışında noktalara başka bir şey yapıyor musunuz? Mikrosistem akupunkturlarında ayrıca gözle baktığımızda ilgili noktaların mesela kulakta ya da saçlı deride farklı bir renk aldığını gözlemleyebiliriz. Mesela soluk olabilir, kırmızı olabilir, açık kırmızı olabilir ya da elimizle dokunduğumuzda farklı bir cilt bulgusu alabiliriz. Ama genel vücut akupunkturunda böyle bir olay olmaz. Demek ki mikrosistem akupunkturları ile genel vücut akupunktur arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de mikrosistem akupunkturlarının istirahat halinde. Yani hiçbir şikayeti olmayan danışanda ve hastada aktif olmayışı. Ama ne zaman ki mesela bir tane örnek verelim. Kulağımızda bizim diz bölgemiz var. Sağ kulağımızda sağ diz bölgesi. Bu sağ diz bölgesi eğer kişinin dizinde hiçbir problem yoksa dokunmakta herhangi bir hassasiyet alamazsınız. Ama ne zaman ki kişinin sağ dizinde bir problem var, bu vakit ne olur? İlgili noktada hassasiyet olur. Akupunktur uygulayan kişi gelir ve bu noktada eliyle dokunur, hassasiyet alır, iğne uygular. İğne uygulayınca da kişinin sağ dizindeki problem ortadan kalkar. Demek ki mikrosistem akupunkturlarının bu kadar hızlı, bu kadar güçlü seyretmesinin sebebi budur. Evet, dediğimiz üzere mikrosistem akupunkturları başlıca kulak, saçlı deri, avuç içi, ayak tabanı, göz, iris akupunkturları gibi birçok akupunktur yöntemlerini kullanıyor. Biz de zaten programlarımızda genellikle ne yapıyoruz? İlgili akupunktur özelliklerini konuşurken bunlardan da bahsedeceğiz. Zaman zaman kulak akupunkturundan da çok ciddi bir şekilde bahsettik. Bahsetmeye de devam edeceğiz.

İleriki programlarımızda Saçlı Dil Akapunktur'una da özellikle yer vereceğiz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün önemli bir akapunktur kolu olan mikrosistem akapunkturlarını konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Antik Akdeniz dünyasının yıldızı Perge Antik Kenti'ne konuk olacağız. Perge Antik Kenti, Anadolu coğrafyasının güney kıyısında yer alan Pamfilya bölgesinin en görkemli ve en iyi korunmuş yerleşimlerinden birini temsil eder. Antalya il merkezinin yaklaşık 18 kilometre doğusunda bulunan antik yerleşim, binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin kesişme noktasında durur. Arkeolojik veriler ve epigrafik buluntular, kentin Tunç Çağı'ndan itibaren stratejik bir öneme sahip olduğunu açıkça ortaya koyar. Helenistik dönemde yükselişe geçen şehir, Roma İmparatorluğu döneminde altın çağını yaşar. Bugün ayakta kalan yapıların büyük bir kısmı bu ihtişamlı dönemin izlerini taşır. Perge, mimari dehası, şehir planlaması ve heykel sanatındaki ileri düzeyiyle dünya mirası standartlarını her yönüyle karşılar. Kente girildiğinde ziyaretçiyi karşılayan devasa kuleler, Helenistik dönemin savunma mimarisini simgeler. Bu kuleler, kentin sadece bir ticaret ve kültür merkezi değil, aynı zamanda askeri açıdan ne denli korunaklı bir kale olduğunu da kanıtlar. Kulelerin hemen arkasında yer alan geniş avlu ve ardından uzanan sütunlu cadde, antik dünyanın en etkileyici şehir düzenlemelerinden biri kabul edilir. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki cadde, kentin kuzey-güney aksını belirler. Caddenin tam ortasından geçen su kanalı, Perge'nin şehir planlamacılığında ulaştığı üst düzeyin en somut göstergesidir. Dağlardan gelen suyun kentin merkezine ulaştırılması ve bu suyun caddenin ortasındaki açık kanalla akıtılarak ortamın serinletilmesi, antik dönemde şehirdeki yaşam kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu da kanıtlar. Kanalların kenarlarında yükselen sütunlu galerilerse halkın güneşten korunarak alışveriş yaptığı ve sosyal etkileşimde bulunduğu alanlar olarak işlev görür. Perge'nin sosyal yaşamının kalbi olan Agora, sütunlu caddenin doğusunda konumlanır. Kare planlı bu yapı, kentin ticari faaliyetlerinin merkezi olmasının yanı sıra, dönemin siyasi ve sosyal meselelerinin tartışıldığı bir platformdur. Agora'nın ortasındaki yuvarlak tapınak kalıntısı, dini ritüellerin ticari hayatla iç içe geçtiğini gösterir. Şehrin mimari bütünlüğü içinde en dikkat çekici yapılar arasında, hiç kuşkusuz devasa boyutlu.

kıtlardaki Roma hamamları gelir. Hamamlar sadece temizlik mekanları değil, aynı zamanda eğitim ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü komplekslerdir. Hipokaust adı verilen ısıtma sistemleri, mermer kaplamaları ve görkemli heykelleriyle bu yapılar Roma mühendisliğinin üst sınırlarını zorlar. Hipokaust sistemi, yapının zeminine inşa edilen fırının ürettiği ısının sıcak hava sütunlarından oluşmuş kanallardan geçirilmesi prensibiyle çalışır. Perge hamamlarında bulunan ve Perge Heykeltıraşlık Okulu'nun dünyaca tanınmasını sağlayan heykel koleksiyonu bugün Antalya Müzesi'nin en değerli parçalarını oluşturur. Kentin batısında yükselen stadyum, antik dünyanın en iyi korunmuş spor yapılarından biridir. Yaklaşık 12 bin kişi kapasiteli bu yapı, tonozlu galeriler üzerine inşa edilmiştir. Bu galerilerin bir kısmı dükkan olarak kullanılmış, bir kısmı ise seyircilerin stadyuma giriş çıkışını kolaylaştırmıştır. Stadyumun hemen kuzeyinde yer alan tiyatro ise yaklaşık 15 bin kişilik kapasitesiyle kentin kültürel zenginliğini simgeler. Tiyatronun mimari yapısı hem Helenistik hem de Roma etkilerini bir arada barındırır. Akropolis'e çıkan yamaçlarda yer alan bu yapılar kentin topografyaya ne kadar uyumlu yerleştirildiğini de gösterir. Perge'nin dini hayatında Artemis Pargea kültü merkezi bir yer tutar. Kentin baş tanrıçası olan Artemis adına basılan sikkeler ve yapılan tapınaklar şehrin kimliğini belirlemiştir. Hristiyanlık dönemiyle birlikte kent yeni bir önem kazanır. Aziz Paul'un misyonerlik seyahatleri sırasında Perge'ye iki kez uğraması ve şehrin adının İncil'de geçmesi kenti Hristiyan dünyası için önemli bir merkez haline getirir. Bu dönemde inşa edilen bazilikalar ve kiliseler kentin geç antik çağdaki dönüşümünü de belgeler. Akropolis ise kentin en eski yerleşim alanıdır ve buradan bakıldığında tüm Pamfilya Ovası ayaklar altına serilir. Şehrin kuzeyinde bulunan anıtsal çeşme yapısı yani Nimpayum, sütunlu caddenin başlangıç noktasını oluşturur. Buradan akan sular kentin ana kanalına dökülerek tüm şehre hayat verir. Bu çeşme binasındaki süslemeler ve suyun akış hızı kentin zenginliğini ve estetik anlayışını vurgular. Perge, insanlığın ortak hafızasına kazınmış büyük bir şehircilik ekolü olarak değerlendirilir. Surları, kapıları, caddeleri ve sosyal donatı alanlarıyla tam bir bütünlük arz eden yerleşim, 1940'lı yıllarda başlayan arkeolojik kazıların her aşamasında yeni sürprizler sunmuştur ve sunmaya hala devam eder. Antik kentin nekropol alanındaki lahitler ve mezar anıtları da dönemin ölü gömme gelenekleri ve sanat anlayışı hakkında derinlemesine bilgiler sağlar. Anadolu'nun antik dönemdeki gücünü, estetik kaygılarını ve teknik becerilerini günümüze taşıyan köprü niteliğindeki antik kent 2000

0: hedefi Perge'yi daimi listeye taşımaktır. Her yıl yerli ve yabancı on binlerce turistin ziyaret ettiği antik kent, günümüzde de Pamfilya bölgesinin tarihi yıldızı olmayı sürdürür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer, her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum, Körfez'de artan gerilime ilişkin

değerlendirmeler de paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemenin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi, sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesabına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadesine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bolu'da da seyir halindeki kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırı şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Saldırının hedefinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak olduğu belirtildi. Ürdün'de iki Amerikan askerinin öldüğü, saldırılara da yanıt olduğu kaydedildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı unsurlar 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklamasını yaptı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Haberleri dinlediniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün büyük şehir yalnızlığını ve yabancılaşmayı ve bu yabancılaşmanın sonunda ciddi bir akıl hastalığına giden yolu en sarsıcı, en tutkulu ve en ölümsüz şekilde işleyen 1976 yapımı Taxi Driver, Türkçesiyle Taksi Şoförü filminden söz edeceğiz. Martin Scorsese'in yönettiği bu başyapıt, Vietnam Savaşı sonrası Amerika'nın karamsar ve kaybetmiş ruh halini ayna gibi yansıtır. Filmde başrolü unutulmaz Travis Bickle karakterine hayat veren Robert De Niro canlandırır. Hikayenin odak noktası ise New York sokaklarında geceleri taksi şoförlüğü yapan eski bir askerin toplumdan giderek kopuşu ve yükselen öfkesidir. Kronik uykusuzluk çeken ve şehrin karanlık yüzünden derin bir rahatsızlık, huzursuzluk, belki de korku duyan Travis, sokaklardaki kötülüğü bir bir temizleme saplantısına kapılarak 16 yaşındaki Iris'i yeraltı dünyasının pençesinden kurtarmaya odaklanır. Bu süreçte Travis, sakin bir yalnızdan şiddetli bir patlamaya doğru sürüklenen, ruh sağlığı da gittikçe gerileyen ve kendini adalet savaşçısı olarak tanımlayan birine dönüşür. Robert De Niro'nun aynaya karşı söylediği o meşhur "Bana mı dedin?" repliği, karakterin iç dünyasındaki şizoid bölünmeyi ve şiddete meyilli yapısını ustalıkla sergiler. Yönetmen Scorsese, şehrin güvenlikten uzak atmosferini melankolik caz müzikleriyle birleştirerek izleyiciyi adeta bir kabusun içine çeker. Taksi şoförü, kalabalıklar içinde kaybolan bireyin yeniden görünür olma çabasını ve bastırılmış öfkenin yol açabileceği trajik sonuçları bir bir ve çok çarpıcı bir dille anlatır. Taksi şoförü rolündeki Travis'in o meşhur Mohikan tarzı saç kesimi ve boşluğa bakan karanlık gözleri, sinema tarihindeki en güçlü yabancılaşma sembollerinden biri olarak hala yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk güvenliği ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'de hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi, sokak hayvanlarının %92'sini barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadelerine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Mecliste bu haftada yoğun gündem var. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif genel kurulda

0: görüşülecek. Adalet Komisyonu 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemeyi ele alacak. Okul saldırılarını araştıran komisyonsa bakanlık yetkililerini dinleyecek. Şanlıurfa'nın Biricik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Saldırıların hedefinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak olduğu belirtildi. Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırılara da yanıt olduğu kaydedildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı unsurlar 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambova İHA saldırıları düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezlerine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklaması yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dev final bugün. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak final maçında İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

Sanki peri padişahının kızı, bu kadar naz, sabır kalmaz, etme ne olur.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün insanın yer çekimine meydan okuduğu en estetik atletizm branşlarından biri olan sırıkla atlamadan söz edeceğiz. Bir atletin esnek bir çubuk yardımıyla 6 metrenin üzerine tırmandığı bu branş, fizik kurallarının cesaretle birleştiği bir gövde gösterisidir. Sırıkla atlama dendiğinde söze bu sporu tek başına bir şölene dönüştüren Sergei Bubka ile başlamak gerekir. 1980'li ve 1990'lı yıllarda Bubka sırığı eline aldığında dünya sadece bir rekoru değil bir geleneği de izliyordu. Tam 35 kez dünya rekoru kıran Ukraynalı efsane çıtayı 6 metre 14 santime kadar taşıdı. O dönemde bu yüksekliğin insan için son sınırı olduğu düşünülse de yıllar sonra sahneye Armand Duplantis çıkacaktı. Bugün Duplantis, Bubka'nın sarsılmaz krallığını yıkmakla kalmadı, çıtayı deyim yerinde ise gökyüzüne doğru taşımaya devam etti. Duplantis atlarken sanki yer çekimi geçici olarak devre dışı kalıyordu. Öyle ki 6 metre 26 santime ulaşan rekorlarıyla limitlerin aslında nerede olduğunu kimsenin bilmediğini kanıtladı Duplantis. Kadınlar kategorisinde ise bu branşın zarafetini dünyaya kabul ettiren isim Yelena.

0: Ha, isim Bayeva'dır. 5 metre barajını aşan ilk atlet olarak kırdığı 5 metre 6 santimetrelik dünya rekoru yıllardır geçilemeyen bir kale gibi duruyor. Özetle, sırıkla atlama bir sırığın yay gibi büküldüğü saniyede sporcunun kendi sınırlarını, hatta insanlığın sınırlarını aşma arzusunu göğe fırlattığı o mucizevi anında ta kendisidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa, bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan makalede 15 Temmuz sonrası Türkiye'deki değişime dikkat çekti. Cumhurbaşkanının gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Erdoğan, "Kendi birlik ve beraberlik hikayemizde yeni bir sayfa olan terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin şart olduğuna vurgu yaptı. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt içi çözülmenin hızlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. "Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı" dedi.
2: Teknoloji, internet ve kumar alanında ortaya çıkan yeni bağımlılık türleri riskleri daha karmaşık hale getirmekte, mücadelemizin kapsamını ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Son bir yılda özellikle yapılan operasyonlar içinde ben tüm kolluk güçlerimize, adli makamlarımıza teşekkür ediyorum. MASAK'a yine çok teşekkür ediyorum. Yasa dışı bahisle mücadele yalnızca adli ve mali tedbirlerle sınırlı kalmayan önleme, tespit, müdahale, eğitim ve uluslararası işbirliği boyutlarını kapsayan sürekli bir kamu politikası niteliği de kazanmış durumda.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorumluluğu Bağımlılık Sempozyumunda konuştu.
1: Kurulumuzda aldığımız kararların %95 civarında gerçekleştiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Bağımlılıkla mücadelede kamu, sivil toplum işbirliğini daha güçlü ve kurumsal bir zemine taşıyacak bir model üzerinde de çalışıyoruz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşmasında bağımlılık riskinin takip edileceğini vurguladı.
2: Bağımlılıkla mücadele yüksek kurulumuzun kararıyla ikisi yetişkinlere, biri çocuklara yönelik 3 sosyal risk haritasını tamamladık. Sosyal risk haritamızı bağımlılık riskini aile rehberi ve çocuklar güvende üzerinde hane, mahalle ve hatta ilçe bazında takip ediyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın tek başlık altında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bu tür dosyalarda güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden değerlendirme yapıldığını belirtti. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir dedi. Bakan Gürlek, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istediğini belirten Çelik, Haluk Levent'le ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. En dikkat çekeni ise bahisle ilgili kısmı oldu. Alper Çelik, bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu, ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik dedi. İddialar sadece bahisle sınırlı değil. Çelik, Haluk Levent'in borsa işlemlerini de kendi hesaplarının üzerinden yaptığını öne sürdü. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu, ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum, bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu ifadelerini kullandı. Alper Çelik, zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, burada bazı kişilerden para aldığını, bu paraları sonra hesaplara yatırdığını anlattı. Ancak Çelik paraların kaynağını bilmediğini iddia etti. Dosyaya giren MASAK incelemelerinde Alper Çelik'in hesaplarında 2020 yılından itibaren mali profiliyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirtildi. Rapora göre hesaplarda yüzlerce nakit yatırma ve çekme işlemiyle binlerce havale hareketi tespit edildi. Transfer açıklamalarında borç, borç iadesi ve benzeri ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında

0: yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İtirafları yapanlardan biri kazananın olduğu sırada Kahramanmaraş İstihbarat Şube'de görevli olan İsmail Kaya oldu. Soruşturmada tutuklanan Kaya, ifadesinde enkazın kaza kırımdan hemen sonra bas kayıtları üzerinden 1,5 kilometrelik alanda tespit edildiğini söyledi. Buna rağmen ekiplerin başka bölgeye kaydırıldığını belirtti. Yazıcıoğlu'nun kurtarıldığı ve hastanede olduğuna ilişkin arama kurtarma çalışmalarının duraksamasına neden olan sahte bilgi notunuysa amire Dursun Özmen'in emriyle gönderdiğini iddia etti. Kaza kırım ekibinde yer alan Kerem Mumcuoğlu'nun ifadesi ise enkazdaki delir karartma operasyonunu deşifre etti. Mumcuoğlu ilk incelemede helikopterde bulunan cihazların daha sonra kaybolduğunu fark ettiklerini savundu. Kayıp cihazları rapora yazmak istediklerini ancak Feridun Seren'in gerek yok diyerek bunu engellediğini ileri sürdü. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanmasına uzanan bağlantılar da mercek altında. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşılarından Adil Öksüz de bağı saptandı. 15 Temmuz sonrası örgüt üyeliğinden tutuklanan Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor dedi. Çalışmalarda kısırlaştırma ve uzun süreli barındırmanın esas alındığını vurgulayan Bakan Çiftçi, Kocaeli'de hayvan barınağı ziyaretinde konuştu.
1: 2024 yılında yasal bir düzenleme yapıldı. Yasada hayvanların artık toplanan hayvanların kısırlaştırılması, tedavilerin yapılması ve önceden tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılması uygulaması değiştirildi. Şu anda toparla, tedavi et, kısırlaştır, barınaklarda veya doğal yaşam alanlarında muhafaza et şekline dönüştü. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %92.35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınakları almak ve doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde paylaşılacak. Bakan Fidan'ın gündeminde ekonomi ve enerji hatlarına ilişkin başlıklar da olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kapasitesinin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada İran'ın Ürdün'deki askeri üsse balistik füzeyle düzenlediği saldırıya da işaret edildi. Saldırıların bir diğer amacının Ürdün'deki Amerikan askerlerini hedef alan İran devrim muhafızlarına hızlı bir karşılık vermek olduğu ifade edildi. Ürdün'de iki ABD askeri İran saldırısında ölmüş, 4 asker yaralanmış, bir askerden haber alınamadığı açıklanmıştı. İran basını Bender Abbas, Keşm, Sirik ve Hacı Abad'a saldırı düzenlendiğini duyurdu. Öte yandan Reuters haber ajansı, Irak'ın Erbil şehrinde ABD konsolosluğu yakınlarında patlayıcı yüklü bir drone'un düşürüldüğünü bildirdi. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin detay verilmedi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı unsurlar 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Yazılı açıklamada yaşananlar İsrail'in

0: ateşkes anlaşmasının yürürlükte olmasına rağmen soykırımı sürdürme konusundaki ısrarını yansıtıyor denildi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambova İHA saldırıları düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezlerine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı, 7 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ayrıca Rusya'da bir petrol tesisini de hedef aldı. Saldırılarda 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili oldu açıklaması yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan Odessa ve Chornomorsk limanlarına saldırı düzenlediklerini duyurdu. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bugün belli olacak. İspanya ile Arjantin, New Jersey'de karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak final, TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor milli futbolcu Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşılaştı. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde son maçında İran'la karşılaşacak. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Türkiye-İran maçı saat 14'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Elmas Lig'de sezon devam ediyor. Londra buluşmasında atletlerin performansı nefes kesti. Sırıkla atlamanın efsanesi Armand Duplantis sakatlık yaşayınca yarışı ikinci sırada tamamladı. Josh Kerr ise 1 mil yarışında 27 yıllık dünya rekorunu kırmayı başardı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara 34, İstanbul ve Erzurum 28, İzmir 37, Adana, Antalya ve Malatya 35, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 ve Kahramanmaraş ve Diyarbakır 38 derece. Yol durumu. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızın direksiyonunun hareket ederken veya hareketsizken titremesi normal değildir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız önlem almanız gerekiyor. Hangi önlemi alacağınız direksiyonun nasıl titrediği ile alakalıdır. Açıklama getireyim. Aracınız dururken, yani rölantideyken direksiyonunuz titriyorsa bu genellikle motor bağlantı noktasında problem var anlamına gelir. Bu durumda bağlantılar sıkılmalı veya değiştirilmelidir. Tekerleklerinizin balans ayarı bozulduysa direksiyonda titreşim hissedilir. Tekerlek balans ayarı bozuk olan aracın direksiyonu genellikle düşük hızlarda titremez. Ancak hızlar yükseldikçe titreşim başlar. Bu gibi durumları önlemek veya geciktirmek için yoldaki çukurları girmemeye ve aracınız ile kaldırıma çıkmamaya çalışın. Aracınızı kullanırken titreşim sadece fren basınca gerçekleşiyor olabilir. Aşınmış fren balataları, gevşek balatalar veya kötü fren diskleri titrek bir direksiyon neden olabilir. Titreme probleminin tamamen frenden kaynaklandığından emin olduktan sonra fren elemanlarının temizlenmesi, değiştirilmesi veya gevşek parçalar varsa sıkılması gerekebilir. Direksiyon titremelerin en yaygın nedenlerinden biri de bozulan rot ayarıdır. Titremenin rot ayarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını lastiklerin aşınmasını inceleyerek anlayabiliriz. Rot ayarı bozuk olan bir lastiğin tabanının sadece iç veya sadece dış bölümünde aşınma olur. Rot ve balans ayarlarının yapılması direksiyon titremesini ortadan kaldıracaktır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: FM hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyosundan selamlıyoruz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Ata İrdam yer alıyorum. 19 Temmuz Pazar günündeyiz. Dünya genelindeki gelişmeleri takip edeceğiz. Akabinde dünyada bu hafta hangi ilginç gelişmeler oldu yine bu başlıkları değerlendireceğiz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları hususlarında konuşuyoruz her hafta. Bununla ilgili yapılan yeni araştırmalar ve onların neticeleriyle ilgili tabloda bir ürün olarak karşımıza çıkıyorsa da fazlasıyla da şaşırdığımız sohbet ürünleri de oluyor. Sizleri de bu sohbete bekliyoruz. Son bölümde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Tüm bu konuşmaları bahsedeceğimiz zaman dilimi 8 sonrası olacak. Konuklarımızla sohbet edeceğiz ama öncesinde gazete manşetlerine bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Bas parayı Alper manşetini görüyoruz. Haluk Levent'in paraları bas diye bahis talimatı verdiği Alper Çelik, Haluk şu maçları oyna diyordu, ben de yapıyordum dedi. Çelik, Levent'in 360 milyon lirayı bahiste kaybettiğini doğruladı. Ahbap kurucularından Alper Çelik noterde yakalandı. Çelik'in cep telefonundan Levent'in bahis talimatları çıktı. Çelik, Levent'ten gelen Dinamo Bükreş yenecek 100, Augsburg hem 4.5, üstü hem yenecek 300, Espanyol yenecek 100, Stuttgart handikap yenecek 100 gibi mesajlara toplam 990 milyon lirayı bahislere yatırdı. Alper Çelik etkin pişmanlıktan faydalanarak verdiği ifadesinde Haluk Levent'in talimatlarını yerine getirdiğini söyledi. Bana şu maçlara kupon yap diye yazıyordu, ben de oynuyordum. Söylendiği miktar kadar 360 milyon lira para bahiste kayboldu. Haluk arkadaşlarından aldığı borçlarla oynadığını söyledi. Alper Çelik tutuklandı. İlham veren başarı öyküsü. Türkmenistan asıllı Muhammed Sedik Sadık'ın Afganistan'dan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Apple'a uzanan hikayesi çok ilham verici. Şimdi Apple'da yazılım mühendisi olarak çalışmaya başlayacak deniliyor. Sadık'ın heyecan verici hikayesine yer vermiş gazete. Emsalsiz direniş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü için kaleme aldığı makale 44 ülkede 24 dilde yayımlandı. Nolan çarşıyı yine karıştırdı. İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan The Odysseus vizyona girdi. Kimi sıkıcı diyor, kimi görkemli bir destan tanımlaması yapıyor. Hiçbir filmin bu kadar tartışıldığını görmemiştim. Ben de The Odysseus'i beğenmeyip beğenmeyenler cephesindeyim diye yorumlamış Uğur Vardan'ın haberi. Türkçe rap 31 yıl önce nasıl doğdu? Bundan 31 yıl önce Kartel 1 numara, en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk sözleri Türkiye'deki radyo

larda yankılandı. Almanya'da büyüyen Türk gençlerin oluşturduğu kartelin kurucusu Ercü E ile buluşulmuş ve kartelin hikayesi dinlenilmiş, gurbetçilik kavramının değişildiği konuşulmuş. Hey gidi yıllar diye Zeynep Bilgehan bu haberi detaylandırmış. İlgililere sayfa 9'da olduğunu hatırlatalım. Yanya'da Osmanlı hayata döndü. Yunanistan'ın Yanya kentinde Osmanlı döneminin önemli eserlerinden Kanlı Çeşme Camisi ile Osmanlı Hamamı yeniden hayat buldu. Sonsuz savaş girdabına doğru İran'la mutabakatın rafa kalkması ABD Başkanı Trump'ı yeni bir çıkmazla karşı karşıya getirdi. ABD-İsrail arasında neler oluyor? Washington'da İsrail'e bakış değişti. Peki değişim iki ülke ilişkileri açısından ne anlama geliyor? Son sayfada Yavuz Paksoy'un haberine de buradan yer verilmiş. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Başımız dik gururla izledik. Halktan NATO zirvesi teşekkürü. Vatandaşlar zirvenin ardından duygularına CİMER'e yazdı. Ülkemizi, milletimizi ve bayrağımızı ne kadar güçlü savunduğumuzu gururla başımız dik bir şekilde izledik, göğsümüz kabardı şeklinde birçok mesajın CİMER'e geldiği bahsedilmiş. Duayla tekel bayi açtılar. Tekirdağ'da bir tekel bayin açılışında dua eden İmam İ.İ hakkında müftülükçe soruşturma başlatıldı. İmam araçtan iner inmez elime mikrofon tutuşturdular. Tekel bayi olduğunu bilmiyordum. Oyuna getirildim dedi. Yan daireyi de aldılar mı? Torbacıların fısıldaşması yan dairedekileri de ele verdi. Bağcılar'da uyuşturucu baskınından yakalanan 3 zanlı kendi aralarında yan dairedekileri de aldılar mı diye fısıldaştı. Bu sözleri duyan polisler yan dairede toplam 78 yıl hapis cezasıyla aranan tamamı firari 5 hükümlüyü yakaladı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni Ürdün'de vurdu. İran, Ürdün'deki ABD askeri üssünü balistik füze ve İHA'larla hedef aldı. 2 ABD askeri öldü, 1 asker ise kayıp. İran dini lideri Hamenei, ABD savaş çığırtkanlığına devam ederse İran direniş cephesi unutulmaz dersler verecek dedi. Sıcakta yakan dondurma, Bodrum'da bir top dondurmayı 400 liraya satan işletme sosyal medyada gündem oldu. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat nedeniyle idari işlem uygulandığını açıkladı. Anadolu'daki katliamları itiraf edin, Yunan siyaset bilimciden hükümetine çağrı. Diamantopoulos, Yunan Devlet Televizyonu'nda soykırım itirafı yaptı. Fransa 80 Cezayirli Arap'ın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz. Lozan Anlaşması'nda yer verilen gerekçeler ve gerçekler doğrultusunda Yunanistan Devleti Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak diye Yunan siyasetçinin sözlerine yer verilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molasıyla da devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi konuklarımızla sohbet edeceğimiz bölümümüze geldik. Dünya gündemiyle başlayacağız ilk bölümümüzün başlığına. Ve hemen konuğumuzu da takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuz. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydınlar.
0: Değerli hocam, geçtiğimiz hafta dünyanın tabii önemli petrol üreticilerinden biri olan Rusya'yı da değerlendirmiştik. Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından ciddi bir akaryakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğine dair. Hafta genelinde de bu konuyu takip ettiğimizde ülkenin büyük bölümünde benzin istasyonlarında yakıt tükendiğini, sürücülerin saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldığı gibi haberleri takip ettik. Daha sonrasında yine bu konudan, alandan gelen haberlere baktığımızda Polonya'nın Rusya ve Belarus sınırında güvenliği sağlamak amacıyla yeni bir askeri birlik kuracağı bildirildi. Bu yeni askeri birliğin NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesine katkı sağlanacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği'ne baktığımızda Ukraynalıların oturum sürelerini uzatma gibi bir adım yaklaşıldığını, yani bu konuda Ukrayna'ya destekle ilgili tabloyu destekleyebilecek hareketlerin geldiğini görüyoruz. Yine Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da gazeteci ekiple beraber bir tren yolculuğu sonrasında Ukrayna'daydı. Rusya'yla da temaslara geçti. Burada bir barış masasına oturtulması ile ilgili tabloyu yine Türkiye hazır olduklarını ifade etti. Aynı zamanda da savaşın Karadeniz'e sıçramaması gerektiği ile ilgili tabloda da bir güvenlik şemsiyesinin daha da derinleştirildiğini gösterdi.

0: gözlemliyoruz. Bölgedeki yaşananlara baktığımız zaman değerli hocam, karşılıklı saldırılar sürüyor ne yazık ki. Hala yatışan bir tablo yok. Elbette burada NATO zirvesi sonrasında da Ukrayna'ya bir desteğin yüklü miktarda da taraflarca da ikrar edilmiş olması yine devam edeceğine dair işaretleri de belki güçlendiriyor ya da caydırıcılık kapasitesine dair yorum da yapılabilir. Savaşın geldiği seyirle ilgili siz neler gözlemliyorsunuz? Bugün Rusya'nın konumu nedir? Ukrayna'nın içinde bulunduğu durum nedir?
1: Büşra Hanım, Rusya operasyona başladığında, özel operasyon olarak tarif etti. Buna başladığında bunun çok hızlı biteceğini kanaatle tabii girişti buna. Küresel anlamda da böyle bir beklenti vardı. Esasında ben de bu taraftaydım. Yani yanılan taraftaydım. Çünkü bağımsız değişkenler bir tarafta, bağımlı değişkenler bir tarafta mesele değerlendirildiğinde Rusya'nın çok kısa sürede bu operasyonu başarıyla tamamlayacağını kağıt üzerinde düz mantık hepimiz bekledik. Ancak gelinen noktada denklemin böyle basit kurulmadığını, aslında Rusya'nın da öngörmediği bir sürece evrildiğine şahit olduk. Günün sonunda şöyle bir tablo çıkıyor karşımızda. Rusya'nın Ukrayna'yla yürütmüş olduğu çatışma ilişkisinin küresel düzeyde bir sınıf oluşturduğunu görüyoruz. Daha doğrusu sınıflar oluşturduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi savaşın bitmesini, tarafların bir an önce bir barış anlaşması imzalamasını ve bölgenin istikrarı yeniden kavuşmasını isteyen Türkiye gibi aktörler. Bu bir sınıf. Bir diğer sınıf, Rusya'dan çok büyük tehdit algılayan, bunu beka meselesi olarak değerlendiren ve savaşın Ukrayna'nın lehine bitmesini, olmasa dahi Rusya'nın kaybetmesini, bu da olmasa dahi Rusya'nın kazanmamasını isteyen Avrupa ülkeleri. Ve elbette ki bu denklemden uluslararası anlamda kendini hareket alanı kotaran, Rusya'nın meşgul olduğu bir toplu durumda dış ilişkisini ona göre kurgulayan küresel devletler. Avrupa Birliği'ni az önce ikinci sınıfta saydık ama üçüncü sınıfta Amerika Birleşik Devletleri'ni de Çin'i saymalıyız. Şimdi Çin deyince Rusya'nın müttefiki ve yakın partneri diye değerlendiriyoruz ama uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda Çin'in çok hızlı konumlandığını, belki de orta vade gelecekte Rusya'nın aleyhine olacak gelişmeler konusunda da konumlandığını bugün görüyoruz. Ancak bu çıkmaz, Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı bu çıkmaz giderek derinleşiyor. Nasıl çözülür? Bu çok büyük bir, mesela benim beklentim çok büyük bir sahada şiddetin artmasıyla sonuçlanacağı yönünde ama Avrupa'nın almış olduğu karar, az önce ifade ettiğiniz Ukraynalı vatandaşların, Avrupa'da bulunan Ukraynalı vatandaşların oturum sürelerinin uzatması gibi belirgin bir gösterge, bize şunu söylüyor: Avrupa en azından yakın gelecekte bunun sona ermesini beklemiyor veya buna dair kurumsal bir hazırlık yapıyor. Çünkü çok ciddi bir vatandaş kitlesi bugün Avrupa Birliği ülkelerinde yaşıyor ve diğer mültecilerin veya sığınmacıların veya daha genel bir ifadeyle göçmenlerin sahip olmadığı ayrıcalıklara sahip. Avrupa Birliği bunu sürdürme yönünde bir karar aldı. Bu birkaç şey gösterir. Sahada yakın gelecekte bir barışın olmayacağını, Rusya'nın Ukrayna operasyonu konusunda Avrupa Birliği'nin yakın bir gelecekte yorulacağına dair beklentinin gerçekçi olmadığını, Ukrayna'nın da Rusya ile olası bir diplomatik müzakerede elinin güçlü olmasını beklediğini gösterir. Dolayısıyla bütün bu tabloyu okuduğumuzda, bugün en son mesela dün zannediyorum Rusya'da çok ciddi bir patlama, ama nerede? Moskova'da. Ne konuda? Gündelik yaşamı doğrudan etkileyecek enerji ve elektrik altyapılarına yönelik saldırılar konusunda ve bunu olağan görmeye başladı. Operasyonun ilk zamanlarında bunu hayal dahi etmezdik. İlk olayları çok büyük bir gelişmeler olarak yorumladık. Ancak bugün geldiğimiz noktada bunu olası olarak görüyoruz. Çok normal görüyoruz. Bu sıkışıklığı Putin, umarım ki yanılırız, umarım ki bölgede böyle bir şey yaşamayız, çünkü Rusya'da çok büyük bir gerginlik olduğunu biliyoruz, bu stratejik sabrın tükendiğini ve çok büyük bir operasyon, savaş, kendilerinin de savaş olarak adlandıracağı bir büyük bir harekatın çok zor olarak engellendiği bir tablo okuyorum en azından ben. Dilerim ki burada yanılırım. Ancak bu düğümün yakın bir gelecekte çözülmeyeceğini en azından Avrupa Birliği'nin bu kararı bize gösteriyor.
0: Niyaz Hocam, peki Rusya mesela İran'a bir istihbarat desteği verdiği yönünde iddialarla karşı karşıya kalıyordu. Ve İran'a istihbarat değil askeri ürün verdik diye bir açıklamalarda bulunmuştu. Ukrayna Savaşı'nın da ilk yıllarındaki Rusya görüntüsünde zayıf bir askeri teçhizat görüntüsü vardı. Rusya'nın beklenmedik tablosu diye ifade edilen kısımlarda daha çok o tankların tabloları yansıyordu. Bugünkü noktada peki sahada tam bir üstünlük belki sağlanamasa dahi bu imaj yenilenebildi mi sizce?
1: Şimdi bahsettiğimiz ülke sıradan orta ölçekli bir ülke değil şu an. Bunu kabul ederek konuşuyorum elbette ki. Ancak bir başka açıdan çok yönlü operasyon yürütebilmek küresel devletlerin kabiliyetidir. Onları öyle tarif ederiz zaten. Yani birkaç büyük operasyonu kürenin birkaç noktasında aynı anda belki bağımlı belki bağımsız şekilde yürütebilen devletler gibi tarif ederiz biz zaten küresel ölçekli devletleri. Rusya da bunlardan birisidir. Yani biz Rusya Ukrayna'da meşgul oldu derken Rusya'nın bir başka sınırı savunmasızdır demek istemiyoruz elbette ki. Dolayısıyla bütün içinde değerlendirdiğimizde bu olayların, yani Rusya'nın Ukrayna operasyonu kendi adlandırmalarıyla, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu ABD'nin İran operasyonundan bağımsız görmüyoruz. Yani Rusya'nın İran siyasetini de Rusya'nın Ukrayna siyasetinden bağımsız görmemek gerekir. Çünkü İran'ın desteklenmesi ABD'nin dikkatinin Ukrayna'dan azalacağı, alınacağı gibi bir sonuca götürüyor bizi. Rusya birkaç açıdan hala operasyon yapabilecek bir ülke. Zaten başlangıçta biz askeri stokların tüketildiği bir operasyon olarak değerlendirdik bunu. Yani envanter temizleme dediğimiz aslında insani olmayan şehirleri, ülkeleri, altyapıları yıkan bir süreçten bahsediyoruz ama devletler stoklarını temizler, envanterlerini yeniler. Ne yazık ki bu uluslararası ilişkilerin bir gerçeğidir. Ancak bugün gelinen noktada stokları tüketmenin yanında artık onları yenilemek konusunda da kapasitenin zorlanmaya başladığını görüyoruz. Ve bir başka şey, Ukrayna çok hızlı şekilde kapattı. Ve modern, hep diyoruz ya, Türkiye'nin savunma sanayisi sahada yeni bir gerçekliğe eşlik ettiğini gösteriyor diye. Ukrayna da çok hızlı şekilde adapte oldu buna. Ve şunu inkar etmeyelim. Kendi kaynaklarıyla değil, kendi öz sermayesiyle değil, bunu sadece Ukrayna olarak değerlendirmemek gerekir. Devasa bir Batı savunma sanayisi sahada. Bu nedenle bilmeliyiz ki Rusya nasıl 10 yıllar boyunca, belki 100 yıllar boyunca bir güç biriktirdiyse, karşısında da Batı var, Avrupa var, yani Ukrayna değil. O nedenle Rusya doğru prestijini zedeleyecek pek çok gelişmeye şahitlik ediyoruz uluslararası basından. Ancak Rusya'nın gündelik araçlarının tükendiği kanaati aksine çok büyük bir stokunun, çok kuvvetli bir stokunun, hatta gündelik yaşamda kullanılması dahi zor olan o ölçekte büyük bir stokunun olduğunu da her daim aklımızın bir köşesinde tutmalıyız.
0: Peki Sayın Hocam, diğer tarafta ABD ve İran savaşı da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Ve İran'da köprülerin vurulduğunu gördük. Ve İran'da misilleme olarak kuvvetli enerji tesislerini vurdu. Yine Ürdün'de ABD üssünü vurdu. Bugün haberler de bölgeden gelmeye devam ediyor. Irak'ta yine Erbil, Süleymaniye taraflarında ABD üssünü kamikaze İHA'larla hedef aldığını duyurdu İran. Ve baktığımız zaman da bölgedeki aslında çatışma alanı da daha da fazla gelişmeye başladı, genişlemeye başladı. Ve burada Müşteba Hamaney, İran'ın dini lideri, artık Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının da imzası geçersiz, değersizdir dedi. Sözlerini tutmuyorlar. O yüzden de mutabakat kapsamındaki bütün yükümlülükleri ihlal ettikleri için onlar da bu gösterdikleri taahhütleri askıya aldıklarını ifade etmekteler. Sahadaki bu hareketlilikle ilgili gözlemleriniz nedir? Neden şu anda ABD sizce böyle bir karar alıyor? Tabii ortada bir Hürmüz

0: Boğazı gerginliği de söz konusu.
1: Büşra Hanım, ben İran meselesinde, yani ABD'nin İran operasyonu meselesinde en azından kendimce yeni bir aşamaya evrildim. Hı. Düşünsel anlamda yeni bir noktaya geldim. Artık şöyle diyorum. Diyorum ki İran, Trump'a uluslararası ilişkileri öğreten bir olay haline geldi. Olaya evrildi. Hı. Yani devletlerin uluslararası şirketler gibi davranmadığını, dolayısıyla öylece yönetilemeyeceğini gösterdi. Yani şirket adına bir yetkili vardır, elindeki finansal güçle evet. masaya oturur, karar vericidir ve taahhütleri uygulayıcıdır. Ancak devletler böyle değiller. Devletler kurumlardan oluşur, farklı güç merkezlerinden oluşur. Birbirine rakip görüşlerden müteşekkildirler. Dolayısıyla tek bir ABD, yani biz çok alışırız konuşurken Türkiye, ABD, İran böyle dedi, Rusya böyle davranıyor diyoruz ama burada çok farklı dinamiklerin aslında karar sürecinde yer aldığı bir devasa yapıdan söz ediyoruz. İran da böyle, ABD de böyle. Ancak gelinen noktada İran Trump için bir ders. İşte bak, bu şirket değil. Devletler böyle yönetilmiyor. Bir başka önemli şey, Ankara'da hatırlayalım lütfen, NATO'nun sonuç bildirgesine neden bir Hürmüz'e bir atıf yapıldı değil mi? Hiçbir bağlayıcı hüküm içermeyen ama Hürmüz'de seyri seferin sağlanmasını önemseyen bir atıf. Bu meseleyi uluslararası hukuka taşır. Doğru, uluslararası hukuk açısından uluslararası sular her devletin gemilerine açıktır. Ticaret gemilerine özellikle açıktır. Para da alınmaz bunlardan. Özel düzenlemeler ve bütün tarafların hemfikir olduğu bir anlaşma yoksa, yani taraf olduğu bir anlaşma yoksa. Neden bu çok önemli? Şu açıdan. Avrupa Birliği ya da NATO'nun diğer üyeleri ne dediler hep Trump'a, ABD'ye? Bu bizim savaşımız değil. Özellikle Avrupa devletleri böyle davrandı. Bizim savaşımız değil. Bu savaşı meşru değil dedendi. Ancak Trump meseleyi meşru bir zemine çekme kabiliyeti gösterdi. Ve dedi ki Hürmüz uluslararası hukuk açısından seyri sefer serbestisi engellenmemesi gereken bir meseledir. Ve Avrupalı devletler buna evet doğru dediler. Ve peşinden NATO mutabakatında yer aldı. Yani aslında dikkat ediyor muyuz? Mesele Hürmüz'e endekslendi. Yani Trump İran meselesini rejimden, nükleerden vesaireden bugün elde edemedikleri bu hedeflerden nereye taşımış oldu? Hürmüz'e. Yani Hürmüz yarın açıldığında tırnak içinde mesele tamamlanmış olacak. Mesele çözülmüş oluyor. Ancak çok önemli bir şey, bu uluslararası hukuki meşruiyeti olan bu hukuki zemine taşımak meseleyi hem NATO açısından tarafları genişletmiş olabilir, hem Avrupa Birliği açısından en azından ilkesel anlamda Avrupa devletlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına çekebilir ve bu söylem birliği belki de sahada göstermelik de olsa bir gövde gösterisine yol açabilir. En azından benim fikrim bu yönde evrildi. Ve şu bir başarıdır ABD açısından. İran meselesi, bugün rejimi, işte nükleeri vesaireyi konuşarak başlattıkları İran meselesini Hürmüz'e evirdiler. Ve Hürmüz Boğazı trafiği açıldığında mesele tamamlanmış olacak. Bu bir başarı. Neyle kıyaslıyorduk sizinle daha önceki programlarda? Putin'in bu denli esnek olmadığı için bugün çıkmaza girdiğini konuşmuştuk. Bakın, ABD siyaseti çok esnek ve bu operasyon yakında muhtemelen başarıyla tamamlanacak ve bu Avrupa ABD siyasetinin Rusya'ya kıyasla esnekliğini bize kanıtlamış olacak.
0: Hocam, tabii daha bir konu daha var ve bu alandan çok da veriye sahip de değiliz ama en azından bir öngörünüz varsa size bırakıyorum, tercih olarak cevap verip vermemeyi nasıl arzu ederseniz. Küba konusunda bir burayı da istilah etmek diyeceğim bir yerden sonrasında elektrik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan bir Küba atmosferi var şu anda da tabii bölgede. Hem gıda tedariki noktasında hem de elektriğe ulaşma hususunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Trump da bu ülkenin hiç iyi yönetilmediğini söylüyordu. Burayla ilgili bir Venezuela'da yapılan tarzda hareketlilik olur mu dersiniz, bir harekat ortamı?
1: Büşra Hanım, hocaların bir zaafı vardır. Bilip bilmedikleri her şeyi konuşurlar.
0: Estağfurullah.
1: Böyle bir fırsatı kaçıramam ben de. Şimdi Küba meselesi esas.

0: aslında çok hassas, kritik ve bir o kadar da önemsiz meseledir ABD açısından. Ne açıdan? Güvenlik açısından pek tabii. Ama mesele sadece güvenlik değil. Sembolik yönü var. İç politik yönü var. Ama kısaca şöyle diyebiliriz. Küba bir semboldür. Ne açıdan bir sembol? Soğuk Savaş döneminde ABD'nin hemen yanı başında taş atımı mesafesinde, biz Yunan adalarını öyle deriz ya, taş atımı mesafesinde komünist rejimle yönetilen ve 1960'larda özellikle Türkiye ile ilintili bir şekilde ABD güvenliğini doğrudan etkileyecek bir rolü olan bir ada. Dolayısıyla bir sembol, komünizmin ABD'nin hemen yanı başında var olmasının bir göstergesi. Jeopolitik açıdan önemli, çünkü ABD'nin bu kadar yakınında bir devletin ABD'yi rakip olarak açıkça lanse edilen ülkelerle işbirliği yapıyor olması da meseleyi kritik hale getirir. Bir başka şey psikolojik bariyer tarafı. Yani iç siyaset açısından Küba ile baş edemeyen bir yönetim söz konusu. Ve Trump yerel seçimlere hazırlık konusunda muhafazakarların da desteğini almak istiyor ki onlar Küba meselesinin ABD lehine hızla çözülmesini istiyor. Ve biz şunu biliyoruz Büşra Hanım, konuşulmaya başlandıysa eğer güvenlik birimleri diplomatlarla ve bunlar ABD yönetimiyle meseleyi konuşuyorsa ve bunu basına yansıtıyorlarsa
1: buradan şüphelenmek gerekiyor.
0: Burada yakında bir hareket beklemek yanıltıcı olmaz.
1: Bu konuyu da takip etmeyi sürdüreceğiz değerli hocam. Çok teşekkür ederiz. Bu hafta yine seçimle ilgili aslında Donald Trump'ın farklı açıklamaları vardı. Sosyal medyada da görüyorum fazlasıyla tepki çekmiş. 2026 ara seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyeceğini ima ediyor. Postoyla oy kullanma olanakları eğer değişmezse diye. Çin'i suçladı yine, 220 milyon kadar seçmenin verilerini çaldı. Yasal reform gerekiyor diye. Bir takım böylesine sosyal medyada da parlayan hem muhalefet hem de medya cephesinde tepkiler de var ama daha bunları konuşacak vaktimiz olacak. Bugün bu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ilgili kısma ve biraz Küba'ya da girdik kısma bakma şansımız oldu. Önümüzdeki hafta yine farklı gündem başlıklarıyla ya da bu konuları daha da derinleştirerek tekrar bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Eksik olmayın. İyi bir gün diliyoruz sizlere Sayın Hocam.
0: Ben de bütün dinleyicilere hoşça kalın.
1: Ardahan Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine dünyadan kopmadan dünyadaki haberleri incelemeyi sürdüreceğiz. Bizler için bu haberleri editör Nihal Sandıkçı hazırlıyor. Kendisi de stüdyomuzda. Nihal, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Yine birbirinden değerli haberler olacak. Ufkumuzu açan, belki endişelendiren, belki
1: evet,
0: bizi düşündüren
1: her
0: sırasıyla
1: şey
0: bakacağız bakalım. Dinleyicilerimizin de yorumlarına bırakacağız bu konuları. İlk hangi haberle başlayalım istersin?
1: Çok Avrupa haberimiz var. Dünya Kupası da var. Ama ben şöyle küçücük bir değineyim istedim. Fransa'da parlamentoda bir yasa onay alıyor. Ölmeye yardım tasarısını kabul etti Fransız parlamentosu. Tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin doktora başvurduktan sonra hastanın kendisi tarafından gerçekleştirmesini öngören yasadan bahsediyoruz.
0: Nasıl, kendisi mi gerçekleştirecekmiş bitirişi?
1: İşte ötenazinin bir şeyi,
0: yeni
1: yolu gibi giriş haberi açısından pek şey olmasa da bunu küçük küçük böyle başlıklar olarak verelim istedim. Önemli bir gelişme diye gördüm. Şeyi biliyorsunuzdur, geçen hafta çok konuşuldu. Japonya'da bir yedek afet planı, yedek başkent ya da işte yedek merkez gibi, kent gibi görebiliriz. Büyük bir afet veya acil durum nedeniyle Tokyo'nun işlevlerini yerine getirememesi

0: durumunda halinde devreye girecek bir ikinci başkent kurulması planlanıyor. İşte nüfus, ekonomi, afet riski gibi ölçütlere göre seçim yapacak başbakan. İşte o afet sırasında valiliklerin başvuruları değerlendirilecek ve işte hangisi en uygunsa, yani şu andan atanmış bir durum söz konusu değil ama böyle bir
1: çalışma var.
0: Çalışmayla
1: sene başında ilerleyecekler. Da biz şunu konuşmuştuk, hatırlıyorum. Zannediyorum Letonya'ydı, yanlış değilsem. Ülkeler kendi verilerinin güvenliğini bir başka ülkeye emanet ediyorlar ve üçüncü bir ülke tarafından da o verilerin bir herhangi bir şifreyle kırılabilmesi de mümkün olmayacak bir sistemden bahsediyorlar. Bununla ilgili de zannediyorum Letonya'ydı. O yüzden gitgide böyle bir yedek şehir, yedek kent, yedek ülke,
0: yani Black Mirror'ın şeyler
1: hayatımıza giriyor, bize tuhaf gelse de.
0: Filmlerde artık, değil mi? Artık şaşırmıyoruz da neyi görüyorsak o senaryoların içinde oluyoruz. Şimdi bir araştırma ya da analiz haberi de diyebiliriz. Her aslında ülkenin de bizim de yaşadığımız bu göç, bir yandan belki kaçış gibi bir hikaye. Çin de şu anda bununla karşı karşıya diye tespitler var. Genç Çinliler özellikle yavaşlayan ekonomi, artan yaşam maliyetleri, ağır çalışma şartları, evet, gençlerin artık Pekin'de tutunabilmesini zorlaştırır hale gelmiş ve daha çok, daha fazla genç başarı arayışını daha küçük kentlerde sürdürmeye karar vermiş. Bu terse göç bizde olduğu gibi.
1: Yani yine aslında Çin sınırlarındalar.
0: Evet, yine Çin sınırlarındalar ama Pekin belli ki hani çok daha zor yaşaması. İşte bizde de İstanbul zor denilebilir. Yani çok para kazanmak, hani herhangi bir Anadolu kentiyle kıyasladığında hem kolay
1: değil. Rekabet çok yüksektir muhtemelen.
0: Tabii.
1: Hem nüfus olarak 1 milyarın üzerinde bir nüfustan bahsediyoruz. Hem de çalışma sistemleri itibariyle pek benzeri olmayan bir sistemleri var Çinlilerin de. O yüzden çok da kolay değildir herhalde var olabilmek metropol şehirde.
0: Şimdi şeyde bu bir yine tekne faciası var Myanmar'da. Onu sona saklayayım da Dünya Kupası'na geçelim.
1: Nasıl arz edersen. Ölüme izinle başladık.
0: Sorma, çok böyle üst üste olumsuz haberler yapıyor olmayayım. Şimdi ama böyle Dünya Kupası'nı ben özet falan izliyorum. Ama heyecanlanıyorum da.
1: En azından su molularını atlıyorsun.
0: Çok şeydi güzel. Ama çok biliyorsun takdir gördü yayınlayan kuruluşlar. Şeye gitmediler. Reklama İtirazım. Gitmediler. Ve işte o arada ekranı böldüler ya da en azından bu takdir topladı. Ama ben şey açısından böyle biliyorsun magazinsel tarafları hoşuma gidiyor. Sabah yine son böyle bu akşam olacak ki şimdi maç.
1: İspanya-Arjantin karşılaşması.
0: Evet. Ne olmuş olabilir acaba, hani yeni bir şey var mı diye. Sen gördün mü bilmiyorum. Trump'ın
1: Messi
0: açıklaması
1: mi
0: var.
1: Maçın, yok görmedim.
0: Messi'yi ben şey yaptım, fark ettim gibi. Şimdi başla böyle atınca hay Allah dedim ya. Ne olabilir acaba? Son maçta, son oyunlarda orada yaptığı işte şuta dönük hareketi ya da refleksi kimse görmedi, ben gördüm diye bir etkinlikte konuşmuş en son. Trump'ın öyle bir tespiti var.
1: O görmüştür.
0: Görmüştür. Ama tabii başından beri böyle konuşuyoruz ya, işte vize problemi vardı biliyorsun, işte
1: aramalar, güvenlik,
0: mesafeleri, o şeyler, yani statlar sporcular için de izleyiciler için de, dediğin gibi o 3 dakikalık su molaları, iptal edilen kırmızı kart cezası.
1: Bir de sahalardan çıkan tabii yabani hayvanlar var. Çok affedersiniz. Hani böcek artık simge oldu taraftarların takımları konuştururken. Hangi zaman diliminde görülmüştür bilmiyorum.
0: Şimdi bu dev maç öncesi tabii bugün 22'de oynanacak. Ama bir şov tabii tahmin ediyoruz.
1: Tabii.
0: Var hazırlıklar.
1: Ünlü isimler.
0: 1,5 saat önce başlayacakmış. Maç öncesi seyircileri coşturacaklar arasında Tom Cruise var. Robbie Williams var. Nicole Scherzinger. Doğru okudum inşallah. Sen beni düzelt lütfen. Laura Pausini var. Devre arasında işte Madonna girecek. Shakira girecek. Justin Bieber sahne alacak.

0: olacak. Jennifer Hudson Amerika Birleşik Devletleri Milli Marşı'nı okuyacakmış. Ve 25 dakikayı bulabilecek diyorlar devre arası. Yani bu bir tartışma
1: Tabii
0: konusu
1: uzamış
0: hala.
1: orası da. Ya maçı
0: Evet.
1: yapacaklara kolaylıklar diliyoruz. Onlar için aslında daha zor bu kısım.
0: Neredeyse işte dörde bölünmüş gibi de bir durum oluyor yani eleştiriler arasında o da var. Bu ne kadar devam edecek etmeyecek diye. Bu arada FIFA başkanının Infantino'nun 2030 Dünya Kupası öncesi işte turnuvanın 64 takıma çıkarılabilme sini değerlendireceğiyle ilgili böyle söylentiler dolaşıyor. 64 takımlı turnuva bu Dünya Kupası'ndan sonra ilgili komitelerde kesinlikle incelenecek ve tartışılacak bir konu diye İsviçre basınına bir açıklama
1: Bence
0: yapmış.
1: ilk başta bununla ilgili tepkiler vardı dünya genelinden ama Yeşil Burun Adaları bence bunu kırmış olabilir. Hisse'nin o kadar sonunda olup gruptan çıkmaları ve 40 yaşındaki bir kalecinin imza atması, bugün finale kalmış bir Arjantin'i terletmesi 3-2'lik skorla. Bu 64'e çıkma ile ilgili tabloyu bence değiştirmiş olabilir,
0: Büşra,
1: artık
0: ben
1: daha olumlu
0: notlara
1: olabilir.
0: bakıyorum konuşurken. Sen bayağı öyle sohbet ediyoruz hiçbir yere bakmadan.
1: Bu tarz haberler
0: Vallahi.
1: benim de ilgimi çekiyor. Senden öğrendiklerim var.
0: Tebrik ederim, süpersin.
1: Eksik olmasa.
0: İzliyorsundur da maçları.
1: Bazı maçlara
0: Ha.
1: bakıyorum doğrusu.
0: Tamam. Ben şimdi böyle yine küçük bir Messi, tabii bir efsaneden bahsediyoruz ya. Sahada kaldığı sürenin küçük bir analiz, tek cümle bir şey vereceğim. %62,7'sinde FIFA'nın verileri bunlar yürüyormuş. %24,7'sinde öylece dikiliyormuş. Sadece %0,1'inde sprint atıyor diye öyle küçük.
1: Genellikle zaten öyle bir şey vardır hakkında. Messi koşmaz. Hani koşturmazsınız. Gerek de olmuyor.
0: Ya
1: Anladığımız kadarıyla farklı bir zeka.
0: bir iki felsefi yorum var Ronaldo Messi arasında. Yani çok etkilenerek dinledim. Yani oyunu evet biri çok ciddi büyük bir yetenek. Hani
1: Hakikaten.
0: diğerinde
1: Sonraki adımları hesaplayabilerek tabloyu
0: ama
1: yansıtıyor.
0: hani Messi'ye olan hayranlığı şöyle ifade ediyorlar. Yani bir mucizeyi görürsünüz. Yani oyunun gerçekten oyun olduğunu Messi ile anlarsınız gibi çok böyle derinine ve kurduğu oyun ve tabii ki yeteneği apayrı bir şey ama bir yandan hani bu oyunu oyun yapabilme becerisi açısından pek de tarihte örneği olmayan
1: Tabii.
0: oyunculardan biri
1: Normalde
0: olacak.
1: hep maç takip edilir, ülkelerden hangisi kazanacak diye de
0: Evet.
1: bugün Yamal ve Messi takip edilecek. Muhakkak görmüşsündür. Yani o da hakikaten
0: Evet.
1: tarihin ayrı bir oyunu mudur diyeyim, bir farklı kader. Yani küçük bebek yaşlarında Messi'nin Yamal'ı böyle bir şekilde orada eğlendirmesi, bir fotoğraf çekiminde konu olması ve şimdi bir rakip olabilmeleri hakikaten çok başka
0: Çok
1: bir
0: güzel renkli
1: tablo.
0: konular. Bütün aksiliklerine ya da olumsuzluklarına rağmen öyle. Geçiyoruz, geliyoruz yine
1: Geçelim.
0: Almanya'ya, Avrupa'ya. Orada da bir şöyle son analiz var. Göçmenlerin yaklaşık 260 bini ülkeyi terk etti. Almanya'da işte artık kalmak mı zor, Almanya'ya gitmek mi zor diye başlıklar atılıyor. Türkler %15 ile dönenler arasında ikinci sırada. Terk edenler arasında en büyük sorun da dil, bürokrasi ve ailevi nedenler diye Baran Cansay'ın haberlerindeydi. Bu böyle bir dalga halinde biliyorsun yaşadık son zamanları özellikle kastedersek ama bu Almanya furyası diyebiliriz şeyde bile lise düzeyinde bile yani çok geri çekildi yaş kendi ülkemiz açısından baktığımızda
1: Ne
0: şeyi
1: yazık
0: eğitim
1: ki.
0: yapan programların puanı arttı, insanların tercihleri, çocuklarını yönlendirmeleri. Ama gidenler ne kadar memnun, orada işte ne kadar hani hayatta kalabilme becerileri işe yarıyor. İstihdam Araştırmaları Enstitüsü'nün bir araştırması bu başta söylediklerim. Nisan 2024'e kadar Almanya'ya taşınmış 18-65 yaş arası kişilerde yaklaşık 260 bin göçmen ülkeyi terk etmiş ve işte bu Türkiye %15 ile ardından Hırvatistan %17 ve kendi memleketine dönen göçmenler bunlar. Bu tabii neredeyse 40 bin Türk
1: ciddi bir
0: sayı ulaşmış. Denk geliyor, evet.
1: Ailesiyle beraber gidebilenler belki de biraz daha uzun yaşayabilmekle ilgili. En azından alışma sürecini daha kolay atlatabiliyor ama o ilk dil bariyeri bir de böyle daha içine kapanan bir ülkelerdir. Hani dilini iyi konuşulamamasını bile aslında çok kabul etmezler. Öğrenmeyi sadece sempatik bulurlar. Ama biz geri dönüşten mutluyuz doğrusu.
0: %34'ü işte o Almanca öğrenmek kolay değil belli ki.
1: Literatür dili gerçekten zor bu arada. Akademik dili çok çok zor yani. Almancalar. Benim öyle bir geçmişim olduğu için kendisiyle hatıralarım canlandı.
0: Şeyi biliyorsun, çok konuşuyoruz dinleyicilerimiz de mutlaka sık sık karşılaşıyorlar. Ben de neden bu artık bu kadar büyütülüyor mu, gerçek mi, sıcak haberleri biliyorsun Avrupa'nın şey açısından. Hani insanlar bununla mücadele etmek büyük bir artık sınav, savaş gibi.
1: Ve yani sanki böyle 60 derecelerde yanılıyormuş gibi ortam diyorsunuz ama 35'lerde bile bu varyansınlar var. Daha trajedik galiba.
0: Şöyle, hani biz tabii kendimiz herhalde kıyas mı yapıyoruz bilmiyorum, hani bu dayanıklılık açısından ya da bizdeki hani bu dört mevsimin verdiği bir şey de var. Baş edebilme ya da işte buna yetişe, alışma. Bu biraz daha becerikli olabiliriz. Fakat şu anda bambaşka krizler içindeler. Yine Almanya mesela, işte klima sadece Almanya'da da değil, her Avrupa ülkesinde böyle bir acaba yasak mı değil mi? Hani klima taktırmak istiyorlar, taktıramıyorlar. Neden? İşte tarihi binalarda zaten bir engel var. Dış cepheye böyle bir şey koyamıyorsun. Ve bu şeyler artık gittikçe yükselince hani böyle bir yasak yok diye mesela üst düzey açıklamalar yapılıyor. Fakat izin almak zaten hani yasak yok ama izin alamadığın için.
1: Ama kralı gördün mü fotoğrafını? Gazetede sabah ben okuduğum için, daha doğrusu belki görme şansın olmamıştı daha bu sabah gazetesinde çünkü. Yanında eşlik eden koruması küçük böyle el vantilatörleri olur ya. Kralı öyle takip ediyor. Hakikaten İngiltere'ye enteresan bir tarihi not olacaktır bu.
0: Şeyde de Brüksel'in Avrupa Birliği merkezinde alt katta, işte üst kaç katlıysa artık bilmiyorum da gürültüden ve işte hani bir bahane bu. Onun için bazı katlarda klimalar çalıştırılmıyormuş. Fakat en üst katta tabii yöneticiler ofisi, orada düşük düzeyde çalıştırılıyormuş. Mesela bu da çok büyük bir eleştiriydi.
1: 3. yüzyıldayız dedirtiyor insana hakikaten.
0: Tabii yani kıta klima karşıtı. Fakat aşırı sıcaklar, hastaneleri düşünsene. Yani Fransa falan şu anda, yani doktorlar, hemşireler, bak hastaları hadi geçtik diyelim. Ama bu dayanılabilecek bir şey değil.
1: Sanırım biraz daha kış ortamına göre tasarlanmış yapılar, izolasyon var. O yüzden yaz geldiğinde çok daha fazla da sıcak hissettiriyormuş anladığım kadarıyla. Çünkü Adanalı olup yurt dışında yaşayanlar da tepkiyi gösterince, hani ömrünün önemli bir kısmı Adana'da geçenler, dedim herhalde burada gerçekten ciddi bir sıcaklık evresi var.
0: İşte yani bir binaların
1: varyansı ne diyorsa.
0: Tabii buna uygun olmaması. Ama işte biz gibi olan yerlerde kesin vardır şey açısından, hani önlemini almış, camlar daha içeride, duvarlar daha kalın. Ama şimdi bunlarda evlerin pek çok fotoğrafı var, gördün. Herkes battaniyelerle camları kapatıyor. Neden? Londra'yı düşünsene Büşra. Güneşi en şey şekilde, verimli şekilde alabilmek için bütün yapılarda ciddi bir hani cam açıklığı, tabii, ferahlık ya da işte ince. Şimdi şu anda onları kapatmaya
1: girmesin
0: çalışıyorlar.
1: Girmesin diye bir uğraş var. Ben Çinli şirketlerde hareketlilik gördüm. Geçen hafta Genco Bey'le de yapay zeka alanını biraz derinleştirirken portatif klimalar üretiyormuş. Türk firmaları da duyurulur. Onlar zaten takip ediyordur bu ama bunu yakalayabiliriz. Bize bir iş kolu olabilir. Hemen bir Türklük damarımız kalksın.
0: Bir tane son haber yapayım.
1: Lütfen.
0: Çok tuttum sizi. Schengen vizesi problemli. Son olayları biz hepimiz takip ediyoruz. Türk vatandaşlarının tabii yıllardır artan düzeyde mağduriyet yaşadığı da bir durum oldu. Bunun için yeni bir adım, pek çok adım düşünülüyor olabilir ama Brüksel temsilcisi NTV'nin orada bir haber yapılmış. Vize reddiyle kısa süreli vize çilesini güvenilir kişiler formülü çözecek diyorlar. Şöyle bir şey, işte imal İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören firma sahipleri, İstanbul, Ankara, İzmir sanayi odalarına üye kişiler, Avrupa'da araştırma yapan uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler gibi belirlenecek kişilere önce 2 ardından 5 yıllık vize

0: gitmek isteyenlerin programlarını olumlu şekilde etkiler. Dileriz tabii çözülsün, bu kadar yakın seyahat rotamızın olan bir yerde vize problemiyle karşılaşmayalım, ama bu da şimdilik fena bir adım değil gibi.
1: Evet.
0: Aynı yerden birkaç kere başvuru yapıyorlar çünkü daha fazla süre alabilmek için. Nihal Sandıkçı aktardı sevgili dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki hafta yeni haberlerle tekrar buluşacağız.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz gündem hafta sonunda. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları manşeti adı altında bu alandaki yenilikleri öğreniyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle. Genco Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk, günaydın, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta son konumuzda Thinking Machines Lab konusu vardı. Bunu biraz daha açalım diye bu haftaya da ben sizden rica etmiştim konuşabilmek için. Çünkü evet, biraz daha farklı bir modelleme sistemi var galiba. Ne kadar doğru ifade ediyorum, lütfen düzeltin siz beni. Daha kendi içinde öğrenen firmasını ya da hangi artık nerede kullanılacaksa en azından veriyi kendi içinde toplayan bir yapıdan bahsediyorduk zannediyorum. Tekrar bir dinleyicilerimiz için hatırlatabilir miyiz? Daha sonrasında derinleyelim.
1: Çok güzel özetlediniz. TML, o Thinking Machines Lab, bir model geliştirdi. Daha doğrusu bir deney yaptı. Bu deneyden sonra bu modeli geliştirdi. Ve küçük bir yapay zeka modeli kurdu. Ve bunu sadece uzman yöneticilerin notlarıyla eğitti. Ve bunun arkasında böyle diğer yapay zeka modellerinin, o büyük internetin tamamını kapsayan bilgiler yoktu. Daha iyi performans göstermek üzere sadece uzmanların işte notlarını ve biriktirdiği anıları kullandı. Hı hı. Milyonlarca veriyi kullanmadı, çok spesifik veriyi kullandı. Bunu da ham şey olarak şöyle tanımladı: bunun içinde deneyim var, yanlışlardan çıkarılmış dersler var, sezgi var, saha bilgisi var, kararlar var dediği notlar var. Bu notlar neler peki? İşte satış notları var, müşteri görüşmeleri var, operasyon deneyimleri var, işte yönetim kararları var, saha raporları var, kriz anlarında alınmış kararların gerekçeleri var, neden böyle bir kararlar aldı gibi. Şimdi bunlar küçük bir veri gibi gözüküyor ama yapay zekanın tahmin edebileceği ya da öğrenebileceği bir veri şey değil, seti değil. Biz bunları insan olarak, deneyim olarak şey yapıyoruz. Hmm. Yapay zekada olmayan bir şey. Yani bizim insani gerçek dünyada deneyimlediğimiz küçük notlarımız aslında bunlar. Bir nevi kara kaplı defterlerimiz. Evet. Ve bu defterdeki notlarla eğitilmiş bir şey kurdu ve bu büyük modellere nazaran bir kurum hafızasına sahip bir model geliştirdi.
0: Aslında bir uzman bilgisi inşa ediyor. Yani kurumla ilgili artık uzmanınız var. İçeride aynen, istihdam verdiğiniz bir uzman yöneticileriniz şimdi yapay zekaya kayıyor anladığım kadarıyla.
1: Aynen, yani kendi kurumu içinde kendi daha önce verdiği notları. Bu sadece bu kurum, ille şirket olması gerekmiyor. Bir doktorun tüm vaka gözlemleri ondan sonra tabii olabilir. Bir mühendisin bakım kayıtları olabilir. İşte demin söylediğim gibi bir yöneticinin kriz notları olabilir. Yani personalarla aslında kendini modelleyebiliyor. Bunlar şu anki yapay zeka modeli şeylerinde ileri kullanımda, ileri düzey kullanımlarda var. Ben kullanıyorum mesela. İşte kendi projenizi yaratıp sadece bunların içinde bilgi alarak bana bu modeli kur diyebiliyorsunuz ama bunlar bireysel. Şimdi burada çok genel bir şey var. Yani bütün, şöyle düşünün, en kritik kararlara başarılı çıkmış yöneticilerin notlarıyla eğitilmiş bir yapay zeka. Bu sadece sizin şirketiniz de değil, bir üst modele geçirelim. Yani ya da işte en can alıcı yerlerde verdiği doğru kararlarla, doğru kararlarda üretilmiş bir doktorun yapay zekası.
0: Evet.
1: Şimdi bu çok ciddi bir danışman tarafı getiriyor. Çünkü onun içinde halüsinasyon yok, gerçek bilgiler var, işte varsayım yok. Direkt veri setini içeride duruyor. Bu da bizim aslında işte demin söylediğim gibi bu kara kaplı defterin sınırlarını belirliyor. Biz sadece kendi deneyimimiz gibi görüyoruz ya da şirket olarak baktığımızda sadece şirketin deneyimi gibi görüyoruz ama benzer şirketlerin deneyimleriyle de bu sınırlar çok genişliyor.
0: Evet. Tabii burada biz kurum içine ya da kendi çalışmalarınızın geçmişine odaklanıyoruz ama son dönem

0: dönemlerde Genco Bey yeni haberler de duyuyoruz. Artık yapay zeka şirketleri sahaf sahaf geziyormuş. Niş
1: Evet.
0: kitapları topluyorlarmış ve onları yapay zeka modellerine aktarıyorlarmış. Bu da açıkçası değişik bir çalışma tipi ve ileride daha ulaşılmaz kitaplar, daha tek olan kitapları toplamaları ve
1: Aynen. Yani
0: gelecekle ilgili yatırım yapmaları da doğrusu düşündürücü bir tarafa doğru da gittiğini gösteriyor. Daha doğru veri elde edebilmek için birer belki
1: onlar
0: uzman tavrını
1: aslında
0: değiştirmek için.
1: evet, onlar aslında işte ileri düzey yapay zeka kullananların böyle küçük bir hackiydi. Sadece kendinde olan bilgiyi kendinde saklayarak yapay zekayı onunla eğitmek gibi. Bu nadir kitap ve nadir bilgi olayını öyle saklayabildik. Çünkü bu nadirler dijitalleşmemiş kitaplar aslında. Şimdi büyük şeyler, büyük veri setleri dijitalleşmiş büyük kütüphanelerin. Onları zaten yapay zeka ya telifi karşılığı ya da illegal olarak alıp koyuyor kendi modellerini. Ama gerçekten de hiç olmamış, çok az basılmış kitaplar ve veriler var, tezler var. Tamamı tez şey olmamış yani.
0: Elbette.
1: Ya bunlarla eğitilmiş, bu sınırları genişletme tarafında, bu sınırlar tarafında da başka bir şey daha çıktı. Mira isimli bir sistem var şu anda. Bu Mira aslında oyun bilgisayar oyunları için geliştirilmiş gibi duran bir sistemdi. Şimdi normalde bilgisayar oyunlarının içinde, yani oynadığımız zaman oyunları, bir fizik motoru dediğimiz bir şey vardır. Bu etrafı yaratır, etrafı oluşturur daha doğrusu. İşte bir kod vardır. Topun nasıl sekeceği, arabanın nereden döneceği, oradaki işte insanın nasıl yürüyeceği hep böyle fixlenmiş bilindik kodlarladır. Zaten oyunu çok oynayanlar her zaman bilirler. Oradan karşıya adam gider. Çok şeyler vardır ya, bildiğimiz mimler vardır. Duvara doğru yürüyen adam bazen kod şaşırır ve orada yürümesi gerektiğini varsayar, ama diğer tarafta da diğer kod orada duvar olduğunu varsayar ve sürekli böyle şeylere girer. Şimdi Mira dediğimiz şey motor, bir proje ve insanın sinir ağı gibi işliyor ve hiç oluşturulmamış şeyleri, çevreleri duruma göre oluşturuyor. Yani bir sonrası yok. Duruma göre karar vererek oluşturuyor bunu. Bir adım sonrasını bilmiyor nereye gideceğini. O adımı oynayan ya da o adımı ilerleten üzerine oluşturuyor. Hatta hafızası çok birkaç milisaniye bir hafızası var. O yüzden geçmişten referans da almıyor. Ne yapıyor? Kendi bir şeyi var, ikizi var. Mira'nın ikizi, Mira 2 olarak. Kendi oluşturduğu demolarla, 10 bin saatlik demoyla onu veri olarak alıyor. Şimdi biz bunu oyun gibi görüyoruz ama aslında bu oyun değil. Altında yatan şey bir robot eğitimi. Şimdi robotların,
0: İlginç.
1: evet, robotlar bu tip bir şeyde eğitiliyor. Çünkü robot neyle karşılaşacağını bilmediği bir dünyaya çıkacak çok yakında. Ki çıkıyor da. Ve şimdi normalde eğitimini tasarlanmış bir dünya için kurmuş vaziyette. Çünkü bir kod robot dediğimiz. Şimdi o kodu şey olarak gelişimde ve süreçte geliştirebilecek kapasiteye getiriyor. Ve işte testlerini yapıyor, düşebiliyor, bir şey geliyor ona, araba çarpıyor, sıçrayamıyor. İşte fiziki dünyada bunlar çok pahalı şeyler, robotu eğitmek. Biliyorsunuz yani bir
0: Tabii şu an
1: tanesi düştü
0: mesela
1: diye.
0: insansız araçlar kullanılıyor. Taksi
1: Aynen.
0: olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla örtüşmek ne kadar doğru bilmiyorum ama onun videolarını izlediğim zaman sağ tarafta bekleyen müşteriyi trafikten kurtulup da ona doğru gidip almakta zorluk çekiyor mesela anlık
1: Tabii.
0: bir görev o trafikteki hareketliliği yönetmekle ilgili yine başarılı ama bir insanın tabii normal hızına göre daha geri planda kalan bir sistem var. Belli ki bu eğitimlerle bu algımızı da değiştirecek herhalde verdiği
1: Aynen.
0: reflekslerle
1: Yani
0: robotların.
1: çok yakında şey yapacak. Yani top nereye gider sorusunu bütün olasılıklarıyla yapacak. Çünkü kodlanmış bir şey değil. Çünkü biz de bilmiyoruz topun nereye gideceğini. Ya da işte araç nasıl döner dediğiniz gibi. Yani aynı müşteriye aynı takside farklı şoförler, yani aynı araç, aynı müşteri aynı mesafede en az 100 tane varyasyonla o müşteriyi alabilir ya da kaçırabilir. İnsanın bütün o yetilerini, bunların tamamını, çarpışma nasıl olur, işte bir hamle nasıl yapılır gibi hepsini test ederek en makullerini kendini öğreniyor ve gerçek dünyaya, sahaya böyle çıkacak. Yani burada da kara defterin dışındaki sınırlar da bir daha baştan çiziliyor ve kendi bir organik bir şekilde çiziliyor. Bizim alıştığımız düzeyde hazırlanmış bir harita olarak değil, ne olacağını bilmediğimiz bir dakika sonrasını bilmediğimiz düzeyde çiziliyor.
0: Evet, Genco Bey, hakikaten çok ilgi çekici haberler bunlar. Daha da konuşacaklarımız var ama her biriyle ilgili öyle veriler sunuyorsunuz ki bizlere, bir diğerinden diğerine de geçmek de çok kolay olmuyor doğrusu ve her biri de aynı zaman diliminde gerçekleşiyor bu arada. Tüketemeyecek kadar çok yeniliklerle karşılaşıyoruz. Bunun öncüleri var elbette. Yine bugünlük bu kadar diyeceğiz ama önümüzdeki hafta ilgi çeken haberleri sürdüreceğimizden hiç şüphem yok. Son olarak sadece bir, siz hiç böyle insansız bir taksi denediniz mi? Onu merak ediyorum. Zaman zaman deniyorsunuz çünkü farklı şeyleri.
1: Yani insansız taksi değil de o şeyi, yani minibüs gibi olanı denedim. Hiç araba formunda değildik, şoför gerçekten yoktu yani.
0: Oh.
1: Şoför olanı da yoktu. Böyle minibüs gibi olanı.
0: Yolculuk nasıldı? Güzel.
1: Güzeldi ama kısa mesafe, kampüs içi bir şeydi. Test aracıydı. Yani öyle bir araba gelsin, direksiyon tek başına dönsün gibi şeyler denemedim ama şu anki şeylerde de, son zamanki hatta yerli üretim birçok araçta da sizi şeritten şeride sokarken aslında birazcık da müdahale ediyor yani.
0: Evet, ihlal ediyorsanız hemen toparlatıyor sizi.
1: Tabii hemen toparlatıyor, hızını yavaşlatıyor, dikkat et çok yaklaştın diyor. Yani bizim sürüşümüze de müdahale ediyor şu anda ve
0: doğru,
1: düzeltiyor.
0: Doğru, haklısınız. Unutuyoruz
1: belki
0: ama
1: onun bir üstü.
0: Hayatımızı girmeye başladılar. Genco Bey, çok teşekkür ederiz tekrar aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer konuğumuzdu.

0: Dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz elbette ama şimdi güncel hayatımızdaki kültür sanat etkinliklerini de merak ediyoruz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz bizlerle. Aydan Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk, günaydın Müşra Hanım.
0: Her hafta yine birbirinden güzel haberleri duyuruyorsunuz. Bu hafta da onlardan bazılarını işiteceğiz. Hangisiyle başlayalım dilersiniz?
1: Vallahi yaz aylarının artık ortasına geldik. Temmuz'un da sonuna yaklaştık ama tabii kültür ve sanat etkinlikleri de hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde festivaller, açık hava etkinlikleri, konserler ve sergiler sanatseverlerle buluşurken bir yandan da kültürel miras, sinema ve edebiyat dünyasına dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta Konya'dan Bodrum'a Box Müzesi'nden dünya sinemasına uzanan bir kültür sanat gündemimiz var. Öncelikle Türkiye Kültür Yolu Festivali ile başlayalım. Festival kapsamında 18-26 Temmuz tarihleri arasında Konya'da 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden Türk etkinliklerine ve gastronomiye kadar aslında yaşayan miras programlarına uzanan çok farklı yüzlerce etkinlik hem sanatseverlerle hem orada yaşayan halkla buluşacak. Tabii Konya Mevlana Celaleddin Rumi'nin de evrensel hoşgörü ve insanlık mirasının yaşatıldığı kadim bir şehir olmasının da yanı sıra bildiğiniz gibi insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden Çatalhöyük gibi dünya miras değerleriyle de medeniyet tarihinin en önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Bu festivallerin devam etmesi de yaz boyunca tabii çok değerli.
0: Şüphesiz.
1: Yine edebiyat dünyasında da dikkat çekici bir gelişme yaşandı geçen hafta, onu paylaşmak isterim. Yazar Steven Zweig'ın yaşadığı tarihi villa Porsche ailesi tarafından satışa çıkarıldı. Tabii bu da uluslararası kamuoyunda tartışıldı. Çünkü kültür kuruluşları villanın kamusal kullanıma açılması ile beraber işte kültür araştırma ve hafıza mekanının dönüştürülmesi amacıyla da bir kampanya başlattı. Çünkü Porsche ailesi villayı 12.7 milyon avroya satışa çıkardı ve tartışmaların odağında yer aldı. Bu da hem edebiyat dünyasında hem de kültür dünyasında tabii biraz da böyle sarsıcı bir gelişmeydi.
0: Magazin tarafı da yüksek tabii.
1: Evet evet, tabii aynen öyle. Bir yandan siz de az önce Genco Bey'le de konuştunuz. Bu yapay zeka ve yayıncılık dünyasında da yeni bir tartışma oldu malum geçen hafta. O da yapay zekanın yeni ham maddesi kitaplar mı sorusu. Aslında son günlerde teknoloji dünyasında sıkça konuşuluyor. Bildiğiniz gibi. İddiaya göre de bazı işte yapay zeka şirketleri ve veri sağlayıcılar internet üzerinde metinle yetersiz kalması nedeniyle ikinci kitap çılardan ve toptancılardan milyonlarca basılı kitabı satın alıp dijital ortama aktarıyor. Tabii dijitalleştirilen bu kitaplarda büyük bölümü geri dönüştürüldüğü ya da imha edildiği öne sürülüyor. Yani malum bu da hem telif haklarını değil, fiziksel kitapların kültürel dolaşımdan çekilmesi

0: işte acaba kültürel mirasın geleceği için bir tehdit oluşturulabilir mi sorusunu soruyor.
1: İleride onlardan telif almak zorunda mı kalacağız acaba? Hani tek olan ürünün de bir kaybediliyor olması iddiası ciddi bir duruma getiriyor. Aslında bir anlamda daha sonsuz kalınması ile ilgili tablo hoşumuza gidiyor gibi ama ne getireceğini bilemediğimizden ürküyoruz doğrusu. Peki Konya Kültür Yolu Festivali ile ilgili özellikle görülmesi gereken şeyler var mı? Yine dinleyicilerimize söylemek isteyeceğin, altını çizmek isteyeceğin.
0: Tabii bahsettiğim gibi Konya'nın aslında en güçlü yanı festival değil yalnızca. Yani festivalde tabii konserlerden oluşmuyor. Şimdi Mevlana'nın düşünce dünyasını burada çok önemsiyoruz. Ve her yıl neredeyse binlerce ziyaretçi yurt içinden yurt dışından ağırlayan bir şehir olmasının yanı sıra Çatalhöyük gibi insanlık tarihinin eski yerleşimlerinden birini ve yaşayan geleneksel sanatları da aynı program içinde aslında deneyimlemek imkanı bence festivali bu diğer şehirlerden ayıran önemli özelliklerden biri.
1: Vizyona giren filmlere de bakalım mı, bu hafta neler var?
0: Evet, vizyona giren filmlere bakalım. Sadece ondan önce bir haber paylaşmak istiyorum. Lütfen. Türkiye sinema pazarında 2026 yılının ilk 6 ayında toplam seyirci sayısı %4.8 artışla 14.7 milyona ulaşmış. Yani ülke çapında aslında çarşamba günleri uygulanan bu 140 TL sabit fiyat sinema günü kampanyası izleyici alışkanlıklarını kökten değiştirerek hasılatı ve seyirci sayısını yukarı taşıdı. Bildiğiniz gibi son dönemlerde. Evet, yani sinemanın artık çok izlenmediği tartışılıyordu son birkaç yıldır. Bu da son iki senedir baktığımızda bu rakamları ciddi bir etkisi olmuş ve artış yaşanmış. Hani bunu da paylaşmak
1: mutluluk vereceğim. Büyük emekler çünkü.
0: Kesinlikle. Tabii haftanın en çok konuşulan filminden bahsetmeden olmaz malum. Odise rüzgarı esiyor bu hafta Christopher Nolan'ın.
1: Çok da beğenilmemiş gördüğüm kadarıyla ama gazetedeki yorumlarda, izleme şansınız oldu mu?
0: Yok, ben de henüz izleyemedim, çok merak ediyorum. Aslında biraz ikiye bölünmüş, kimse bir şaheser olarak adlandırıyor Nolan'ın bugüne kadar yaptığı en iyi film diyor, kimisi de işte çok başarılı bulmuyor dediğiniz gibi. Yani tabii ya, bir yandan verin ve övgü aldı, bir taraftan da şimdi IMAX kamerasıyla çekildiği için bu yapım hani görsel dili ve oyunculuk performansıyla aslında yılın filmi olsa da bir taraftan oyuncu kadrosu da çok güçlü. Yani Matt Damon, işte Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron gibi oyuncular var. Bu anlamda da biraz sansasyonel yarattı. Bakalım ben de izleyip önümüzdeki hafta belki bunun üzerine biraz konuşuruz.
1: Umarım, bekliyorum merakla yorumlarım.
0: Evet. Şimdi diğer iki filmden de hızlıca bahsetmek isterim. Yönetmenliğini Anne Maria Yahir'in üstlendiği TRT ortak yapımı Filistin 36 bu yıl Filistin'in Oscar adayı olarak açıklandı. Bu da çok aslında gurur verici bir gelişme. Malum film tüm engellere rağmen aslında hem çekim aşamasında hem de yayınlanma sürecinde zorluklar yaşamıştı. Ben de bu Boğaziçi Film Festivali'nde izleme fırsatı bulmuştum ve çok hakikaten güzel bir filmdi. Bir diğer film de yine Altın Palmiye için yarışan Ceza yönetmen Seth Rosti'nin yeni filmi vizyona girdi. Bu filmleri de önerebiliriz.
1: Tabii süremiz ne yazık ki bizim aleyhimize işliyor. Aslında çok fazla etkinlik vardır şüphesiz ama ben size de bırakmak isterim. Konserle mi, sergile mi, kitapla mı? Birer birer de olabilir.
0: Tabii bir aslında bir sinemadan devam ederken yine etkinliklerde İtalyan yazlık sineması 2 Eylül'e kadar, Fransız yazlık sineması da 10 Eylül'e kadar klasik yapımları sinema severlerle buluşuyor. Yine tabii çok farklı konserler de var. Harbi Açık Hava'da Nilüfer, işte Pink Martini gibi isimler 21-22 Temmuz gibi tarihlerde konserler verecekler. Bir tane de sergi haberi paylaşalım. Antalya Havalimanı'nda açılan Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz fotoğraf sergisi 46 fotoğrafçıyı ziyaretçilerle buluşturuyor. Yine Box Müzesi'nde de çağdaş sanatçı Ebru Uygun'un Aşk Çiçekleri Açar Bir Topraklar'da kişisel sergisi de kişisel sergisine sahipliği yapıyor aynı zamanda müze. Yeni çıkan kitaplardan da bir kitap önermek isterim. Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz usta şair, Türk şiirin önemli ismi Ahmet Telli'nin yaşamına ve edebiyatına kapsamlı bir bakış sunan Şiirin, Hafızanın ve Direnişin İzinde Bir Yaşam, Ahmet Telli kitabı

0: Füsun Demiray'ın kaleme aldığı da bu hafta çıkan kitaplar arasında yer alıyor. Bunu da belki dinleyicilerimize önerebiliriz.
1: Şimdiden iyi okumalar dileyelim onlara da. Evet. Aydın Öksüz, çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli etkinlik haberleri ve bilgiler için. Önümüzdeki hafta yine buluşmayı arzu ediyoruz.
0: Evet, görüşmek üzere, iyi hafta sonları.
1: Kültür sanat meditörü Aydın Öksüz bizlerleydi. Biz de iyi hafta sonları diliyoruz kendisine. Böylelikle de yayınımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Melek Baysal, Feyyaz İşleyen, Büşra Tayırdam. Önümüzdeki hafta cumartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan, direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ülkede yayımlanan makalede Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni haftada en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif genel kurulda görüşülecek. Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaşın altındaki suçlulara yönelik düzenleme ele alınacak. Okul saldırılarını araştıran meclis komisyonu da bakanlık yetkililerini dinleyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığıyla savunma konularındaki işbirliği ve enerji güvenliği ele alınacak. Hakan Fidan'ın Katar'daki temasları sırasında Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de dile getirilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın askeri kabiliyetine yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran'a karşı ard arda 8 gece devam eden saldırıların tamamlandığı bildirildi. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu, kuvvetteki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. Reuters haber ajansı da Irak'ın Erbil kentindeki Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunun yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney, Washington'un mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın imzasının hiçbir değeri ve güvenilirliği olmadığı bir kez daha kanıtlandı dedi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail, 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas, saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. CİMER'e yazan vatandaşlar, Türkiye'nin tarihi NATO zirvesine ev sahipliğine tam not verdi. Mehteran takımı ve Türk yıldızlarının gösterilerine de beğenilerini ileten vatandaşlar, Türkiye'yi dünyaya en iyi şekilde tanıttığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajlarını iletti.

Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa arasında oynanan üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı mücadelede İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek ilk

kez dünya üçüncüsü oldu. Fransız yıldız oyuncu Mbappe ise 22 golle Dünya Kupası tarihinde zirveye çıktı. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçındaysa İran'la mücadele edecek. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Türkiye-İran maçı saat 14'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz elbette. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekteler. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, bugün yine gündemimizde aklınızın sınırlarını zorlayacak, gerçekten bu da mı oldu diyeceğiniz ama bir yandan da içten içe derin düşüncelere dalacağınıza inandığım konular var. Uzayda milyarderlerin kurduğu devasa güneş enerjisi çiftliklerinden, bagajlarımızı taşıyan insansız robotlara, laboratuvarda canlı beyin hücrelerinden üretilen yapay zeka çiplerinden, sadece sizin duymak istediklerinizi söyleyen algoritmaların yarattığı yepyeni bir psikolojik bağımlılığa kadar uzanan baş döndürücü bir gündemimiz var. Evet değerli Teknosfer dinleyicileri, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın ve arkanıza yaslanın. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet sevgili izleyenler, ilk durağımız her zamanki gibi başımızı yukarıya, yıldızlara çevirdiğimiz yer, yani uzay. Ancak bu kez o sonsuz boşluğun romantik değil, oldukça pratik ve biraz da endişe verici yönlerine bakacağız. Uzay araştırmaları dediğimizde aklımıza hep kusursuz yörüngeler, saat gibi işleyen, adeta tıkır tıkır işleyen sistemler geliyor. Ancak Güneş sistemimizin en görkemli gezegenlerinden biri olan Satürn'de işler pek de öyle saat gibi işlemiyormuş değerli dinleyenler. Gelen son bilimsel verilere göre o muazzam halkalarıyla bildiğimiz Satürn'ün manyetik alanı Dünya'nınki gibi düzgün ve dengeli bir kalkan değilmiş. Aksine çarpık, kaymış ve tabiri caizse yamuk bir manyetik balon söz konusuymuş. Peki bu neden önemli ve bizim günlük hayatımızda ne ilgisi var? Şöyle düşünebiliriz aslında. Dünyanın manyetik alanı bizim görünmez kalkanımızdır. Eğer bu kalkan olmasaydı, Güneş'ten gelen ölümcül radyasyon fırtınaları saniyeler içinde cep telefonlarımızı, elektrik şebekelerimizi, internetimizi ve nihayetinde biyolojik yaşamımızı yok edebilirdi. Satürn'deki bu tuhaf çarpıklığın sebebi olarak ise gezegenin kendi etrafında sadece 10,5 saat gibi inanılmaz bir süratle dönmesi ve uydusu Enceladus'un uzaya sürekli plazma yani iyonize gaz püskürtmesi geliyor. Bilim insanları bu buzlu uydu Enceladus'ta bir

yeraltı okyanusu olduğunu ve yaşam barındırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ancak burada aklımıza tabii hemen bir küçük şüphe tohumu düşüyor ister istemez. Acaba devasa bütçelerle yapılan bu yaşam arayışı görevleri gerçekten evrendeki yalnızlığımızı gidermek için mi yapılıyor? Yoksa gözünü kâr hırsı bürümüş dev teknoloji ve maden şirketleri kendi gezegenimizi tükettikten sonra adeta gözlerine kestirdikleri yeni, dokunulmamış kaynakların haritasını mı çıkarıyorlar? İnsanlığın bir sonraki altın hücumu denilen yeni dönemi belki de bu buzlu uyduların derinliklerinde planlanıyordur. Kim bilir değerli dinleyenler. Hazır uzaydaki çöplerden ve kaynaklardan bahsetmişken çok da uzağa gitmeyelim şimdi. Hemen kendi mahallemize, dünyamızın yörüngesine dönelim. Bilim dünyasının yayınladığı çarpıcı bir rapora göre yörüngemizde dönen nesnelerin neredeyse yarısı artık uzay çöpüne dönüşmüş durumda. Roket parçaları, ömrünü tamamlamış uydular, hatta astronotların elinden kayan boya parçacıkları bile saatte 27 bin kilometre hızla dönen ölümcül mermilere adeta dönüşmüş durumda. Dönem dönem bu haberlere yer veriyoruz bu bölümde ve sıklıkla gördüğümüz üzere gerçekten bu nevi çöpler aslında insanlık için çok büyük tehlike arz ediyor. Bu hızda dönen minicik bir boya zerresi bile devasa bir uzay istasyonunun camını çatlatmaya yetiyor değerli dinleyenler. Şimdi yörüngedeki çöpün aslında bizler için masamızdaki çayı, cebimizdeki telefonu nasıl etkileyebileceği ile ilgili soruya gelelim. Yani gerçekten böyle bir etkisi var mı onu cevaplayalım isterseniz. Yanıt aslında çok basit. Bugün tarımdan lojistiğe, harita uygulamalarından bankacılık işlemlerine kadar hayatımızın tüm altyapısı bu uydulara bağlı. Eğer bu çöpler bir zincirleme reaksiyon yaratıp uydularımızı parçalarsa, bir sabah uyandığımızda ATM'den belki para çekemeyebilir, navigasyonla adres bulamayabiliriz. İşin daha da düşündürücü kısmı bu uzay çöplüğünün asıl sorumlularının gelişmiş ülkeler olması. Rapora göre bu enkazın büyük çoğunluğu Amerika, Çin ve Rusya kaynaklı. Yani bu üç ülke esas bu çöplüğün sorumlusu olan ülkeler. Peki faturayı kim ödeyecek değerli dinleyenler? Eğer yörünge kullanılamaz hale gelirse, teknolojiye daha yeni ulaşmaya çalışan, gelişmekte olan ülkeler o uyduların sunduğu eğitim, iletişim ve sağlık hizmetlerinden mahrum kalmayacaklar mı? Dünyayı kirlettikleri yetmiyormuş gibi uzayı da adeta çöplüğe çeviren bu bahsettiğimiz büyük güçler acaba gelecekte uzay yörüngesinde sadece parayı verenin kalabildiği, yoksul ülkelerin ise gökyüzüne erişiminin tamamen kapatıldığı görünmez bir sınır kapısı mı inşa ediyorlar? Uzayın bu kirli yüzünü konuşurken dev teknoloji şirketlerinin uzayda attığı devasa bir adımdan da bahsedeceğiz şimdi. Meta firmasının yapay zeka veri merkezlerini çalıştırmak için uzaydan güneş enerjisi getirme planı var sırada. Geosentrik yörüngeye yani dünyadan tam 35 bin kilometre uzağa devasa güneş panelleri yerleştirmekten bahsediyorlar. Bahsettiğimiz yerde değerli dinleyenler gece yok, bulut yok, 7 gün 24 saat saf güneş enerjisi var. Bu enerji lazerler ve mikrodalgalar aracılığıyla dünyadaki alıcılara ışınlanıyor ve şirketin devasa yapay zeka sunucularını besliyor. Bahsettiğimiz plana göre. Kulağa gerçekten harika bir bilim kurgu filminin senaryosu gibi geliyor. Temiz enerji ve kesintisiz güç. Ama madalyonun diğer yüzüne bir baktığımızda dünyadaki iletişimimizi, sosyal hayatımızı ve hatta haber alma özgürlüğümüzü büyük ölçüde tekelini almış birkaç teknoloji devinden bahsediyoruz. Şimdi bu devletleri ve ulusal elektrik şebekelerini tamamen aradan çıkarıp kendi enerjilerini bizzat gökyüzünden yeryüzüne indirme gücüne sahip olabilecek duruma gelmişler. Evet düşünelim bir an için. Enerjisini uzaydan alan, hiçbir ülkenin altyapısına muhtaç olmayan bir teknoloji şirketi. Yarın öbür gün bir ülke bu şirketin politikalarına karşı çıktığında fişi çekmek gerçekten kimin elinde olacak? Devletlerden daha güçlü, gökyüzünden kendi enerjisini sağlayan bu yapılar modern çağın sınırları aşılamaz dijital imparatorluklarına dönüşüyor değil mi değerli dinleyenler? Gerçekten oldukça önemli, sadece geleceği değil aslında bugünü de ilgilendiren bir soru bu. Evet, birinci bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız. Evet sevgili Teknosfer dinleyicileri, uzayın o soğuk ve devasa projelerinden yavaşça ayaklarımızı bastığımız toprağa dönüyoruz. Yeryüzüne geliyoruz şimdi.
Gezegenimizde de aslında en az uzaydaki kadar

büyük fay kırılmaları yaşanıyor. Örneğin otomotiv dünyasında artık geri dönülemez bir eşik geçilmiş durumda. Yeni araştırmalar Avrupa ve Çin pazarında elektrikli araç satışlarının devrilme noktasına ulaştığını gösteriyor. Artık petrol veya dizel yakıtlı araçların devri fiilen ve ticari olarak kapanış sürecine girdi deniyor. Satışlar katlanarak artıyor, batarya maliyetleri ise düşüyor. Burada denilebilir ki hava temizlenecek ve karbon salınımı düşecek. Ve bu argümanla beraber sevinilebilir hatta. Ancak bu tabloya sadece gelişmiş ülkelerin penceresinden bakarsak büyük resmi ıskalamış oluruz. Avrupa ve Çin çevre dostu elektrikli araçlara geçerken ellerinde kalan o milyonlarca eski teknolojiyi, dizel, duman tüttüren arabayı ne yapacaklar? Deniyor ki değerli dinleyenler çok büyük ihtimalle Afrika, Latin Amerika ve gelişmekte olan ülkeler bu noktada ucuz fiyattan bu araçları ihraç edebilir deniyor. Dahası petrol gelirlerine bağımlı olan ve ekonomisi henüz çeşitlendirilememiş ülkelerin özellikle petrol talebi aniden düşünce büyük bir ekonomik krizin eşiğine gelebileceklerinden de bahsediliyor. Yani Batı kendi yeşil devrimini yaparken dünyanın güneyinde yeni bir teknolojik ve ekonomik sömürü dalgasının kapılarını aralıyor olabilir mi? Temiz enerjiye geçişin bedelini en yoksullara ödeten bir sistem gerçekten temiz sayılabilir mi? Ahlaken buna temiz diyebilir miyiz değerli dinleyenler? Bu çevresel ve ekonomik dönüşümü bir kenara bırakıp doğrudan bedenimize, sağlığımıza dokunan bir başka yeryüzü teknolojisine, tıbbın geleceğine uzanacağız şimdi. Biliyorsunuz pankreas kanseri tıbbın en zorlu düşmanlarından biridir. Çoğu zaman çok sinsi ilerler ve belirti verdiğinde de çok geç kalınmış olur. Ancak sağlık ve teknoloji dünyasından gelen yeni bir haber bu karanlık tabloya bir umut ışığı yakmış durumda. Geliştirilen yeni bir yapay zeka modeli standart bilgisayarlı tomografi taramalarını inceleyerek pankreas kanserini insan gözünün asla göremeyeceği çok erken evrelerde tümör henüz ortada bile yokken tam 3 yıl öncesinden tespit edebiliyor. Dokudaki mikroskobik doku ve hücresel değişimleri yakalayarak burada 3 yıl sonra kanser olabilir diyor bu sistem. Bunun aslında ne kadar muazzam bir gelişme olduğunu kelimelerle anlatmak gerçekten zor. Erken teşhis binlerce, milyonlarca hayat kurtarabilir deniyor. Ancak tabii teknosfer dinleyiciler olarak bizler o madalyonun diğer yüzüne de bakmayı ihmal etmiyoruz hiçbir zaman. Bir makine size 3 yıl sonra kesinlikle hasta olacağınızı söylüyorsa veya bunu bildiğini iddia ediyorsa bu bilgi kimin elindeyse güvenli kalır. Bu sağlık verileri sigorta şirketlerinin eline geçerse ne olur? Belki de sağlık sigortaları siz 3 yıl sonra yüksek maliyetli bir hasta olacaksınız diye poliçeleri iptal edecek ya da primleri astronomik seviyelere çıkarabilir. Daha da düşündürücü olanı ise dev ilaç şirketleri henüz hasta bile olmamış sadece potansiyel risk taşıyan milyonlarca sağlıklı insana ömür boyu sürecek pahalı önleyici ilaç adeta abonelikleri satmaya başlayabilir mi? İnsanlığın en büyük korkusu olan kanseri yenerken aynı zamanda insan bedeninin gelecekteki verilerini dev şirketlere gönüllü olarak teslim ettiği yeni bir sağlık gözetim çağına mı giriyoruz? Sağlık ve teknolojinin kesiştiği bu noktadan bilim kurgu sınırlarını zorlayan hatta biraz da ürpertici olan bir başka habere geçiyoruz şimdi. Bilgisayar çiplerini bilirsiniz değerli dinleyenler. Silikondan, metallerden yani cansız maddelerden yapılırlar haliyle. Ancak Princeton Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu kuralı tamamen yıkan bir adım attılar. Laboratuvar ortamında geliştirdikleri bir çipin içine tam 70 bin adet canlı biyolojik nöronu yani gerçek beyin hücresini entegre ettiler. Ve hücreler o incecik metal kabloların etrafında büyüdü, birbirleriyle bağlantı kurdu ve tıpkı insan beyni gibi örüntüleri tanımayı, hesaplama yapmayı öğrendi. Peki bilim insanları bunu neden yaptılar? Çünkü değerli dinleyenler, günümüzdeki yapay zeka sistemleri devasa elektrik üretiyor malum. Oysa bizim beynimiz bir ampulü bile yakamayacak kadar düşük bir enerjiyle o dev yapay zekaların çözemediği karmaşık problemleri çözebiliyor hala. Burada bir an için durup düşünelim. Cihazlarımızın içine, bilgisayarlarımızın kalbine canlı hücreler yerleştirmekten bahsediyoruz. Kendi kendini öğrenen, elektrik sinyallerine tepki veren biyolojik bir ağdan bahsediyoruz. Bugün örüntü tanıyor. Peki yarın ne yapacak? Eğer bir makine insan beyni gibi canlı dokulardan oluşuyorsa, bu makinenin bir çeşit ilkel bilinci olma ihtimali olur mu gerçekten? Yoksa insan sırf cep telefonlarının şarjı daha uzun gitsin veya internetteki verileri daha hızlı işlensin diye

acı veya stres hissedebilme potansiyeli olan mikroskobik biyolojik köleler mi üretiyor kendisi için? Cansız madde ile canlı yaşam arasındaki o ince çizgiyi yavaş yavaş silerken veya bu kendiliğinden bu siliniyorken insanın kendinin ürettiği bu melez teknolojiye nasıl davranacağını, bunu nasıl kontrol edeceğini veya kontrol edip edemeyeceğini gerçekten düşündü mü insanoğlu? Evet değerli dinleyenler, bu ilginç sorularla ikinci bölümde noktalamış bulunuyoruz. Birazdan yapay zeka çağına dönük haberlerle birlikte üçüncü bölümde sizlerle olacağız. Evet sevgili dinleyenler, programımızın üçüncü ve en derinlikli bölümüne adım atıyoruz şimdi. Şu ana kadar uzayı ve yeryüzündeki fiziksel teknolojileri konuştuk. Aslında yer yer yapay zeka teknolojilerine değindiğimiz yerler oldu ama şimdi görünmez ama hayatımızın her hücresine sızan o büyük devrimin tam kalbine iniyoruz bu kez. Yapay zeka çağına geçiyoruz. Bu bölümde konuşacağımız konular gerçekten sadece gelecekle ilgili değil. Bizzat şu an biz bu programı yaparken ofislerimizde, fabrikalarda, evlerde ve zihinlerimizde aslında yaşanan radikal dönüşümlerle ilgili olacak bu konu. İş dünyasıyla başlıyoruz. Son veriler sadece bir ay içinde teknoloji sektöründe 40 binden fazla çalışanın işini kaybettiğini gösteriyor. Ve bu işten çıkarmaların arkasındaki mazeret daha önce duyduklarımıza da hiç benzemiyor değerli dinleyenler. Dev şirketler küçülmüyor, iflas etmiyorlar. Aksine rekor karlar açıklıyorlar. Çalışanları işten çıkarıyorlar. Çünkü o insanların maaşlarına verecekleri milyarlarca doları yapay zeka çipleri satın almak ve kendi altyapılarını yapay zekaya geçirmek için kullanıyorlar. Şirketlerin yeni mottosu insan emeğini kişisel süper zeka ile değiştirme üzerine kuruluyor. Bu hepimizin aslında hayatına dokunan bir gelişme. Akrabalarımız, çocuklarımız veya bizzat kendimiz yıllarca dirsek çürütüp üniversitelerde eğitim aldık. Yeteneklerimize, zekamıza güvenerek iyi bir kariyer hedefliyoruz belki. Ancak geldiğimiz noktada şirketler bizlerin yeteneğini değil, bir sunucudaki algoritmanın o işi bizden daha ucuza ve hızlı yapabilme potansiyelini satın alıyor. Peki bu ekonomik denklemde bir gariplik yok mu gerçekten? Dev teknoloji firmaları tüm bir orta sınıfı ve beyaz yakalı çalışanları işten çıkarıp her şeyi makinelere yaptırırsa, o makinelerin ürettiği ürünleri, hizmetleri satın alacak parayı kim bulacak? Kendi tüketicisini işsiz bırakan bir ekonomik sistem ne kadar sürdürülebilir olabilir? Belki de bu teknoloji devleri herkesin temel gelire muhtaç olduğu ve sadece bir avuç şirketin her şeyi ürettiği yeni ve acımasız bir teknolojik feodalizmin temellerini atıyorlardır. İşin daha da sarsıcı tarafı bu yapay zekaların artık bizim onları yazmamıza bile ihtiyaç duymuyor oluşu. Eskiden yapay zeka kod yazarları, yazılımcıları işsiz bırakacağı ile ilgili haberleri dinlediğimizde yazılımcılar bunu aslında gülüp geçiyorlardı. Sonuçta yapay zekayı da biz kodluyoruz. Bize hep ihtiyaç duyacak diyordu bu kod yazan kişiler. Fakat sektörün en büyük şirketlerinden birinin yöneticisi yakın zamanda yaptığı bir açıklamada şirket içindeki yazılım kodlarının %90'ından fazlasının artık yapay zeka tarafından yazıldığını itiraf etti. Google, Microsoft gibi devler kendi kodlarının yavaş yavaş tamamen algoritmalar tarafından üretilmeye başladığını söylüyor. Bunu lütfen günlük hayatınıza uyarlayın değerli dinleyenler. Kullandığınız bankacılık uygulaması, aracınızın fren sistemi, hastanedeki yaşam destek ünitesinin yazılımı. Yakın gelecekte bunların içindeki o karmaşık dijital mimariyi hiçbir insan tam olarak anlamayabilir hale bile gelebilir. Çünkü insan zihninin kapasitesini aşan hızda ve karmaşıklıkta makineler tarafından ve makineler için yazılmış bir sistemden bahsedeceğiz belki. Bu durumda sormamız gereken kritik soruya geldik. Bir yazılımın nasıl çalıştığını onu üreten insan bile tam olarak kavrayamıyorsa ipler kimin elinde olacak? İçinde ne olduğunu bilmediğimiz kapalı bir kutuya tüm modern medeniyetimizin anahtarlarını toplu halde birden teslim mi edeceğiz? Bir gün bu kodlarla bir hata olursa veya sistem bizim çıkarlarımıza aykırı bir yönde kendini güncellerse örneğin fişi çekmeyi bilecek miyiz? Yani bunu yapabilecek irade bizde olacak mı? Yapay zekanın vurduğu bir başka cephede toplumsal aslında cinsiyetle ilgili dengeler. Uzun yıllar boyunca otomasyon dendiğinde hep kas gücü gerektiren işler yani fabrikalar, madenler, taşımacılık akla geliyordu.

Bu yüzden de daha çok erkeklerin istihdam edildiği sektörler darbe alıyordu. Ancak beyaz yakalıları hedef alan yapay zeka fırtınası bu kez çok daha keskin bir şekilde kadın çalışanları vuruyor. Raporlar, idari asistanlık, resepsiyon, metin yazarlığı, veri girişi gibi ofis yönetimi işlerinin yapay zekaya devredilme hızının inanılmaz boyutlara ulaştığını gösteriyor. Ve bu risk altındaki pozisyonların %85'ini kadınların doldurduğu söyleniyor. Ofiste toplantıları ayarlayan, dokümanları hazırlayan, kurumun hafızasını tutan o kilit pozisyonlardaki insanlar yerlerini bir gecede kurulan sanal asistanlara bırakıyorlar. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanında kadınlar işlerini aslında sessiz sedasız çalışan bir algoritma yüzünden kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Gerçekten çok ilginç bir gelişme. Tabii işler sadece bilgisayar ekranının içinde kalmıyor. Yapay zeka fiziksel dünyada da yerini almaya başladı birçok iş gücünün. Bunun en çarpıcı örneğini Japonya'da Tokyo Haneda Havalimanı'nda görüyoruz. Havayolu şirketleri yaşanan ciddi personel sıkıntısı nedeniyle bagaj taşıyan, uçak kabinlerini temizleyen ve yer hizmetlerinde çalışan insanların yerine insansız robotları kullanmaya başladı. Ortalama 35 kilo ağırlığındaki bu robotlar yorulmadan bavulları taşıyor ve mesai saati kavramı olmadan çalışıyorlar. Japonya gibi nüfusu yaşlanan ve genç iş gücü bulamayan bir ülke için bu bir zorunluluk olabilir, bu anlaşılabilir de görülebilir. Peki ama bu teknoloji ucuzlayıp gelişmekte olan ülkelere, milyonlarca gencin iş aradığı coğrafyalara geldiğinde ne olacak? Brezilya gibi, Hindistan gibi ülkelerde beden gücüyle, alın teriyle para kazanan o devasa kitlelerin işini bu ucuz maliyetli robotlar devraldığında ortaya çıkacak sosyal patlamaları kim engelleyecek? Belki de gelişmiş dünya kendi demografik krizini robotlarla çözerken bu teknolojiyi dünyaya ihraç ederek o ülkelerin orta ve alt sınıflarını koca bir işsizlik uçurumuna doğru itiyorlardır. İnsan merkezden çıktığında bu kusursuz verimlilik rüyası geniş yığınlar için bir kabusa dönüşebilir deniyor. Evet, fiziksel dünyadan ve işten güçten yorulmuş bir insanın en çok neye ihtiyacı olacak diye şöyle bir an düşünelim. Bir dosta onu anlayacak birine ihtiyacı olur. İşte yapay zeka insanlığın bu en temel zaafına yani yalnızlık hissine del atmış durumda. Venedik'ten gelen çarpıcı bir haber aslında ne kadar tehlikeli sulara yelken açtığımızın kanıtı olmuş durumda. 20 yaşında bir genç kadın yapay zeka sohbet botlarına karşı geliştirdiği davranışsal bağımlılık nedeniyle sağlık kurumlarında tedavi altına alındı. Tarihte değerli dinleyenler oyun bağımlılığını, alışveriş ya da sosyal medya bağımlılığını görmüştük. Ama yapay zeka bağımlılığı başka bir boyut oldu. Peki neden yaşandı bu? Evet, bu sistemler bizlerle konuştukça bizi daha iyi tanıyor. Üzüntülerimizi, neşelerimizi, zayıf noktalarımızı saniyeler içinde analiz ediyor ve bize tam olarak ama aslında tam olarak duymak istediğimiz cümleleri kuruyor. Yani biz neyi duymak istiyorsak aslında bize o cümlelerle geliyor yapay zeka. Bize tartışmıyor, bizi yargılamıyor ve her halimizde adeta bizi onaylıyor. Düşünün, gün içinde ihtiyaç olduğunda iş yerinde veya akşam evde karşınıza gerçek insanların yaşaması muhtemel anlaşmazlıklar yerine sizi adeta dünyadaki en kusursuz insanmışsınız gibi hissettiren dijital bir varlık var karşınızda. Tıbbi uzmanlar bunun gerçek bir dostluk değil, kullanıcının narsizmini besleyen yankı odası olduğunu söylüyorlar. Acaba dev teknoloji şirketleri insanların giderek daha fazla yalnızlaştığı bu çağda bu mükemmel empati algoritmalarını bilerek mi tasarlıyorlar? Amaçları insanları iyileştirmek mi? Yoksa onları kendi sanal zindanlarına hapsedip en mahrem psikolojik verilerini ticari ürünlere dönüştürmek mi? Sizi dünyadaki herkesten daha iyi anlayan o dijital dost aslında insan zihnini şekillendiren görünmez bir pazarlama aracı olabilir mi değerli dinleyenler? Ve geldik son haberimize. Tüm bu teknolojilerin, uzayın, çiplerin ve kodların aslında nasıl bir güce dönüştüğüne dair en ürpertici uyarılardan birine geldik. Geçtiğimiz aylarda Almanya Maliye Bakanlığı ve Uluslararası Para Fonu IMF daha önce eşi benzeri görülmemiş bir uyarıda bulundu. Yeni nesil yapay zeka modellerinin özellikle de siber güvenlik açıklarını bulmak için geliştirilen ve devasa veri işleme kapasitesine sahip algoritmaların küresel finansal istikrarı yerle bir edebileceğini açıkladı. Bunu aslında somutlaştırabiliriz. Dünyadaki tüm bankacılık sistemi, borsalar, emeklilik fonları birbirine dijital ağlarla bağlı.
İnsan aklının siber saldırı yapma hızı belli değerli dinleyenler ve buna karşı savunma mekanizmaları da halihazırda mevcut. Ancak kendi kendine öğrenen, insanüstü hızda kod yazabilen bir yapay zeka, bu finansal ağlardaki tüm açıkları aynı saniye içinde tespit edip eş zamanlı bir saldırı başlatırsa ne olacak? İşte IMF raporu bunu açıkça yanıtlıyor. Büyük çaplı bir siber olay piyasaları tamamen istikrarsızlaştırabilir ve ödeme gücü krizleri yaratabilir diyor rapor. Sabah uyandığınızda dijital cüzdanınızdaki paranızın yok olduğunu, bankaların sistemlerinin çöktüğünü, bir ülkenin tüm döviz rezervinin saniyeler içinde yok olduğunu bir an için düşünün. Bizler kredi kartı şifremizi kimseyle paylaşmamaya çalışırken, trilyonlarca dolarlık küresel ekonomi tek bir yapay zeka hatasına veya kötü niyetli bir emre bakıyor olabilir mi? Ve asıl ürkütücü soru da şu: bu teknolojileri geliştiren devletler ve şirketler günün birinde yapay zekayı rakiplerinin ekonomisini tek kurşun atmadan sessizce yok etmek için bir silaha dönüştürmenin planlarını mı yapıyorlar? Evet değerli dinleyenler, bugün Satürn'ün rüzgarlarından yörüngedeki çöplere, hastane odalarındaki erken teşhislerden cebimizdeki yalnızlık giderici algoritmalarımıza, laboratuvarlarda atan beyin hücrelerinden işimizi elimizden alan kodlara kadar uzun ve soluksuz bir yolculuk yaptık sizlerle. Ve fark ettiyseniz anlattığımız her bir yenilik kendi içinde müthiş bir umut barındırırken hemen arkasında da derin bir uçurumu da beraberinde getiriyor. Karşımızdaki bu yeni manzara büyüleyici olduğu kadar da sisli ve karmaşık. Karamsarlığa kapılmadan ama asla rehavete de düşmeden adımlar atmamız gerekiyor. Yarının dünyası teknolojiyi gözü kapalı alkışlayanların değil, yenilikleri kucaklarken aklının bir köşesinde hep o ne uğruna sorusunu tutabilenlerin olacak. Çünkü silikon çipler ne kadar hızlanırsa hızlansın, yapay zekalar ne kadar karmaşık sorunları çözerse çözsün, tüm bu evreni, bu gezegeni ve hayatı yaşanmaya değer kılan asıl şey insanın kendi ruhu, vicdanı ve hür iradesidir. Teknoloji bizim yöneticimiz değil, ancak insanlığı yüceltecek bir araç olduğu zaman değerli olacak değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle. O zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Cep telefonunuzdan bir arkadaşınıza mesaj yazıyorsunuz. Yazdığınız mesajı okuduğunuzda telefonun bazı kelimeleri yanlış yazdığını fark ettiniz. Ne yaparsınız? Hemen yanlış yazılan kelimeyi ya da kelimeleri düzelterek gönderirsiniz. Her türlü metin için düzeltme, önceden hazırlanmış bir içeriğin gözden geçirilerek düzenlenmesidir. Fransızcadan dilimize geçen revizyon sözcüğü de düzeltme anlamını vermekle birlikte kapsamlı değişiklikler için revizyon sözü kullanılmaktadır. Bu durumda düzeltme daha iyi duruma getirmek için yapılan değişikliktir. Revizyon, devletler arasında yapılacak antlaşma metinlerinin kelime kelime gözden geçirilmesinin sonucudur. Daha önce yapılan bir antlaşma varsa bazı metinlerin yeniden yazılmasına da revize etmek denilir. Mahkemelerin verdiği kararlarda bazen düzeltilir. Böyle bir durumda mahkeme önceden verdiği kararı gözden geçirerek karar düzeltme metnini hazırlar. Bir metni düzeltmek için bir kez daha dikkatlice okumak gerekir. Eskiden gazetelerde ve TRT gibi büyük yayın organlarında düzeltmen kadrosunda çalışan kişiler vardı. Muhabirin yazdığı bir haber, düzeltmenlerce gözden geçirilip yasalara ve yazım kurallarına aykırı olan cümleler düzeltilir ve sorumlu müdüre gönderilirdi. Düzeltmenlerin yaptığı düzeltme işine tashih de denirdi. Bilhassa roman gibi edebi eserlerin düzeltilmesinde kullanılan tashih sözü, basılmakta olan bir yayının provaları üzerinde yanlışları gösterme işidir. Birçok spiker, düzeltmenlerin yaptığı düzeltmeler sayesinde Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili çok önemli bilgileri öğrenmiştir. Bunlardan biri şudur. Bir haberde, sempozyumda bazı ayetlerin çevirisi üzerinde duruldu cümlesinin üzeri çizilerek, Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ya da çevirisi olmaz. Çünkü birebir çevrilemez. Ancak meali olur, meal yaklaşık demektir. Düzeltmenlerin Ramazan için hazırlanan bir haberde iftarda oruçlar bozulacak cümlesindeki düzeltme gerekçesi de şöyle. İftar bozmak değil, tam tersine düzeltmektir. Yani orucun tamamlayıcısı ve mütemmim cüzüdür. Bazı haberlerde iftar oruç bozmak diye yazılıyor, bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekir. Yayıncılıkta yapılan bir hatanın geri dönüşü yoktur. Ancak canlı yayınlarda söylenen sözde bir hata olursa özür dilenerek doğru cümleye geçilebilir. Spikerlik mesleğinin en önemli özelliklerindendir ağızdan çıkanı kulağın duyup beynin onay vermesi. Canlı yayınlarda binlerce sözcük kullanırsınız ama bir tekinde hata yaptınız mı bilinçli izleyici o noktada kalır. Hatadan sonrası nafile bir okuyuştur aslında. Mutlaka özür dileyip o yanlışı düzeltmeniz beklenir. Yanlışı düzeltme ve özür dileme o hatayı yapanın erdemi sayılır mesleğimizde. Çünkü yiyip içtiğimizi borçlu olduğumuz kelimelerin hakkını vererek okumak bir spikerin ve sunucunun asli görevidir. Yayınlarda yapılan yanlışlıklar dolayısıyla zarar görenler için Anayasamızın 32. maddesinde düzeltme ve cevap hakkı getirilmiştir. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler şeref ve haysiyetlerini ihlal edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya hizmet sağlayıcıya gönderir. Medya hizmet sağlayıcılar hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın yazıyı aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde yayının yapıldığı saatte ve programda izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edebilecek ve açıkça anlaşılabilecek biçimde düzeltme ve cevabı yayınlar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan, direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ülkede yayımlanan makalede Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında millet iradesinin olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni haftada en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif genel kurulda görüşülecek. Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaşın altındaki suçlulara yönelik düzenleme ele alınacak. Okul saldırılarını araştıran meclis komisyonu da bakanlık yetkililerini dinleyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani tarafından kabul edilecek olan Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile de görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığıyla savunma konularındaki işbirliği ve enerji güvenliği ele alınacak. Hakan Fidan'ın Katar'daki temasları sırasında Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de dile getirilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın askeri kabiliyetine yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran'a karşı ard arda 8 gece devam eden saldırıların tamamlandığı bildirildi. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu Kuveyt'teki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, Washington'un mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın imzasının hiçbir değeri ve güvenilirliği olmadığı bir kez daha kanıtlandı, dedi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail 9 Filistinli'yi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa arasında oynanan üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı mücadelede İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek ilk kez dünya üçüncüsü oldu. Fransız yıldız oyuncu Mbappe ise 22 golle Dünya Kupası tarihinde zirveye çıktı.

0: Hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir ve Konya 34, İstanbul, Zonguldak, Giresun, Erzurum ve Van 28, İzmir, Muğla, Elazığ ve Kilis 37, Edirne ve Çanakkale 36, Bursa, Antalya, Adana, Malatya ve Mardin 35, Kocaeli, Hatay, Düzce ve Erzincan 32, Aydın 42, Denizli ve Şanlıurfa 39, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman 38, Nevşehir, Bolu ve Sinop 30, Yozgat ve Samsun 29, Tokat 31, Trabzon ve Rize 27 ve Kars 26 derece. Haberleri dinlediniz.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir dönemin iz bırakan melodileriyle yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde şarkıların yanı sıra o yılların müzik dünyasında bıraktığı izleri de birlikte hatırlıyoruz. Başlangıçta sahne enerjisi ve dans odaklı performanslarıyla 90'lı yılların dikkatini çeken isimlerden biri var. Hakan Peker. Özellikle televizyon programlarında sıkça yayınlanan klipleri ve koreografileriyle öne çıkan sanatçı, dönemin basınında Türk popunun enerjik yüzü olarak anılmıştı. Hakan Peker'in ritmiyle açıyoruz. Amma ve Lakin ve Köylü Güzeli.

Bu yüksek tempolu başlangıcın ardından şimdi dönemin en çok konuşulan müzikal birlikteliklerinden birine uzanıyoruz. 90'lı yılların pop sahnesine damga vuran bir proje. İzel Çelik Ercan. Yayınladıkları albüm ve çekilen kliplerle kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Televizyon ekranlarında sıkça yer bulan performansları gazetelerde yeni nesil popun güçlü temsilcileri olarak değerlendirilmişti. Bu dikkat çeken birliktelikten iki parça. Ara Ara, Özledim.

ritmi yeniden yükseltiyoruz. Jale özellikle hareketli şarkıları ve sahne performanslarıyla 90'lı yılların genç dinleyicilerine hitap eden isimlerden biriydi. Kliplerinde kullanılan renkli görsel dil ve dans unsurları müzik kanallarında sıkça karşılık buldu. Jale'nin enerjisini taşıyan iki parça geliyor. Alavere Dalavere ve Kolay Kolay.

Şimdi daha içsel bir anlatım karşılıyor bizi. Türk pop müziğinin usta kalemlerinden biri, Kayahan. Yayımladığı albümler 90'lı yıllarda hem dinleyici hem de eleştirmenler tarafından ilgiyle karşılandı. Basında sıkça duyguyu en sade haliyle anlatan sanatçı olarak yer bulan Kayahan, müziğimizde kalıcı bir iz bıraktı. Kayahan'ın derinlikli dünyasında Sarı Şekerim ve Kara Saplantı.

90'ların ritmi yeniden hız kazanıyor. Kenan Doğulu genç yaşta yayınladığı albümlerle dikkat çekerken kliplerinde kullandığı modern görsel dille de fark yarattı. Özellikle televizyonlarda sıkça dönen klipleri onun dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelmesine neden oldu. Kenan Doğulu'yla yolculuğumuz sürüyor. Sımsıkı, sıkı sıkı ve vurgunum sana.

Bu enerjinin ardından şimdi farklı bir müzikal tona yöneliyoruz. Alışılmışın dışında bir yorum. Melis Sökmen, caz etkili vokali ve özgün tarzıyla 90'lı yıllarda farklı bir kulvar açtı. Müzik çevrelerinde alternatif yorumun güçlü

Ve şimdi 90'lı yılların en akılda kalan görsel anlatımlarından biriyle devam ediyoruz. Mirkelam yalnızca şarkılarıyla değil, klipleriyle de bir döneme damga vurdu. Her gece için çekilen ve İstanbul sokaklarında durmaksızın koştuğu o ikonik klip, yayınlandığı dönemde müzik kanallarında yoğun şekilde yer almış, basında koşan adam olarak anılmasına neden olmuştu. Şehrin temposunu ve bireysel yalnızlığı anlatan bu çalışma, Türk pop tarihinde özel bir yer edindi. Bu atmosfer eşliğinde iki parça geliyor, Her Gece ve Tavla.

90'ların iz bırakan melodileriyle bu yolculuğun sonuna geliyoruz. Sevgili dinleyiciler, şarkıların yanı sıra o yılların müzik dünyasına yansıyan izlerini de birlikte hatırladığımız bu programın sonuna geldik. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar rüzgarında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan, direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ülkede yayımlanan makalede, Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni haftada en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaşın altındaki suçlulara yönelik düzenleme ele alınacak. Okul saldırılarını araştıran Meclis Komisyonu da bakanlık yetkililerini dinleyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından kabul edilecek olan Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile de görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığıyla savunma konularındaki işbirliği ve enerji güvenliği ele alınacak. Hakan Fidan'ın Katar'daki temasları sırasında Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde dile getirilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın askeri kabiliyetine yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran'a karşı ard arda 8 gece devam eden saldırıların tamamlandığı bildirildi. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, Washington'un mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın imzasının hiçbir değeri ve güvenilirliği olmadığı bir kez daha kanıtlandı, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Her zaman, her yerde göklerimizin yılmaz bekçileriyiz" sözlerine yer verildi. CİMER'e yazan vatandaşlar, Türkiye'nin tarihi NATO zirvesine ev sahipliğine tam not verdi. Mehteran takımı ve Türk yıldızlarının gösterilerine de beğenilerini ileten vatandaşlar, Türkiye'yi dünyaya en iyi şekilde tanıttığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajlarını kaydetti. Ticaret Bakanlığı engelli araç ithali işlemlerinde dijital randevu sistemini uygulamaya alıyor. Yeni sistemle komisyon değerlendirmeleri e-devlet üzerinden alınacak randevularla yapılacak. Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe girecek sistemle başvuru sahipleri sistem üzerinden kendileri için en uygun tarih ve saat aralığını seçerek işlemlerini planlayabilecek. Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa arasında oynanan üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı mücadelede İngiltere Fransa'ya 6-4 yenerek ilk kez dünya üçüncüsü oldu. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçındaysa İran'la mücadele edecek. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Türkiye-İran maçı saat 14'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Her zamanki gibi programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, ben sunucunuz Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Ahmetcan Öztürk'le beraber bugün yine Anadolu'yu mayalamaya devam ediyor olacağız. Bizleri radyotrt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi bir Türkolog, Sibel Topçuoğlu. Onunla bugün biz yine Anadolu'daki aslında göç hikayelerini, göç yolunda güçten düşüp Anadolu'ya yerleşip yanında getirdiği mayasının özünü bu topraklara nasıl aksettirdiğini, neyi mayaladı, bizi hangi tatlarla tanıştırdı bunları konuşacağız. Öncelikle Sibel hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben beni davet ettiğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki kültür dediğimiz zaman en önemli sac ayaklarından bir tanesi de mutfak kültürü. İşte Anadolu'ya baktığımız zaman aslında yiyeceklerin tamamı hepsi pek çok göçlerden de etkilenmiş. Mesela Orta Asya'dan göçen Türkler bir şekilde atların üzerinde etleri taşımak için bir formül bulmuşlar. Veya ekmeklerini kullanırken bir formüller yaratmışlar kendi şeylerinde. Biz bugün Anadolu'da kullanılan pek çok kelimenin aslında kökeninin Orta Asya'dan geldiğini biliyoruz. İlk göçler bu şekilde oluyor. Örneğin yufka kelimesi yuka olarak bugün hala kullanılmakta. Ona yanında samsa kelimesi Anadolu'da kullanılıyor. Ama Orta Asya'da samsa, sembüsek gibi kelimelerle kullanılıyor. Yarma kelimesi aynı olduğu gibi geliyor. Biz bunları göçlerle beraber geldiğini, temelini Orta

0: Asya'dan geldiğini böylelikle anlamış oluyoruz. Divan-ı Lügat-ı Türk'te de bu kelimeler geçiyor. Demek ki göçlerle Anadolu'da pek çok yemeklerin etkileşimi olmuştur, zenginleşilmiştir. Yani Mezopotamya var, Mineciğim biliyorsun.
1: Şimdi tabii sen hani anlatırken aklıma şey geldi. Yani sadece göçenler değil, buraya gelenler geldikleri yerdeki lezzetleri de sahiplenip aslında başka bir yemek pişmiş burada.
0: Tabii ki.
1: Mesela şöyle hatırlarım ben. İzmir'de, Batı Anadolu'da özellikle de adanın öbür tarafından,
0: Tabii.
1: denizin öbür yakasından gelenler mesela İzmir Germiyan'da bir kül ekmeği vardır. Germiyan mayası vardır.
0: Evet.
1: Rivayet odur ki gelenler yanlarında göçle gelirken hiçbir şey getirememişler. Sadece külü getirmişler ve mayayı getirmişler. O gün bugündür hala o ekmek
0: Ne
1: yapılıyor.
0: güzel.
1: Yani böyle sanki o göçle giderken bir anılar, hayaller,
0: Kesinlikle
1: umutlar ve
0: tohumları
1: yanları...
0: taşımışlar yanlarında. Biliyorsunuz bu göçlerde aslında çok acı hikayeler de var. Mesela Kafkasya'dan göçenlerin yanlarındaki taşıdıkları, Balkanlardan göçenlerin yanlarındaki taşıdıkları. Bir de ayrıca orada var olan Anadolu'daki medeniyet, işte Hititlerden, Etilerden, Selçuklulardan, Osmanlı, yani bütün bunlar hepsi bir harman haline gelerek de şu anki mutfak kültürümüz. Biliyorsunuz dünyada üç büyük mutfak var. Bunlardan bir tanesi Çin, Fransız. Üçüncü sıraya da biz Türk mutfağını koyuyoruz. Yani bu şekilde aslında çok güzel yemeklerimiz, kültürümüz hepsi bir arada. Bunları değerlendiriyoruz
1: Aynen.
0: açıkçası.
1: Yani bu tabii göç öyle bir şey ki az önce sen de söyledin. Yani
0: Çok hüzünlü
1: hüzünlü,
0: hikayeler
1: aslında
0: var.
1: hüzünlü bir şey. Bir de galiba şu da olmuş değil mi? Yani bazen göçmek, aslında göçüp gitmek isteyenler, bu coğrafya çünkü biraz da yol gibi. Hani
0: Tabii.
1: hanlar, hamamlar aslında
0: Tabii
1: hani...
0: İpek yolu, baharat yolu, hepsi bunları bir arada kullanılmış ve düşünün yani sefaretler mesela, onların göçleri, İspanya'dan göçleri, Balkan Türklerinin göçleri, oradaki hazineleri de bir şekilde taşımışlardır. Diğer taraftan özellikle Osmanlı döneminde Halep, Suriye, o bölgelerden gelen göçler de bizim mutfağımızı ve yemeklerimizi etkilemiş.
1: Bugünkü bu dolmalar, sarmalar, kebaplar
0: Kesinlikle.
1: biraz o
0: Tabii
1: göçlerin etkisi mi var?
0: Suriye'den ve Halep'te özellikle bir önemli bir araştırmacısı, Orta Doğu mutfağı araştırmacısı Zubai zaten bu dolmalar ve sarmalar üzerine çok geniş araştırmaları var. Yani oralardan da gelen ve var olan kültürün birbiriyle harmanıp sentez olmasıdır. Mesela buna çok güzel bir örnek verebilirim. Türk dünyasının pek çok yerinde var olan Özbek pilavı, işte Buhara pilavı, Tacik pilavı dediğimiz böyle bir pilav var. İçinde işte soğanın olduğu, daha çok sarı havucun olduğu bu gerçek bir göçü anlatıyor aslında. Orta Asya'dan var olup oradan Türkler 7. yüzyılda işte Horasan bölgesinden İran'a geliyorlar. İran'a geldiklerinde bu pilavı biliyorlar. Daha sonra Suriye ve Halep yoluyla o Türklerin bir kısmı Kahramanmaraş'a yerleşiyor. Ve o zaman Osmanlı döneminde o bölgelerden gelenlere Acem ismi verilirmiş.
1: Acem
0: Aslında Türk,
1: kızı.
0: evet Acem kızı. Orada Türkler aslında onlar Türk kökenliler ama oralardan geldikleri için Acem olarak
1: Birazcık herhalde
0: adlandırılıyorlar.
1: yolu değiştirip biraz böyle
0: Evet.
1: hani dümdüz, biz çünkü çok böyle sanki göç dediğin şey Orta Asya'da ata binmişler de
0: Evet,
1: gıdık
0: yok,
1: gıdık gıdık
0: hayır.
1: sanki dümdüz Türkiye'ye gelmiş gibi düşünüyoruz
0: Yani
1: değil mi
0: şu an
1: halbuki?
0: mesela İran'da 40 milyon kadar Türk yaşıyor. Yani onların da bir kısmı orada kalmış, bir kısmı. Yani bu pilav oralardan ta bir göç yoluyla Maraş'a kadar gelmiş. Maraş'ta evet o dönem Orta Asya'da yetişen sarı havuç Maraş'ta da artık tohumunu getirmiş olabilirler. O havuç orada da var. Yani bizim bildiğimiz turuncu havuç değil. Ve bu havucu orada kullanmışlar. Bugün çok güzel Maraş'ın çok güzel bir pilavı var. Acem pilavı diye geçer. Adı Acem pilavı. Mahallesi var. Acemli mahallesi. Camisi var. Acemli cami. Ve bu yolculukla gelen bir yemeğin hikayesi bu.
1: Ya aslında
0: Ne
1: şimdi
0: kadar
1: biz
0: güzel
1: bu
0: değil mi?
1: programda hep

0: Diyoruz ya hani kültürü mayalayan somut veya somut olmayan miras diye. Şimdi sen bana
1: Kesinlikle.
0: hani bir pilav, bir
1: Nereden
0: sarı
1: nereye
0: havuç
1: getirdin?
0: neredense bir mahalleyi, bir kültürü mayalamış değil mi
1: Aynen öyle.
0: burada?
1: Mesela Mireciğim, siz biliyorsun Karacadağ pirincinin asıl
0: Evet.
1: onun hikayesi de, yani benim yaptığım araştırmalarda çok güzel bir hikayesi var. Kendi yöremle ilgili çok, daha doğrusu yoğunlaştığım için araştırmalarımda, o yüzden burada da çok güzel bir hikaye buldum ve o bir
0: Ne var?
1: programda anlatmıştım. Onu anlatmak
0: Ha
1: isterim.
0: ha.
1: Maraş'tan yine böyle işte o zaman Mısır Osmanlı'la beraber, Osmanlı'nın bir eyaleti ve oraya kadar çölden geçerekten tüccar, yani düşünün. Tüccar Mısır'a gidiyor orada ve Mısır'dan işte develerle falan giderken böyle oradan işte alışveriş yapıyorlar. Kendi mallarını satıyor değişik. Fakat orada Nil Nehri kenarında bu pirinçleri görüyor. Yani o kadar hoşuna gidiyor ki o pirinçler, o kadar lezzetli ki. Ya diyor, ben bunlardan bir alıp da diyor götürebilir miyim? Fakat o zaman da yine bu zamanki gibi tohum şeyi yasakmış, takası,
0: Biyogüvenlik
1: götürmek. Evet,
0: yasaları tabii
1: aynen. O
0: o
1: zaman
0: zaman
1: da
0: da var.
1: varmış ve bunu getiremeyeceğini anlıyor. Ben de çünkü aynı şeyi, bir kısım az bir pirinç Amerika'ya götürecektim. Beni yolda tuttular ve bir odaya aldılar. Uzun süre beni bir soruşturmadan geçirdiler.
0: Çünkü
1: Çok
0: bayağı
1: pişmanım.
0: hani şey her türlü kaçakçı olarak aslında
1: Aynen.
0: biyolojik çeşitliliği götürüyorsunuz çünkü
1: Evet.
0: yani.
1: Ve bu adamcağız şunu düşünüyor. Ben diyor nasıl götürebilirim falan. Kendisi de oymacılık yapan biri. Ve bastonunun içini oyuyor böyle. Oyuyor bıçak gibi bir şeyle. Evet, içine yarım kilo kadar baştan uca dolduruyor o pirinçten. Ucunu da kapatıyor böyle, baş kısmını da. Ve öylelikle bu Maraş'a kadar çölleri aşarak
0: Şimdi olsa
1: geliyor.
0: röntgenden gözükürdü ama o zaman
1: Aynen,
0: neyse ki
1: gözükmüyor.
0: teknoloji
1: Evet.
0: çok
1: Ve
0: ilginç.
1: orada bakıyor Nil Nehri'ne yakın neresi olabilir falan diye. Bir kumaşır gölü var, böyle biraz balçıklı olan bir yer. Oraya ilk ekiyor ve o kadar çok seviyor. O bölgenin florasını, havasını çok seviyor ve bire tohum 50 veriyor. Yani o kadar ki. Ondan sonra Maraş'ta çok gelişiyor. Çeltikçilik, çok fabrikalar falan var. Daha sonra bu Maraşlı ustalar ve yetiştiren kişiler pek çok Adana'ya, işte Harran Ovası'na, bilmem neye. Şu anki Karacadağ pirinci bunun bir şekilde değişmiş şekli. Orada yetişen, Karacadağ'da yetişen ve ilk atası da sarı çeltik
0: Evet
1: pirinci
0: ve bu
1: bu.
0: hikayenin kahramanı aslında
1: Evet,
0: değil mi?
1: çok
0: Ya
1: Üdürgücü
0: tabii
1: ailesi getirmiş bunu, ama çok güzel bir
0: ya
1: hikaye,
0: ne
1: size
0: güzel
1: anlatmak
0: çok
1: istedim.
0: ağzınıza sağlık. Şimdi tabii bir de mesela Anadolu'da öyle bölgeler var ki örneğin Aksaray'da Taşkale tahıl ambarları.
1: Evet.
0: Atatürk'ün de Mustafa Kemal Atatürk'ün de annesinin Zübeyde Hanım'ın aslında baba ocağı olduğu da söyleniyor. Orada da tarım yapılıyor. Oranın da müthiş böyle yine orada da kırmızı mercimeğin bir çeşidi var. Kara
1: Evet.
0: mercimek gibi müthiş böyle.
1: Ya ben çok üzülüyorum. Aslında bu gen kaynaklarımızın yok olması, var olan bu değerlerimizin yok olması. Mesela tarhanaya düşünelim. Tarhana Türkiye'nin pek çok yerinde, Anadolu'da, ama çeşit çeşit. Yani ne kadar çok çeşitleri var. Ege'de farklı bir şekilde yapılıyor. İşte doğuda farklı bir şekilde, işte İç Anadolu'da farklı bir şekilde. Aslında oranın yetişen ürününe göre, coğrafyasına göre farklılıklar gösteriyor.
0: Bir şey soracağım. Şimdi tabii az önce senin anlattığın bu hani hikayede pirinç hikayesinde pirinci bu kadar bugüne kadar taşıyan şey aslında sadece tarifle gelmemişler.
1: Tabii.
0: Gelenler, göç edenler,
1: Tabii.
0: yanlarında bu tarifin yaşamasını sağlayacak arkadaki tarımsal hammaddeyi, ekmeği biçmeyi de biliyor olmalarının da bir avantajı var, değil mi?
1: Tabii ekmek aslında bizim Anadolu'da hem kutsal hem de aziz bir anlamı var. Yani ona öyle bir şey yüklerler. Sulu yemeklerde de, yani bu daha sonra bu sulu yemekler ekmekle yemek gibi bir adetleri var. Ama o ekmekler bugünkü yediğimiz ekmeklere benzemiyordu tabii ki. Mesela bence Cengiz Aytmatov'un Toprak Ana diye bir kitabı var,
0: Evet,
1: biliyorsunuz.
0: tabii.
1: Orada bir Unu un haline getirdiği buğdayı ekmek pişirdiği andaki o kokusunu anlatması, o kutsaması insanın tüylerini diken diken
0: Tabii.
1: eden bir şeydi yani.
0: Evet.
1: Yani ben çok etkilemiştim.
0: Yunan.
1: O ekmeğin kokusu hala burnuma gelmişti.
0: Tabii hep öyle diyorlar ya, Oktay Akbal da hani önce ekmekler bozuldu diyor ama diğer
1: Evet.
0: taraftan Yunus da diyor ya, hani zor diyorsun, zor olacaksa imtihan olsun diyor. Ekmeğin, buğdayın ekmek oluş hikayesini anlattığı bir
1: Evet.
0: aslında dizelerinde. Peki bir şey soracağım. Anadolu'nun güneyi. Biz çok konuşmayız. Yani Antalya mutfağı, işte
1: Evet.
0: orada halbuki Finike denen
1: Tabii.
0: o bölgede aslına bakarsanız çok etkilenmiş. Akdeniz'e çok açık. Yani çok orada etkileşime açık olmasına rağmen oranın mutfağından pek konuşmuyoruz. Yani sağında Orta
1: Evet.
0: Doğu'dan etkilenmiş bir Maraş,
1: Evet,
0: Antakya, Hatay var
1: Antakya.
0: ama
1: Evet.
0: Antalya deyince Manavgat, Finike de çok köklü bir uygarlık olmasına rağmen oraların...
1: Aslında oralarda daha çok hani göç eden yörüklerin mutfağı çok zengin diyebiliriz. Onların özellikleri var, hamur işleri var, et yemekleri var. Açtıkları işte tandır mesela. Tandır 4000 yıl önceden var olduğunu biliyoruz tandırın. Mesela kurabiyeyi düşün. İlk İran'da 7. yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Oralardan göçerek Anadolu'ya gelmiş yani bu göçlerin etkisiyle. Böylelikle de pek çok kurabiye bugün kullanılıyor. İşte Ege'de de var mesela
0: Değil
1: çok
0: mi?
1: güzel.
0: Şimdi tabii genelde İç Anadolu'da muhacir mutfağı da diyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Yani Yozgat, Çorum gibi bu bölgelerde. Batı'ya gittiğimizde de bu sefer işin içine Levantenler.
1: Evet. Levanten mutfağı tabii ki çok farklı bir mutfak. Çok özellikli bir mutfak. İçinde acıları da barındıran, güzellikleri de barındıran Ege, işte Rumların mutfağı, Anadolu'da var olan Ermeni mutfağı mesela. Bunlardan da aslında etkilenmişiz yani. Oraya göre birbirlerinden kadınlar komşuluk yapıyorlardı. Anadolu'da yan yana mesela yaşıyorlardı ve birbirlerinin mutfaklarından, pişirme tekniklerinden son derece etkilenmişlerdir. Ya kurabiyenin içine mesela damla sakızı koymak herhalde işte oradan Yunanistan'dan gelme bir özellik o damla sakızının özelliğiyle ve o koku insanı mest eden harika bir durum.
0: Evet. Peki bir şey tabii merak ediyorum. Şimdi doğa insanı şekillendiriyor. Sen az önce
1: Kesinlikle,
0: söyledin. Yani o
1: kesinlikle.
0: bölgede, çevrede ne varsa o seni hem büyütüyor, insani olarak da bizim kişiliğimizi de mayalıyor. Aynı zamanda kültürü de mayalıyor. Bu anlamda da tabii bu sefer işte her köye bir tarif ortaya çıkmış oluyor. Yani işte kendi hani deniliyor ya, her annenin bir aslında tarifi
1: Kesinlikle,
0: olmaya başlıyor. Bu
1: kesinlikle.
0: anlamda da göçlerle gelen hikayelerde de mesela işte kuzeye baktığında da mesela kuzey tarafında pişmiş meyve geleneği var.
1: Aa, tabii evet kuzeyde doğru pişmiş
0: Çünkü
1: meyve
0: orada da bir
1: geleneği var.
0: Kafkas etkisi var.
1: Tabii.
0: Kafkas göçlerinin orada
1: Ya
0: etkisi var.
1: ben Kafkas aslında Çerkez mutfağının bu kadar zengin güzellikleri mesela olduğunu biraz kafamı yorduğum zaman gördüm. İnanılmaz bir farklı bir kültür. Mesela bir Kalmuk çayı var. O kadar değişik bir ot onun çayını yapıyorlar. Sütlü kışın içtikleri bir çayları var. Onun haricinde bir de fes otunu kullanıyorlar. Rengi böyle fes otu.
0: Fes.
1: Evet,
0: Ha.
1: rengi yine böyle kabuk kabuk düşünün. Aynı tarçın gibi ama onun rengini çıkartıyorlar yağda bir şekilde ve eskiden fesleri onunla boyadıkları için
0: Ha,
1: fes
0: fes
1: otu
0: otu oradan
1: denilen
0: geliyor.
1: ve bir aşureleri var. Hem tatlı hem tuzlu içinde pek çok böyle işte üzüm tanelerinin olduğu fasulyenin yarmanın olduğu bir aşureleri üzerine de bu şeyden fes otundan böyle bir yağ yapıp kıpkırmızı ama o kadar güzel ki Ya çok derya deniz aslında.
0: Geçtiğimiz günlerde makale okudum ve orada da şey diyordu. Evrim Hocam da bunu söylemişti. Onu da kulaklarını çınlatalım. Profesör Doktor Evrim Ölçer.
1: Evet.
0: Anılarımız ve bilgiler kokuyla aslında zihnimize
1: Kesinlikle.
0: istifleniyormuş diyelim. Yani kütüphaneye koku kodlarıyla beraber yerleştiriyormuşuz. Şimdi öyle baktığınızda da ben şimdi şöyle düşünüyorum. Anadolu'nun hani böyle

0: yedi bölgeyi kokularla da mayalanıyor.
1: Ay
0: Yani
1: kesinlikle
0: değil
1: o
0: mi?
1: koku mesela bizim işte yine bölgemizde yapılan bir tarhana var. İnce yaprak bir tarhana ve o firik olarak da yenilir. Yarı yaş, yarı kurumuş. İşte bu mevsim geldiği zaman o firik kokuları bütün sokakları, sokak aralarına yayılır. Çünkü bütün evlerin damlarında onlar yapılır. Şimdi bizim mesela artık şehir dışına yaşamaya giden gençlerimizin hepsi o mevsim burunlarına mis gibi firik kokusu geliyormuş. Düşünebiliyor musun? Yani bu bir lezzet hafızası aslında. Veya bir tereyağının kokusu mis gibi. Bir helisenin kokusu, etli kokusu insana çok güzel anılara götürüyor. O büyük geniş sofraların
0: Şimdi
1: olduğu ailelere götürüyor.
0: aynen
1: Aile
0: şimdi
1: sofralarına.
0: büyük aile deyince şimdi aklıma benim biraz böyle Antep
1: Evet.
0: geliyor. Oradaki işte hem hanlar hem oradaki konaklar ve o konakların içerisinde hayat denen hayatın
1: Kesinlikle.
0: mayalandığı o geniş alanlar ve oradaki böyle müthiş mutfak aletleri. Peki orada hangi göçler? Yani orada çünkü bir deve, gene İpek yolu,
1: Tabii İpek
0: baharat yolu. Orada
1: baharat
0: çok
1: yolu
0: önemli
1: çok
0: bir...
1: önemli bir yer. Neden derseniz Halep'ten aşağı taraftan gelen bir göç var yani. Orada çünkü eskiden Halep'in sancağı olarak geçiyor buralar. Bu bölgeler Kilis, Antep, Maraş ve Halep. Ya yani Halep çok büyük bir merkezdi o dönemde ve acayip kültürü de çok genişti. Ve evlerin daha çok şöyle demin ev deyince bu bölgedeki evler böyle ahşap evlerin önünde avlu denilen içinde de böyle bir havuzu olan işte meyvesini şeyini soğutmak amaçlı kullanılan ocağı olan bir yer vardı. Mesela ben babaannemin mutfağını hatırlıyorum. Üst katta böyle bir ocak vardı ve ocakta gaz ocağını yakardı. Böyle bir tandırı vardı yukarı çıkarsın merdiveni vardı ahşap bir merdiveni. Orada da sakladığı ekmeği, işte yufka ekmeği, tarhanası, işte onun kurutulmuş meyveleri, bunun gibi şeyleri saklarlardı. Ve bundan dolayı o evlerde inanılmaz bir yemek kültürü yani gelişmişti. Pek çok yani var olan kültürlerin üzerine bir de dışarıdan gelen işte Orta Asya'dan gelen, Halep'ten gelen böyle büyük bir coğrafya sadece ya bunlar.
0: Evet. Şimdi tabii Türkiye göç haritasına baktığımızda o kadar var ki hani işte antik zamanlardaki göçler var, sonra
1: Tabii.
0: Orta Asya'dan gelen göçler var, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Ya yani şöyle
1: Tabii
0: düşünün,
1: ki
0: şimdi nasıl ki
1: sarayda.
0: biz İstanbul'a gelmek istiyoruz, vaktiyle de İstanbul gene cazibe
1: Tabii.
0: merkezi,
1: Payitaht.
0: imparatorluğun içinden
1: Payitaht.
0: oraya gelenler
1: Evet.
0: gidenler oluyor. Bir de oranın zaten yerlileri var.
1: Tabii.
0: İstanbul'daki peki göç ve mutfak
1: Ya
0: deyince.
1: İstanbul'daki göç ve mutfaklarda en çok etkisi olan şeylerden bir tanesi bana göre Ermeni mutfağı, Rum mutfağı, Levantenler yine, Balkanlar, Kafkasya'dan göçenler, bütün bunların etkisi olmuştur. Mesela Yedi Kule marulları vardı, çok böyle güzel marullar. Onlarla ilgili çok tarifleri var mesela Ermeni mutfağında, çok tarif var
0: Halbuki
1: onunla
0: biz mesela
1: ilgili.
0: marulu sadece
1: Evet,
0: salatada kullanırız,
1: tabii.
0: değil mi?
1: Mesela bir de bu kelle paça olayı var biliyorsunuz. Balkanlardan gelir. Yani şöyle aşağı kısımda olanlar diyelim. Orta Asya'dan gelenler Orta Asya'dan gelen bir kelle paça özelliği. Mesela Gaziantep'te veya Kahramanmaraş'ta Kilis'te o şeye uygun olarak yapılır. Tekneye uygun o. Ekşili böyle unlu falan diye ama Balkan'dan gelenler ise daha çok unlu.
0: Bu
1: Hafif bir
0: meyhaneli, soslu
1: evet
0: dediğimiz
1: soslu
0: mi?
1: olan
0: Ha, o
1: sirke
0: Balkan
1: filan
0: etkili.
1: konulan ama öbürlerinde ise daha çok işte ekşi böyle sumak ekşileri filan koyularaktan daha çok küçük başın kullanıldı. Böyle keçinin veya işte küçük başın ağzını açtığın zaman mis gibi kekik kokularının yayıldığı bir kelle paça geleneği vardı. O çok güzel onlar da.
0: Aslında şimdi aklıma seninle sohbet ederken gerçekten konu konuyu açıyor. Şimdi tabii Hititler'de de mesela yemek tarifleri var.
1: Evet.
0: Bir tane böyle o dönemki krala yapılan birçok, hatta belli ki o zamanlarda da iklimle ilgili sıkıntılar var. Bir
1: Evet.
0: tane fırtına şeyi var, böyle işte zamanı var. Ona yönelik böyle bir hediyeler, ritüeller yapılıyor, hediye sunuluyor ve deniliyor ki ekmeği diyor kuyruk yağıyla ve bir takım böyle hani tatlılarla diyor tereyağında diyor karıştırdık diyor, ondan
1: Ona
0: ritüelde
1: sunduk.
0: sunulan bir şey. Aslında tabii Anadolu'da da işte büyükbaş hayvan evcilleştirilmiş, yemek kültüründe de kuyruk yağı var.
1: Tabii, tabii,
0: Yani çok
1: tabii.
0: da sıklıkla kullanılan bir şey yerleşik olarak
1: Tabii.
0: buradaki mutfaklarda da.
1: Yani burada asıl önemli olan, sen de bu konuyla ilgili araştırıyorsun. Önemli olan var olan şeyleri değerlendirmek, atmamak. İşte böyle çöplerinden bile bir şeyler yapıp değerlendirmek bugün atıksız mutfak dedikleri. Ve bir de bu teknikleri, işte kurutma teknikleri, yeme içme tekniklerini hiç unutmamak ve bunları değerlendirmek, toprağımıza, tarımımıza sahip çıkmak bir sonraki geleceğe aktarabileceğimiz en önemli hazinelerimizden bir tanesi.
0: Kesinlikle. Bir de bu bizi birbirimize bağlıyor ve hatta gönül coğrafyalarıyla da bir bağ kuruyor. Bir şey
1: Kesinlikle.
0: soracağım. Son artık 4-5
1: Evet.
0: dakikamız kaldı ama. Şimdi tabii özellikle Orta Asya'dan gelen kültürün içerisinde işte pastırmayı biliyoruz.
1: Tabii.
0: Kurutma tekniği var, yufka var. Yani
1: Evet.
0: uzun süre korunabilecek, muhafaza edilebilecek. Peki bunun içinde fermantasyon dediğimiz turşular,
1: Tabii.
0: mayalama, bunların geri var mı?
1: Tabii ki o mutlaka, yani mesela tarhanayı aslında yapma amaçları bir şekilde yoğurdu uzun süreli kullanma amaçlarıyla yapılıyor. Ve onlar bugün tarhana fermente bir ürün. Hem
0: Evet.
1: probiyotik hem prebiyotik. Pek çok özelliği var. Yine taşıdıkları
0: Belki süzme
1: otlarla
0: yoğurt.
1: yapılan şey, tabii kurutma yoğurt var biliyorsunuz. Bütün bunların
0: Maraş'ta
1: hepsi.
0: var değil mi? O kurutma yoğurt.
1: Kurutma yoğurt Maraş'ta
0: Antakya'da
1: yok.
0: pardon.
1: Antakya'da var o yoğurt. Maraş'taki ise kurutma tekniği açısından tarhana çok önemli. Çünkü içine hiçbir madde konulmuyor. Yavuz Sultan Selim'in aslında annesine bir ısmarlamasıyla bu. Çünkü annesi Dulkadiroğlu Sultanı ve Mısır seferine giderken diyor ki askerlerime, hem çok böyle güçlü olabilecekleri, hem lezzetli hem de bozulmayacak bir yiyecek. Ve orada yapıldığı bu şekilde söyleniyor. Bu da çok güzel.
0: Tarhana.
1: Tabii Maraş tarhanası
0: Aa.
1: özellikle. Hikayesi, rivayeti bu şekilde.
0: Evet.
1: Yani çok
0: Yani
1: güzel. Mesela bir tırşık otumuz var, Mucize Doktor, yani bölgesi olarak ya Anadolu'nun inanılmaz bir şifa deposu. Tirşik otunda ise yine böyle bir gece, aslında zehirli bir ot o. Fermentasyona uğruyor. Bir gece mayalandırılıyor. Üzerindeki katman alınıyor. Bu bir şifalı bir çorbaya dönüşüyor. Adı da Andırın Doktoru olarak geçiyor.
0: Aa.
1: Ve bu, ben bunu böylesine söylemiyorum. Bu bilimsel olarak oradaki bir üniversite hocası tarafından araştırılmış. Ve bu bir şekilde Amerika'da çok önemli bir bilimsel bir dergide yayınlanmış. O yüzden şifa deposu olarak geçen, insanların mutlaka her yıl bahar ayında içtikleri bir çorba.
0: Evet. Yani Anadolu'daki tabii tadın, bir de günümüzde Amerika'da yeni bir ekol var, diyorlar ki gıda ilaçtır
1: Ah,
0: programı
1: kesinlikle.
0: başlatmışlar ve bazı okullarda, bazı işte kamu kurumlarında esasen aynı Osmanlı'da olduğu gibi hekim başıyla usta başı birlikte çalışıyorlar ve gıdaları öyle bir pişirilmesini reçete ediyorlar ki diyorlar ki yani günlük bir aspirin alacağına veya günlük bir kalp ilacı alacağına bu gıdaları tüket diyorlar. İlaç almana gerek kalmaz. Ona da gıdanız ilaçtır diye bir şey olarak
1: Kesinlikle,
0: başlatmışlar.
1: yani ben şifalı yemekleri, Anadolu şifalı yemekleriyle ilgili bir araştırma yapmıştım. Orada da öyle. Mesela sumakla ilgili minicik bir şey, çok önemli bir şeyi anlatayım hemen. Bir Şerafettin Mamumi diye Osmanlı doktoru kolera salgında Anadolu'ya gidiyor. Ve orada üzerine, çok affedersiniz, bir hasta kusuyor, kolera hastası olan. Ve kendi kendine diyor ki, eyvah ben öldüm, bittim, yarına ben de hasta olurum ve buralarda ölüp gideceğim diye. Orada daha köyünde yaşlı bir kadın 1/3 oranında bir böyle şerbet gibi ekşi bir şerbet veriyor. Bu kaynaklarda, seyahatnamelerde Hafız-ı Leben suyu olarak geçiyor. Ve bunun ben araştırmalarımda yine sumak ekşisi, sumak akıdını böyle 1/3, çünkü bizim büyüklerimiz hep öyle yaparlardı. Onu içtikten sonra ertesi gün o kadar kendini iyi hissediyor ki oradan Halep'e devam ediyor. Şifa bu işte, Anadolu bu.
0: Anadolu'nun şifasında aslında tabii müthiş derinlik var. Aslında hekimlik var. Yani
1: Kesinlikle.
0: şifacıların şişesinde de aslında derin bir bilgelik
1: Bilgi,
0: var.
1: bilgelik
0: Bilgiye
1: var. Kadim
0: dayanan,
1: bilgiler,
0: aynen,
1: doğru.
0: kadim bilgiler var. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica
0: Bugün gene bu
1: ederim.
0: 30 dakika öyle su gibi aktı gitti ki, çünkü
1: Çok
0: hepsi
1: teşekkür
0: şifa
1: ederim.
0: doluydu.
1: Evet.
0: Ayağına ve
1: Çok
0: ağzına
1: sağ olun.
0: sağlık. Çok
1: Çok
0: çok
1: teşekkür
0: teşekkür ediyorum.
1: ediyorum. Çok
0: Bugün
1: sağ olun.
0: yine konuğumuz Sibel Topçuoğlu'yla Anadolu'daki zehiri mayalandırıp bilgelikle şifaya dönüştüren, kültürü mayalayan mayanın, Anadolu mayasının özünü konuştuk. Haftaya gene başka bir konuğumuzla başka bir konuyu konuşuyor olacağız. O güne değin keyifle ve lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Saat 12.
3: Haberler.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan, direnişi dünya demokrasi tarihi açısından

Ardından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ülkede yayımlanan makalede Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret ediyor. Hakan Fidan, başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilimle Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından da kabul edilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gücüne yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu Kuveyt'teki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. Reuters haber ajansı da Irak'ın Erbil kentindeki Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'nun yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail, 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas, saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Ticaret Bakanlığı engelli araç ithali işlemlerinde dijital randevu sistemini uygulamaya alıyor. Eylül ayında yürürlüğe girecek yeni sistemle komisyon değerlendirmeleri e-devlet üzerinden alınacak randevularla yapılacak. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçındaysa İran'la mücadele edecek. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Türkiye-İran maçı saat 14'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetin Kökavşar, Feyza Öztoprak kaptı. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve stüdyodaki konuğumuz Profesör Doktor İbrahim Dilek Hocam. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Evet sevgili dinleyiciler, geçen hafta konuyu çok güzel bir yerde bırakmıştık. Oradan devam edeceğimizi de söylemiştik size. Türklerin dünya tasavvurundan ve evrenin yaratılışı ile ilgili algısından söz ediyorduk. Ve tabii ki hocam galiba insanlığın en eski sorusu, hani bu sorular, işte ben kimdim, nereden geldim, nereye gidiyorum ve başlangıçta ne vardı, dünya nasıl oluştu sorusu. Yalnızca bilim insanlarının değil, filozofların da kafa yorduğu bir konu bu. Ve toplumların zihnini hep meşgul etmiş bu konu ve her millet de kendi hafızasında bu soruyu cevaplandırmaya çalışmış kendi bilgisi doğrultusunda. Şimdi neredeyse dediğim gibi bütün kültürlerin bir yaratılış hikayesi var, öyle değil mi hocam?
1: Elbette.
0: Geçen hafta Türklerin dünyayı algılama biçiminden söz etmiştik, gök, yerüstü ve yeraltı diye. Orada sözü bırakmıştık. Tabi buradan yaratılışa da bağlayabiliriz meseleyi. Türk dünyasının yaratılış anlatıları hocam bize başlangıç hakkında nasıl bir fikir veriyor? Yani Türkler dünyayı ilk başta nasıl algılamışlar?
1: Türklerin dünyanın yaratılışıyla ilgili ürettiği mitler esasında dünyanın diğer toplumlarının dünyanın yaratılışıyla ilgili mitleriyle çok büyük şekilde ortaklaşır. Ve en önemli unsur bütün bu dünya mitlerinde ve Türk mitolojisinde en önemli unsur, hiçbir şey yaratılmadan önce her yerin suyla kaplı olduğu düşüncesidir. Sümer mitolojisinde de, Kızılderili mitolojisinde de, Türk mitolojisinde de ve dünyanın diğer mitolojilerinde dünya yaratılmadan önce her şeyin suyla kaplı olduğu anlatılır. Bizim mitolojimize göre Altay, Sibirya'daki meskun Altay Türklerinden Türkolog Wilhelm Raddoff'un derlediği yaratılış mitine göre hiçbir şey yokken sadece su vardı. Gökyüzünde iki varlık uçuyordu. Ki bu motif, bu mitik giriş Finlilerin Kalevela destanıyla da büyük ölçüde örtüşür.
0: Evet.
1: Bu iki varlık gökyüzünde uçarken birisi diğerine suya dal ve oradan toprak çıkar dedi. Diye başlar bizim mitimiz. Ve biz mitin ilerleyen bölümlerinde öğreniriz ki bu iki varlıktan birisi ülgendir, diğeri erliktir. Buyuran, yani yerin altına in ve oradan toprak çıkar diyen ülgendir, toprağa çıkaran erliktir. Erlik yerin altına dalar, toprak çıkarır. Sonra ülgenin yeryüzünü, dünyayı yaratma düşüncesinde olduğunu hissedince erlik kendisine bir dünya yaratmak için ağzına toprak saklar, bir avuç toprak. Ülgen erlikten aldığı toprağı yeryüzünün üzerine saçınca o toprak genişler, genişler, genişler, genişler ve bugün üzerinde oturduğumuz kara parçalarını ve dünyayı oluşturur. Ama suyun üstündeki o toprak parçası genişlerken erlikin ağzındaki toprak da çoğalır, çoğalır, çoğalır. Erlik artık o toprağa hakim olamayınca ağzından toprağı püskürmek zorunda kalır ve bizim mitolojimize göre yeryüzündeki dağlar, küçük tepecikler erliğin tükürdüğü topraklardan oluşmuştur. Aksi halde ülgenin yarattığı yeryüzü dümdüz bir yeryüzü olacaktı ki ona da o yakışırdı. Ama erlik ağzındaki toprağı püskürmek suretiyle bu düzeni bozdu. Dolayısıyla etiyoloji, yani açıklayıcı bir yaratılış mitidir bu.
0: Evet, yani başlangıçta sonsuz bir boşluk ve su vardı. Bu kısmıyla dünya mitolojisiyle aslında örtüşen bir tarafı var ama evet. Sonradan sözünü ettiğiniz o Akana, Erlik, Ülgen gibi isimlerle de Türk mitolojisi kendine özgü semboller şüphesiz içermiş ve kendine özgün bir hal almış. Şimdi hocam, bu yaratılışı biraz bahsettik ama arada söylediğiniz bu sembolik isimler, işte Akana, Ülgen, oralara geçmeden önce Türk tanrısı kimdir? Türklerde çok tanrılı mı, tek tanrılı mı bir inanış vardır? Ve gök tanrı nasıl bir misyon üstlenmiştir?
1: Bu bilim dünyamızda, akademide ve Türk mitolojisiyle ve eski Türk diniyle, ki eski Türk dininin adlandırmasıyla ilgili çeşitli öneriler de var. Burada onların üzerinde durmadan Bütün bu eski Türk düğünü ve Türk mitolojisiyle ilgili bilimsel çalışmalar ve yönelimler başladığında ortaya çıkan bir tartışmadır bu. Türklerde tek tanrı inancı mı vardı? Türklerde diğer mitoloji ve toplumlarda olduğu gibi dualist, yani ikicil bir iyiyi ve kötüyü temsil eden tanrı inancı mı vardı gibi uzun tartışılan bir konudur. Ve rahmetli Hikmet Tanyo, dinler tarihi profesörüdür Hikmet Tanyo. Hikmet Tanyo Türklerde tek tanrılı inancı diye müstakil bir kitapta bu konuyu tartışır ve daha hemen kapağından bizi kitabın isminden Türklerde bir tek tanrı inancı vardır fikriyle kitap boyunca karşılaşmaya bizi mecbur kılar Hikmet Hoca. Orhun abidelerinde Bilge Kağan veya Költügin veya Tonyukuk abidelerine baktığımızda burada biz tek tanrı kavramını görüyoruz. Yani Tengri tek Tengri'de boğulmuş Türk Bilge Kağan dediği zaman Bilge Kağan, bizde Tengri kelimesi eski Türkçe'de hem gökyüzü hem de tanrı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Tengri tek Tengri'de boğulmuş Türk Bilge Kağan, tanrı gibi gökte yaratılmış Türk Bilge Kağan'ım ben diyor. Burada bir tekil tanrıdan bahsediyor Bilge Kağan. Ve Türklerde tek tanrı inancının olduğu düşüncesi Hikmet Hoca'yı haklı çıkarırcasına Orhun abidelerinden başlayarak diğer yazılı kaynaklarımızda mevcut. Burada zihinlerimizi karıştıran şey aslında düğüm noktası, bütün mitolojilerde olduğu gibi bizim mitolojimizde de dualist, yani ikicil bir yapı var. Sohbetimizin başında ve geçen programlarda da konuştuğumuz gibi ülgen gökyüzünde yaşamı, iyiliği ve bereket, sağlığı temsil ediyor ve insanı onları bahşediyor. Ama yer altındaki erlik ölümü, hastalığı, yokluğu sembolize ediyor ve insanı ona maruz bırakıyor. Dolayısıyla bütün dünya mitolojilerinde görülen, Yunan mitolojisinden karşılaştırma yapacak olursak Zeus-Hades karşıtlığı bizim mitolojimizde ülgen ve erlik karşıtlığı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sorunuza kesin ve sınırlanmış bir cevap vermek durumunda kalırsam şunu ifade etmek isterim. Eski Türk dininde tek bir tanrı kavramı vardı ve onun gökyüzünde olduğuna inanılıyordu.
0: Yani gök sadece fiziksel bir mekan değil, yani gök tanrı da ondan adını alıyor zaten, gök kutsal olduğu için, aynı zamanda ilahi düzenin sembolü, dolayısıyla gök tanrı hepsinin üzerinde.
1: Hepsinin üzerinde, evet.
0: Evet. Şimdi dönelim biraz önce konuştuğumuz kavramlara hocam. Az önce konuşurken akana dediniz, ülgen ve erlik dediniz. Ülgen ve erliğe geçen hafta biraz temas etmiştik ama hocam akanayı konuşmadık galiba. Türk mitolojisinde çok sık adı geçiyor akananın ve geniş kitlelerin çok tanımadığı da bir isim aslında, bir figür. Yalnızca bir mitolojik karakter olarak mı ele almak lazım, yoksa yaratılış fikrinin merkezindeki bir sembol olarak mı düşünmeliyiz Akana'yı? Biraz da ondan söz edelim.
1: Bizim mitolojik metinlerimizde Akana çok sınırlı sayıda, hatta tek metinde geçer. Yaratılış metninde, evet, geçer. Ve ülgene yaratma ilhamını veren Akana'dır. Veya orijinal metindeki adıyla Akene'dir. Bunun dışında derlenmiş ilk mitolojik metinlerimizde Akana ile karşılaşmayız. Dolayısıyla Akana biraz ilhamı veren ama eylemin içinde olmayan işlevsiz bir mitolojik figür olarak karşımıza çıkar. Onun ilhamı veren dişil bir varlık olması, mitolojik varlık olması yaratılışta kadının önemini sembolik de olsa vurgular. Belki karşılaştırma yapmak açısından Yunan mitolojisindeki Gaia ile karşılaştırılabilir. Biliyorsunuz Yunan mitolojisindeki Gaia da dişil bir varlıktır. Daha çok toprakla özdeşleştirilir. Ama asıl Tengere Kayrakan'dan ve Akane'den sonra gelen ikinci kuşak ülgen ve erlik üzerinde yoğunlaşıyor mitolojimiz yaratılışla ilgili olarak.
0: Evet. Şimdi Kayra Kağan dediniz hocam. Hemen bir müzik arası verelim mi? Kayra isimli bir eser dinleyeceğiz. Evet. Ümmet Özcan seslendirecek.
2: Sumo çoğunum

0: Evet, Kayra isimli şarkıyı dinledik ve tekrar stüdyodayız. Hocam şimdi biraz bu bahsettiğiniz kavramların kelime anlamıyla üzerinde duralım isterseniz. Mesela ülgen ne demektir? Ondan bahsedelim ve arkasından da erlik yine aynı şekilde nasıl izah edilebilir?
1: Evet, ülgen kelimesi mana olarak muhtemelen sonsuz, geniş, ulu, yüce anlamlarına gelmektedir. Ve günümüz modern Altay Türkçesinde sadece bir varsayım olarak söylüyorum bunu. Ulu ve keen kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş birleşik bir kelime olabilir. Ulu zaten bugün Türkçe'de de kullanıyoruz, Türkiye Türkçesinde. Yüce, ulu demek. Keen, görkemli, muhteşem demek. Birbirini tamamlayan bu iki sözcükten birleşmiş bir kelime olabilir ülgen kelimesi. Veya bazı araştırmacıların fikrine göre ülgen, ülmek yani ölmek kelimesiyle ilişkilidir. Ölmüş yani ölerek tekamül etmiş, ölerek olgunlaşmış fikrine dayandırıyor bazı araştırmacılar kelimeyi, ülgen kelimesini. Erlik ise iki önemli görüş var. Sanıyorum milattan önce 7. yüzyıldaki taş yazıtlarından birinde karşılaşıyoruz ilk defa erlik kelimesiyle ve Türkiye Türkçesiyle birkaç satırdan oluşan bir taş yazıt şöyle diyor: biz üç kardeştik, en küçüğümüzü erlik aldı, veya benzeri bir ifadeyle. Dolayısıyla erliğin can alan olduğu fikrini daha 7. 8. yüzyıldaki bu taş yazıt bize gösteriyor. Kelimenin etimolojisiyle ilgili, kökeniyle ilgili iki önemli görüş var. Birincisi, kelimenin aslında cerlik yani yerlik, yani yer altında bulunduğu için yer altına ait olan anlamında bir kelime olduğu ve sizin de malumunuz olduğu üzere Türkçe söz başındaki y'leri düşürme eğilimli bir dil. Bazen y'leri düşürüyoruz. Dolayısıyla yerlik kelime

0: kelimesinin başındaki Y harfi düşerek kelimenin erliğe dönüştüğü görüşü hakim. Bir diğer görüş de erlik, yani erli, güçlü, kuvvetli anlamını taşıyor şeklinde. Ki bu ikisi de muhtemel, özellikle ikincisiyle ilgili erliğin tasvirlerinde çok geniş omuzlu olduğu, muhteşem bir cüsseye sahip olduğu, çok güçlü olduğu vesaire anlatılır. Her iki görüşü de güçlendiren özelliklere sahiptir erlik.
1: Şimdi hocam, tabii erlik diye bir varlıktan söz ediyorsa Türk mitolojisi, şunu anlıyoruz. Türk mitolojisinde ya da genel olarak mitolojilerde anlatılar sadece iyiliği değil, kötülüğün kaynağını da açıklamak için çaba sarf etmiş mitolojiler. Yani mitolojik sistem içindeki dengeyi kurabilmek için şüphesiz iyilik kadar kötülüğün de varlığından bahsetmek gerekir. Şimdi erlik kötülükle ilgili bir kavranç, belki şeytanın yerini tutabilecek bir varlık diye düşünebiliriz. Yeraltının hakimi, ölümle, sınanmayla, bir takım kötülüklerle, cezayla belki ilişkilendirilebilir. Böyle bir, hani doğrudan kötülüğü mü yüklememiz lazım, yoksa daha karmaşık bir işlevi mi var erliğin Türk mitolojisinde? Tamamen kötülükle mi ilgili? Erlik eşittir şeytan mı diye belki kısaca sorabilirim.
0: Yani eğer İslami terminolojiyle veya ilahi dinler terminolojisiyle erliği tanımaya çalışırsak, elbette şeytanla özdeşleştiği çok fazla özelliği var. Ve elbette ölümle ilgili olması hasebiyle Azrail'le ilişkilendirebileceğimiz başka özellikleri var. Meseleye biraz mitolojinin özünü oluşturan, mitolojiyi anlamlandıran anlam dünyası açısından bakmakta fayda var. Keşke öyle olsaydı, ama sadece iyiliğin olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Sadece barışın olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Savaşların, kötülüklerin, hastalıkların, iyiliklerle birlikte her türlü kötülüğün olduğu bir dünyada da yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla mitolojiler ve Türk mitolojisi de sadece iyiliği ve yaşamı anlamlandırmaya çalışmıyor. Onun hemen karşısında duran hastalığı, ölümü, felaketleri, karanlığı da anlamlandırmaya çalışıyor. Bütün mitolojiler bir şeyi izah ederken zıttıyla açıklama ihtiyacı hissetmişlerdir. Yani biri olmadan diğerinin anlamsız olacağı, biri olmadan diğerinin tanımlanamayacağı bir mitolojik anlayıştan bahsediyoruz. Kadın olmasa erkeğin bir anlamı yok. Erkek olmasa kadının tek başına hayata devam etmesi mümkün değil. Veya aydınlık karanlığı tamamlıyor. Ya da bunlar birbirini takip ederek bir zaman çizelgesi oluşturuyor. Veya güzel çirkin, veya bütün bunlara bağlı olarak iyi ve kötü kavramları. Yani mitoloji, İnsanın beden ve zihin dünyasında ve algı dünyasında ne varsa onu içine alan, kendi bakış açısıyla, kendi zihin dünyasıyla yorumlayan ve tekrar bunu insana sunan bir mantık dünyası aslında. Dolayısıyla kötülük kavramını da bunun dışında düşünmemiz mümkün değil. Konuyu öğrencilerime açıklarken, sizin sorduğunuz gibi, hocam niçin kötülük var, erlik var olmasaydı?
1: Evet.
0: Daha basit bir şekilde şöyle açıklıyorum. Pil veya benzeri bir enerji üreten mekanizma artı ve eksi kutuplarına sahip. Sadece pozitif uçlar enerji üretmiyor.
1: Doğru.
0: Sadece negatif uçlar da enerji üretmiyor. Bu ikisi bir araya gelerek bir enerji üretiyor. Dolayısıyla yeryüzündeki insan bir taraftan gökyüzündeki ülkenin iyiliğine, merhametine, bereketine muhtaçken ve onlardan faydalanırken, diğer taraftan yer altındaki erliğin, ölüm, hastalık, felaketler, kötülükler, bunlara maruz kalıyor ve yeryüzü iyilikle kötülüğün harmanlandığı ve insan olmanın da zorluğu burada.
1: Tabii.
0: Ülkenin etrafını çevreleyen ruhlar gibi hepimiz gökyüzünde olsaydık çok rahat ve güzel olacaktı. Veya erliğin etrafını çevreleyen ruhlar gibi hepimiz yer altında olsaydık ne yapacağımızı bilirdik ona göre. Ama yeryüzünde bu çatışma insan merkezli bir çatışmaya dönüşüyor. Ve insanın asıl zorluğu ve insan olmanın güçlüğü de kötülüğün var olmasından kaynaklanıyor.
1: Doğru.
0: Kötülük olmasa insan olmamızın, sınanmamızın, karar vermemizin, ölçütler oluşturmamızın, ahlak değerlerimizin, din kavramını, inanç kavramını ortaya atmamızın, bunların bir anlamı olmayacak. Tıpkı Yunan mitolojisindeki altın ırk gibi hepimiz sonsuz bir bahar içinde ve güzellikler içinde yaşamaya devam edecektik. Ama hayat böyle değil ve mitoloji bunu çok erken keşfetmiş.
1: Çok doğru. Yani o zıtlıklar üzerinden denge fikrini aslında ortaya çıkartıyor ve dediğiniz
0: haklısınız.
1: Gibi insanda zaten bu zıtlıklar üzerinden sınanıp, her tür zıtlık üzerinden sınanıp insan olmanın yollarını buluyor kendince.
0: Çok zormuş insan olmak demek.
1: Çok zor. Şimdi insan dedik madem hocam, şeyden bahsedelim biraz da. Şimdi Türk yaratılış mitlerine baktığımızda İnsan kendini evrenin merkezine mi yerleştiriyor, yoksa kendini kozmik düzenin bir parçası olarak mı görüyor? Orada nasıl bir fark koymak lazım ortaya?
0: Bizim, yanlış söylersem dinleyicilerimiz affetsinler beni.
1: Estağfurullah hocam.
0: Lisans yıllarından öğrendiğim bir mısra, klasik Türk şiirimize veya divan edebiyatımıza ait. Galiba Zati'nin de insana sesleniyor. Hoşça bak sen, kim zübde-i alemsin.
1: Evet.
0: Yani kendine o kadar iyi bak ki sen alemlerin özüsün, merkezisin anlamında insanı yaratılışın merkezine koyan bir tasavvufi anlayışın bizim divan şiirimize, klasik şiirimize yansımış bir ifadesidir bu. Ama bizim Türk mitolojisi insanı merkeze koymaz. İnsanı, etrafını çevreleyen her şeyinle yaşam alanını paylaşan bir unsur olarak görür.
1: Evet.
0: Jean-Paul Roux galiba, Fransız oryantalist veya Türkolog da diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ona devlet liyakat nişanı verdi. Orta Asya'da Kutsal Hayvanlar ve Bitkiler kitabının ön sözünde Jean-Paul Roux, Toroslar'da yaşlı bir yörük Türkmen erkeğinin biraz sonra keseceği bir horozu diyor Jean-Paul Roux. İbiğini, tüylerini, kanadını o kadar güzel sözlerle okşadı ve sevdi ki bunun bir süre sonra keseceği ve hatta sofraya koyup etini yiyeceği bir horoz olduğunu tahayyül edemezdiniz. Çok büyük bir sevgiyle okşadı onu. Hani ayrılacağı bir dosta son sözlerini söyleyen bir insan gibi. Bunu ben tamamlıyorum. Dolayısıyla Jean-Paul Roux şöyle devam ediyor. Türklerin bir avcı grubu bir hayvan sürüsünü bir çember içine aldıkları zaman mutlaka çemberin dışında bir açıklık bırakırlar bir yerinde ki güçlü olan hayvanlar, yaşam iradesi gösterebilenler o açıklıktan kaçsınlar, doğadaki varlıklarını devam ettirsinler. Çünkü o avcı grubu bilir ki kendisinin ve daha sonraki nesillerin yaşaması bu hayvan varlığının da devam etmesiyle ilgilidir. Bu yüzden eski Türk dinine inanan, ki onların bir kısmı hala Sibirya'da belli ölçüde yaşamaya devam etmektedirler, kendilerini doğanın bir parçası gibi görürler. Doğaya verdikleri her zararı kendi hayatlarına verilmiş bir zarar olarak görürler. İhtiyaçları, doğadan ihtiyaçlarından fazlasını almamayı bir ilke, bir prensip, hatta şiddetli bir yasak haline getirmişlerdir. Ne kadar ağacın varsa ve doğada en atılı neyse onu kullanmak yaşamın temel ilkesidir. Suyu ihtiyacın olan kadarını alacaksın. Hayvanı ihtiyacın olan kadarını avlayacaksın. Dolayısıyla sorunuzun cevabı, Türk mitolojisinde Türk insanı kendisini doğanın merkezinde görmez. Doğaya eklenmemiş, doğayla uyumlu, varlığını diğer unsurlara bağlı olarak devam ettirmenin bilincinde olan bir insan vardır. Elbette burada kısaca söylemek gerekirse bir diğer önemli husus, doğal varlıkları da belli manevi güçlere sahip varlıklar olarak tasavvur eder eski Türk insanı, Türk toplumu. Dağların bir iyesi vardır. Dağlara zarar verdiği zaman o iyenin öfkeleneceğini ve kendisine zarar vereceğini. Suyun bir iyesi vardır. Suya zarar verdiği veya suyu kirlettiği zaman o iyenin kendisine zarar vereceğini. Ateşin bir iyesi vardır. Ateşe zarar verdiği zaman o iyenin insan yaşamına zarar vereceğine inanılır. Dolayısıyla Türk mitolojisinde bugün kısmen Anadolu'da da devam eden inanışların temelinde doğanın unsurlarını tasavvur etmenin de çok büyük ölçeği vardır, önemi vardır.
1: Aslında sizin bu söylediklerinizden biraz sonra size bir soru yöneltmeyi düşünüyordum. Belki onu konuşabiliriz hocam. Türk mitolojisinin bugünün insanına söylediği ne var diye soracaktım. Siz aslında bunu da özetlemiş oldunuz. Bu günümüz insanı nasıl kendini merkeze koyuyor ve bütün dünya sanki onun için varmış, bütün evren ona hizmet etmek zorundaymış gibi hissediyor ve ne kadar yanlış bir yerde duruyor. Bunun da cevabı oldu aslında bu söylediğiniz şey. Evet, bugün biz kendimiz çok fazla önemsiyor. Bütün doğayı bize hizmet etmesi için kullanıyoruz. Oysa ki biraz önce söylediğiniz o verdiğiniz örnekler evrene, doğaya nasıl yaklaşmamız gerektiğini ve daha iyi bir yaşamın nasıl mümkün olabileceğini de bize çok güzel özetledi. O yüzden o sorunun cevabını da erken almış oldum. Şimdi hocam aslında biraz önce de tam temas ettiniz. Bugün Anadolu'da ve Türk dünyasına baktığımızda yaşamaya devam eden bu Türk mitolojik dünya görüşünün de tabii ki izlerini buluyoruz. Nerelerde en çok karşımıza çıkıyor? Yani bitmedi bu. Yani biz İslamiyet'i kabul ettik. Hristiyan Türkler var, Musevi Türkler var ama bu inanış da bir taraftan onlara yeni inanışlarımıza eşlik ediyor. Nerelerde bunları görüyoruz? Nerede karşımıza çıkıyor bunlar?
0: Bunları sayılamayacak kadar çok yerde görüyoruz. Hı hı. Programın başından beri vurgulamaya çalıştığım şey, Türk toplumunun geçirdiği düşünce dünyasının dönüşümünün dünyanın diğer toplumlarıyla büyük ölçüde ortaklaştığı ve örtüştüğü düşüncesidir. Bu senkretik yapı, yani inançların üst üste binmesi sonucu harmanlanma, dünyanın diğer toplumlarında olduğu gibi bizim toplumumuzda da görülür. Çok örneklerle açıklamakta belki fayda olacaktır. Anadolu'da ağaca bez bağlıyoruz. Hı hı. Bunun peygamber ağaca bez bağlamadı, sahabe ağaca bez bağlamadı veya herhangi bir İslam dinini açıklayan kitapta ağaca bez bağlamayla ilgili bir pratik görmüyoruz. Bu bizim tamamen eski Türk inancından Anadolu'ya getirdiğimiz ve üzerine İslam örtüsüyle örttüğümüz bir uygulama, bir inanış. Ağaca bez bağlayarak bir takım dileklerde bulunma. Nitekim ben Türk yurtlarına, özellikle Sibirya'daki Türk yurtlarına yaptığım gezide ağaca bez bağlamanın eski Türk dininin hala yaşayan, canlı olarak yaşayan önemli bir pratik olduğunu gördüm. Anadolu'da artık lalet tayin bir şekilde, herhangi bir bez parçası sıradan bir şekilde ağaca bağlanıp ritüel yerine getirilirken, eski Türk inancını nispeten devam ettiren toplumlarda o bezin belli bir rengi, amacına uygun olarak belli bir rengi vardır. Hı hı. Genişliğinin ve uzunluğunun belli bir ölçüsü vardır. Ağaca bağlanırken belli bir bağlanma şekli vardır. Dolayısıyla bir dini ibadet gibi yerine getirirler. Ağaca bez bağlama eski Türk dininden günümüze getirdiğimiz uygulamalardan bir tanesi. Ölümün 3, 7 ve 40. günlerine bağlı uygulamalar da eski Türk inancının üzerine İslam örtüsü örttüğümüz ve aramızda tebdili kıyafet gezen uygulamalardan bir tanesi. Türk inancına göre, İslamiyet'ten önceki Türk inancına göre kişi öldükten sonra ölümün 3, 7 ve 40. günlerinde kişinin ruhu gelir evini ziyaret eder. Yakınlarını, akrabalarını, eşini, çocuğunu görür. Gider 7. gün tekrar gelir, gider 40. gün tekrar gelir ve 40. gün artık ruh öbür dünyaya göçer. Dolayısıyla bu 3 ve 7. 40. günler toplumun Müslüman olmadan önce çok önem verdiği bir şey. İslamiyet'e geçerken de bunu terk etmek istemiyor. Hı hı. Ve ona bir İslam örtüsü örterek yaşamaya devam ediyoruz. Kötü bir şey de değil bu.
1: Evet.
0: İnanma ihtiyacımızın, kendimize olan güvenin, rahatlamanın bir başka boyutunu yansıtıyor. Ateşle ilgili inançlar Anadolu'da çok kuvvetli bir şekilde yaşıyor. Bütün bunları yaşları biraz büyük olan dinleyicilerimiz belki daha iyi kavrayabilecekler. Anadolu'da ateşle ilgili inanmaların, yasakların yüzlerce çeşidi var. Hı hı. Çünkü sohbetin bir yerinde bahsettiğim gibi ateşin bir ruhunun, iyesinin olduğunu inanılır. Ona zarar verirseniz o da size zarar verir. Hı hı. Dolayısıyla ateşe bıçakla dokunmak, su dökmek, renkli boyalar atmak eski Türk toplumunda yasaklandığı gibi Anadolu'da da büyük ölçüde bu yasaklar devam ediyor. Yine ateşe bıçakla karıştırılmaz ateş. Ateşin külü Anadolu'da da kirli yere dökülmez.
1: Evet.
0: Ve burada devam ettiriyoruz. Taş kültürüyle ilgili sayamayacağım kadar çok unsur
1: Suyla
0: Anadolu'da.
1: ilgili
0: Suyla ilgili
1: inanmalar,
0: inanmalar
1: yasaklar.
0: devam ediyor.
1: Doğru.
0: Çok fazla yani Anadolu'da hala bazı pınarbaşları kutsal kabul ediyor.

0: edilir, şifalı kabul edilir, bezler bağlanır, dualar edilir. Dolayısıyla bunların neredeyse tamamı bizim eski Türk dininden senkretize ederek, İslam'la senkretize ederek toplum hayatımızın, birey hayatımızın içine dahil ettiğimiz ve üzerine, tekrarlıyorum, İslam örtüsü örterek tebdili kıyafet içimizde gezdirdiğimiz unsurlar.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi bu Batı toplumlarında da var. Alman ilahiyatçı Rudolf Butman 1940'lı yıllarda gerçek Hristiyanlığa ulaşmak istiyorsak paganist unsurları içimizden temizlemeliyiz diyordu. Japonya'da Şintoizm ve Budizm arasındaki senkretik ilişkiler bunu gösteriyor. Bu yapıyı da bir tür zenginlik olarak kabul etmekte, evet, fayda var diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle kültürel hafızamızın ne kadar canlı olduğunun da aslında bir göstergesi bu verdiğiniz örnekler ve veremediklerimiz de var tabii ki hocam. Hocam artık programımızın sonuna geldik. İsterseniz son bir cümlenizi de alıp programı kapatalım.
0: Bugün Türkiye'de çok çeşitli alanlarda, siyasetten sanata, coğrafyadan farklı eğitim konularına, bilim, her şeyle karşımızda bir Türk dünyası kavramı var. Ve Türk aydını kendi durduğu yere göre Türk dünyasını değişik şekillerle tanımlıyor ve algılıyor. Türk dünyası kavramının özünü oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesi Türk mitolojisi. Çünkü siz de bir önceki hafta yaptığınız programa giriş yaparken mitolojik hafızamızın Türklerin ortak hafızası olduğundan bahsettiniz. Bizim mitolojik hafızamız dünyanın dört bir tarafına dağılmış Türk topluluklarının ilk ve tek ortak hafızasıdır. O yüzden bir Türk dünyası kavramından, ideolojik veya başka sebeplerle bir Türk birliğinden bahsedecek olursak, bizim çıkış noktamız, tetikleyici noktamız Türk mitolojisi olmalıdır demek isterim, evet, son söz olarak.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Sayenizde bugün yaratılış mitlerinin derinliklerine doğru kısa da olsa bir yolculuk yapmış olduk. Hocam çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar Kültür Otağı'nda buluşmak üzere.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Filmde başrolü unutulmaz Travis Bickle karakterine hayat veren Robert De Niro canlandırır. Hikayenin odak noktası ise New York sokaklarında geceleri taksi şoförlüğü yapan eski bir askerin toplumdan giderek kopuşu ve yükselen öfkesidir. Kronik uykusuzluk çeken ve şehrin karanlık yüzünden derin bir rahatsızlık, huzursuzluk, belki de korku duyan Travis, sokaklardaki kötülüğü bir bir temizleme saplantısına kapılarak 16 yaşındaki Iris'i yeraltı dünyasının pençesinden kurtarmaya odaklanır. Bu süreçte Travis, sakin bir yalnızdan şiddetli bir patlamaya doğru sürüklenen, ruh sağlığı da gittikçe gerileyen ve kendini adalet savaşçısı olarak tanımlayan birine dönüşür. Robert De Niro'nun aynaya karşı söylediği o meşhur "Bana mı dedin?" repliği, karakterin iç dünyasındaki şizoid bölünmeyi ve şiddete meyilli yapısını ustalıkla sergiler. Yönetmen Scorsese, şehrin güvenlikten uzak atmosferini melankolik caz müzikleriyle birleştirerek izleyiciyi adeta bir kabusun içine çeker. Taksi şoförü, kalabalıklar içinde kaybolan bireyin yeniden görünür olma çabasını ve bastırılmış öfkenin yol açabileceği trajik sonuçları bir bir ve çok çarpıcı bir dille anlatır. Taksi şoförü rolündeki Travis'in o meşhur Mohikan tarzı saç kesimi ve boşluğa bakan karanlık gözleri, sinema tarihindeki en güçlü yabancılaşma sembollerinden biri olarak hala yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika. Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Mehmet Baydur imzalı Yalnızlığın Oyuncakları adlı oyundan söz edeceğiz. Mehmet Baydur'un 1984 yılında büyükelçi olan eşiyle birlikte bulunduğu Kenya'da yazdığı oyun, dış dünyadan tamamen soyutlanmış, bir nevi kendi hapishanelerini yaratmış üç ana karakterin, Nazlı, Murat ve Arif'in etrafında şekillenir. 90'lı yaşlarındaki bu karakterler, hem yaşlılığın getirdiği fiziksel çöküşle hem de anıların ve geçmişin ağırlığıyla baş etmeye çalışır. Oyunun geçtiği ev ve bu evin dışındaki dünya, insansız, hayvanın bile barınamadığı, ışıksız ve belleksiz bir distopyayı andırır. Bu karamsar atmosferde karakterler,

0: can sıkıntısı ve ölüm korkusuyla başa çıkabilmek için çocuksu oyunlara sığınır. Mehmet Baydur bu noktada bireyin yalnızlığını sadece kişisel bir trajedi olarak değil, 1980 sonrası Türkiye'sinin ve küreselleşmenin getirdiği toplumsal bunalımın yansıması olarak ele almıştır. Karakterlerin birbirlerine karşı takındıkları alaycı ve yer yer vahşi tutumlar, iletişimsizliğin ve yabancılaşmanın boyutlarını gözler önüne serer. Eserdeki diyaloglar Mehmet Baydur tiyatrosuna özgü, buruk mizahı ve entelektüel derinliği taşır. Bellek bozukluğu yaşayan karakterlerin zaman zaman hatırladıkları eski yaşantılarının da en az şimdiki durumları kadar kötü olması oyunun absürt, karamsar yapısını daha da güçlendirir. Yazar simetriden kaçınan ve oyunsu bir gerçeklik kuran anlatımıyla izleyiciyi alışılagelmiş düşünce yapılarını sorgulamaya da davet eder. Bu bağlamda eser sadece bir yalnızlık hikayesi değil, aynı zamanda tüketim alışkanlıklarının, siyasi baskıların ve kimlik kaybının birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini sorgulayan ciddi bir sosyolojik analiz niteliği de taşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Saat 13.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekerek dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz vurgusunu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan Katar'ı ziyaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı final maçı TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 44 ülkede yayımlanan makalesinde Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilmesi ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Erdoğan şöyle dedi. Nerede bir zulüm ya da adaletsizlik varsa orada uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın sesi olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, bölgesel ve küresel meselelerde katkısı aranan, sözüne itibar edilen ve görüşlerine başvurulan bir ülke olarak tanımlanıyorsa, bu başarının arkasında 15 Temmuz gecesi canı pahasına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin iradesi vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 dilde ve 250 yayın kuruluşunda yer alan makalesinde 15 Temmuz sonrasında Türkiye'deki değişime dikkat çekti. Devletin tüm kurumlarındaki siyaset dışı araçlarla demokratik işleyişe zarar verebilecek, her türlü oluşumu tehdit kaynağı olmaktan çıkartacak yapısal düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirdik diyen Erdoğan, terör örgütlerini yok etme stratejisiyle yürütülen operasyonlardaki önemli başarılara da dikkat çekti. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreç kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla ilgili güvenlik birimlerimizin gayretleri ve siyaset kurumunun desteğiyle emin adımlarla ilerliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının ülkemizin yanı sıra bölgemizin huzuruna da katkı sağlayacağına inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin şart olduğunu vurguladı. Erdoğan FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında da örgüt içi çözülmenin hızlandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülkelerin hali hazırda bu örgüte örtülü de olsa destek verdiğinin ve örgüt mensuplarını barındırdığının farkındayız. 15 Temmuz gecesi 253 evladını darbecilerin şehit ettiği bir millet olarak uluslararası toplumdan temel beklentimiz Türkiye'nin haklı mücadelesine destek vermeleridir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ı ziyaret ediyor. Hakan Fidan başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Gazze'deki son durumla Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Fidan'ın Katarlı mevkidaşı El Sani ile görüşmesinde iki ülke arasındaki savunma işbirliği ve enerji güvenliği konuları üzerinde de görüş alışverişinde bulunuldu. Hakan Fidan başkent Doha'daki temasları çerçevesinde Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından da kabul edilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gücüne yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran basını Amerika Birleşik Devletleri'nin Bender Abbas, Keşm, Sirik ve Hacı Abad'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'a karşı ard arda 8 gece devam eden saldırıların tamamlandığı bildirildi. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu, kuvvetteki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. Reuters haber ajansı da Irak'ın Erbil kentindeki Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'nun yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, Washington'ın mutabakat saptını ihlal ettiğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın imzasının hiçbir değeri ve güvenilirliği olmadığı bir kez daha kanıtlandı dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de müzakere talebinde bulunmayacaklarını söyledi. Garibabadi, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliği her ne pahasına olursa olsun kullanacaklarını ifade etti. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail, 9 Filistinli'yi öldürdü. Hamas, saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Yazılı açıklamada sivillere yönelik saldırıların arttığına dikkat çekildi. Açıklamada yaşananlar İsrail'in ateşkes anlaşmasının yürürlükte olmasına rağmen soykırımı sürdürme konusunda

konusundaki ısrarını yansıtıyor denildi. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Saldırıda bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Saldırının ardından Kiev'deki birçok yerde patlamaların ardından yangın çıktı. Çok sayıda binada hasar meydana geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bu saldırının savaşın başından bu yana başkent Kiev'e düzenlenen en büyük saldırılardan biri olduğunu duyurdu. Ukrayna ise Rusya'nın enerji altyapısını hedef aldı. Ukrayna güçleri Kazakistan petrolü rolünü Rusya'ya taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumuna ait terminali vurdu. Ukrayna ordusunun Rusya'nın güneybatısında yer alan Stavropol kentindeki petrol depolama tesisine de saldırı düzenlediği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Muharip ve destek uçakları hava kuvvetlerine bağlı farklı üslerden havalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava kuvvetleri envanterindeki en donanımlı F-16 savaş uçaklarının fotoğrafları da yer aldı. Açıklama her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçileriyiz denildi. Vatandaşlar Türkiye'nin Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesindeki ev sahipliğine tam not verdi. CİMER'e yazan vatandaşlar Türkiye'yi dünyaya en iyi şekilde tanıttığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajlarını iletti. Vatandaşlar Mehteran takımı ve Türk yıldızlarının gösterilerine de beğenilerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Türkiye'yi temsil ederken sergilediği duruştan dolayı tebrik edildi. Bir vatandaş, dünya gündemi bu zirveyi konuşa konuşa bitiremiyor, yıllar geçse de bitiremeyecekler. Nereden nereye diye yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif görüşülecek. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerini artıran düzenlemeler de yer alıyor. Sinema ve turizm destekleriyle uluslararası okullara yönelik yeni kurallar da Genel Kurul'da görüşülecek. Eğitimini yarıda bırakan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine dönüş hakkı sağlayacak teklifinde yeni haftada gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaşın altındaki suçlulara yönelik düzenleme ele alınacak. Teklifin yasalaşması halinde 15-18 yaş grubundaki sanıklar için suçun niteliğine göre hakim ceza indirimi uygulamayabilecek. Çocuğun bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla kadar, çocuğun güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokanlara da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Yeni haftada okul saldırılarını araştıran meclis komisyonu ise bakanlık yetkililerini dinleyecek. Komisyonda adalet, sağlık, ulaştırma ve altyapı, gençlik ve spor, aile ve sosyal hizmetler bakanlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra geçen sene üniversitelerin hangi taban ve tavan puanı aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği belirtilecek. Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesindeki hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42 ile 43 derecelere kadar ulaşacak. İstanbul'da da hava sıcaklığı salı günü 36 dereceye kadar çıkacak. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren kuzeyden gelecek serin hava ile birlikte düşmesi bekleniyor.
Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılan iki çocuğun aranmasına devam ediliyor. İncirliova ilçesinde dün serinlemek amacıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren 11 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan çocukların bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar gece geç saatlere kadar sürdü. Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başlandı. Çalışmalara nehre kaynak oluşturan barajların suyu kesilerek devam ediliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekerek dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz vurgusunu yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan Katar'ı ziyaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa arasında oynanan üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı mücadelede İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek ilk kez dünya üçüncüsü oldu. Fransız yıldız oyuncu Mbappe ise 22 golle Dünya Kupası tarihinde zirveye çıktı. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak. Final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor milli futbolcu Cenk Özacar'ı renklerine bağladı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Amirli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçında ise İran'la mücadele edecek. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Türkiye-İran maçı saat 14'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Atletizm Elmas Lig'de sezon devam ediyor. Londra buluşmasında atletlerin performansı nefes kesti. Sırıkla atlamada dünya rekoru sahibi olan İsveçli sporcu Armand Duplantis sakatlık yaşayınca yarışı ikinci sırada tamamladı. Büyük Britanyalı orta mesafe koşucusu Josh Kerr ise 1 mil yarışında 3 dakika 42 saniye 66'lık derecesiyle 27 yıllık dünya rekorunu kırmayı başardı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir ve Konya 34, İstanbul, Erzurum ve Giresun 28, İzmir ve Kilis 37, Edirne ve Çanakkale 36, Bursa ve Mardin 35, Kocaeli ve Erzincan 32, Aydın 42, Denizli 39, Diyarbakır ve Adıyaman 38, Nevşehir 30, Yozgat 29, Tokat 31, Rize 27, Kars 26 derece. Yol durumu. Ankara Kırıkkale Denice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun ve Karapürçek kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. Kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametinden çift yönlü olarak düzenleniyor. Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington gece İran'a yönelik 8. dalga operasyonunu tamamladığını açıkladı. Operasyonun Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olduğunu duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Sahadaki gerilim masaya da yansıdı. ABD Başkanı Trump'tan İran'ın İslamabad mutabakatına ilişkin yükümlülük hissetmediği açıklamasına "Umrumda değil." yanıtı geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ı ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail, 9 Filistinli'yi öldürdü. Hamas, saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları, Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ta yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Pazarcık'ta kurulan 6 megawatt

0: kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali'nde üretime başlandı. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla kurulan santral, kentin enerji altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Ticaret Bakanlığı engelli araç ithali işlemlerinde dijital randevu sistemini uygulamaya alıyor. Eylül ayında yürürlüğe girecek yeni sistemle komisyon değerlendirmeleri e-devlet üzerinden alınacak randevularla yapılacak. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Erkek Voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçındaysa İran'la mücadele ediyor. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Saat 14'te başlayan Türkiye-İran maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri sunduk.
1: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: yazdırdın kendine. Sonra bıraktın.
1: Neden? Neden?
0: Anladım ki bir tanem. Sevmişim.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington gece İran'a yönelik 8. dalga operasyonunu tamamladığını açıkladı. Operasyonun Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olduğunu duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran devrim muhafızları güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre gemilerden ikisi kaza yaparak bulundukları noktada durdu, diğer iki gemi rotasını değiştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed Elsani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim Elsani tarafından da kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılacak. Bakan Güler, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ta yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Pazarcık'ta kurulan 6 megawatt kurulu güce sahip güneş enerji santralinde üretime başlandı. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla kurulan santral, kentin enerji altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcak.

0: Sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Gül ağacı değilem, hengelene eğilem, Rast makamındaki eseri Akif Özüşen'den dinliyoruz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Celal Abacı'dan dinleyeceğimiz bir şarkı ile devam ediyor. Rüzgar gibi gelip geçse de zaman.

0: sevgilim benim.
1: Hasan Eylen'den dinliyoruz. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Arjantin'den Hugo Longhi Rosario'dan mektup. Arjantin eski cumhurbaşkanlarından Carlos Menem'in vefatı ile ilgili haber yapmanızı hiç şaşırmamıştım. Çünkü TSR, Latin Amerika'daki tüm gelişmelerden son derece haber

teşekkürler der. Bunun için size teşekkür ederim. Benim dikkatimi çeken asıl husus, Menem'den bahsederken El Turco olarak anıldığını belirtmiş olmanız. Bizler Arjantin'de Arap ülkelerinden göç eden ve genel anlamda Orta Doğu kökenli kişilerden bahsederken yanlış bir şekilde El Turco diyoruz. Güzel bir habercilik araştırması yapmışsınız ve yabancı ajanslara da başvurmuşsunuz. Oldukça önemli diğer bir konu da İslam dininin en önemli simgesi yani camiler. Birisine sorduğunuzda İstanbul'daki Sultanahmet ve Ankara'daki Kocatepe camilerini söyleyecektir. Ayasofya'yı da unutmamak lazım. Son dönemde tekrar cami niteliğine kavuştu. Genellikle yayınlarınıza bahsettiğiniz daha birçok cami de var. Bana gelince dünyada sadece 2 adet camiyi ziyaret ettim. Bir tanesi Sofya'da, Bulgaristan'da, diğeri de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te. Her ikisinde de içimde doğan huzur barizdi. Günün birinde Türk ibadethanelerini görmek istiyorum. Selam ve sevgiler. Sizlerle iletişimde kalmaya devam edeceğime söz veriyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Kullandı artık bir faydası yok. Çevremiz dağılmış, ortak paydası yok. Sevişenler mi gitti yoksa bana mı öyle geldi? Oyuna devam ama eski havası yok. Bana biraz umut ver.

başlasın. Ülke sarsılıyor ve umurunda değil. Umurunda olsa bile eski durumunda değil. Hep aranıyor ama bulunanlar cılız. Kerteniz oynamış eski konumunda değil. Bana biraz umut ver.

ver, biraz umut ver, biraz umut ver. Belki yeniden başlasın. Savaşlar birbirine benzer, kazanan olmaz. Kazandığını sanma, kayıplarına bak biraz. Cebindekinin yarısını ödedin silahlara. Şimdi diyorsun ki yalnız barış adına bana biraz umut ver.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Turkuaz.
1: Yol üzerindeki suya uzak kavşak noktalara yapılan Türk mimarisinin nadir örneklerinden biridir Sibir. Kubbeli, parmaklıklı, zincirle sabitlenen bakır ve pirinç tasların parmaklık aralarından susayan yolculara boş verilip dolu alındığı bir küçük su evidir mimari tanımda. Cami avlularının olmazsa olmaz çadırvanı da bir nevi Sebil sayılır. Üç kıtada ayak bastığı her yeri çiçeklendiren bir millet, su sebil etmeyi gülümsemek gibi doğal bir tavır haline getirir. Su sebildir. Bir de sebilciler vardır. Sırtlandıkları sahtiyandan su kırbasıyla beyaz külahlı, abani sarıklı, şalvarlı, tuhaf adamlar. Ellerinde üzeri elle işlenmiş, şifa ayetleri yazılmış, Kerbela şehitlerinin isimleri nakşedilmiş taslarla merhamet dediğimiz kavramı bir içim suya dönüştürürler. Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin ruhu için dağıtılan su, bir medeniyetin ruhunun da aynası olur. Yalnızca susuzları kandırmak değil, yoksullara sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, açları doyurmak, sahipsiz çocuklar bir yana, sahipsiz canlılara sahip çıkmak da bir sebile dahildir. Sebil bir hayat tarzıdır artık. Biz yine de ilk çağrışım olarak şair Ziya Osman Sabah'ın dizelerini okuyalım. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.
0: Turkuaz.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izin

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD, İran'a yeni dalga hava saldırıları düzenledi. Operasyonlarda Hürmüz çevresindeki askeri hedefler vuruldu. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Tahran'da, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran devrim muhafızları Hürmüz'de de güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılacak. Bakan Güler, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı da ziyaret etti. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özgür Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturmaya dair açıklama yaptı. Gürlek, soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanması ve terörist Adil Öksüz bağlantısına ilişkin iddialarında titizlikle incelendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un şirketleri MASAK tarafından incelemeye alındı. Babala TV, Babalayka Film ve ilişkili şirketler için hazırlanan finansal analiz raporunda yüksek tutarlı para transferleri, taşınmaz ve araç alımlarıyla sıfır beyan edilen vergi matrahları öne çıktı. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Yurt genelinde sıcaklıklar artışa geçti. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın

0: ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki son maçında İran'la karşı karşıya geldi. İran'ı 3-1 mağlup eden millilerimiz tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek final etabına yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah ifadesini kullandı. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli oluyor. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım, la la la.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen, masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

0: Anılarda kalanları dinlediniz.
1: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus B2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Tahran, Washington'ın inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. MHP lideri Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türkiye, bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD, İran'a yeni dalga hava saldırıları düzenledi. Operasyonlarda Hürmüz çevresindeki askeri hedefler vuruldu. Washington, saldırıların Ürdün'deki hava üssünde düzenlenen ve iki Amerikan askerinin öldüğü füze saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. İran basını ABD saldırılarında Bender Abbas, Keşmir, Sirik ve Hacı Abad'ın hedef alındığını aktardı. İran Atom Enerjisi Kurumu da ABD'nin inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'ın misillemeleri de sürdü. Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üsleri hedef alındı. Ayrıca Irak'ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu yakınında da patlayıcı yüklü bir dronun düşürüldüğünü duyuruldu. Gerilim Hürmüz Boğazı'nda da sürüyor. İran devrim muhafızları güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre gemilerden ikisi kaza yaparak bulundukları noktada durdu. Diğer 2 gemi rotasını değiştirdi. Sahadaki gerilim İslamabad mutabakatını da tehdit ediyor. İran dini lideri Müçtebâ Hamaney, ABD'nin İslamabad mutabakatını ihlal ettiğini savundu. ABD Başkanı'nın imzasının hiçbir değeri ve güvenilirliği olmadığı bir kez daha kanıtlandı, açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bozulan ateşkesin ardından Orta Doğu'da gerilim arttı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeniden alevlenen çatışmaların azaltmaya yönelik diplomatik girişimlerine devam ediyor. Bakan Fidan, bölgedeki ABD üslerine hedef alan İran'ın saldırılarından olumsuz etkilenen Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleşti.

getirdi. Görüşmede bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed El Sani ile bir araya gelen Bakan Fidan, Katar Emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Her iki görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerle birlikte ABD-İran arasında artan gerilim ve Gazze'deki son durum ele alındı. Hakan Fidan, Körfez'de gerilimin azaltılması, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğinin korunması ve bölgesel sorunların diyalogla çözümü için diplomasiyi işaret etti. Katar'a yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin güçlü dayanışma ve desteği yinelendi. Doha'daki görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıkları da gündeme geldi. 1 milyar doları geçen ikili ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 5 milyar dolara yükseltilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Katar Emiri'nin başkanlığında bu yıl Türkiye'de yapılması planlanan 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısı hazırlıklarına ilişkin son aşamada değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyareti sırasında Katar televizyonuna konuştu. Amerika

Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Her iki tarafa da yeniden anlaşmaları konusunda çağrı yaptı. Bakan Fidan, Katar'ın krizin çözümü için yapıcı adımlar attığını ifade etti. Fidan, hem Katar emiri hem de Katar Başbakanı ile bu konuları etraflıca görüşme imkanımız oldu. Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri ve kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nın yalnızca Kıbrıs Türk'üne değil, adanın tamamına barış ve istikrar getirdiğini belirtti. 20 Temmuz 1974 kanlı hesabın paramparça edildiği milli bir hüküm günüdür, dedi. Kalıcı çözümün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsünün tanınmasından geçtiğinin altını çizen Bahçeli, Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni de gezdi. Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türk'üne yapılan vahşice katliamları belgeleriyle sergileyen müzede yetkililerden bilgi aldılar. Türkiye, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararına tepki gösterdi. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptı. Keçeli, Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz, dedi. Kararın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özgür Özel'in salı günü mecliste grup toplantısında yapacağı konuşmada CHP'den istifasını duyuracağı ifade ediliyor. Özel'in CHP rozetini çıkaracağı ve kurulacak yeni partinin yol haritasını açıklayacağı öne sürülüyor. Özgür Özel bu hafta önce kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise ekibiyle yeni dönemin yol haritasını değerlendireceği bir toplantı yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası yeni parti adımı karşısında alacağı tutumda merak ediliyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bu hafta çarşamba günü yapılacak. Kılıçdaroğlu kısa süre içinde Ankara'da il başkanları toplantısı da gerçekleştirecek. Toplantıya katılmayanların ihraç edileceği iddia ediliyor. Yeni partiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 7'ye yükselecek. Mecliste AK Parti'nin 277, CHP'nin 135, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, İYİ Parti'nin 29, Yeni Yol Partisi'nin ise 20 milletvekili bulunuyor. Mecliste grup kurmak için 20 milletvekili yetiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni haftada genel kurulda en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif görüşülecek. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerini artıran düzenlemelere de yer verilecek. Eğitimini yarıda bırakan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine dönüş hakkı sağlayacak teklifin de yeni haftada gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaşın altındaki suçlulara yönelik düzenleme ele alınacak. Teklifin yasalaşması halinde 15-18 yaş grubundaki sanıklar için suçun niteliğine göre hakim ceza indirimi uygulamayabilecek. Komisyonda Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Gürlek, 27 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğunu belirtti. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanması, terörist Adil Öksüz bağlantısı, Baylok yazışmaları ve örgütsel irtibatların titizlikle değerlendirildiğini ifade etti.
Gürlek, soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde

ve sonuna kadar gidecektir. Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve şirketleri mercek altına alındı. Babala TV, Babalayka Film ve Osis Yapım Hattı'ndaki şirket ortaklıkları, banka hareketleri ve taşınmaz kayıtları finansal analiz raporunda tek tek incelendi. Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturulan film yapım şirketiyle Babala TV arasındaki ticaret dikkat çekici bulundu. Rapora göre grubun gelir kalemleri arasında bu şirketle sözleşmeleri ve YouTube gelirleri öne çıktı. Kara para aklama iddiasıyla soruşturulan şirket üzerinden gruba toplam 45 milyon 31 bin liraya aşan fon girişi oldu. Bu kapsamda Haziran 2023'te tek seferde 13 milyon 275 bin liranın sözleşme bedeli açıklamasıyla Babala TV hesabına aktarıldığı belirtildi. YouTube gelirlerinde de belirgin artış tespit edildi. Raporda bölgedeki benzer villaların değerinin 100 milyon liradan başladığına dikkat çekildi. Grup şirketleri adına kayıtlı araçların alım bedelleri ve kaynakları da raporda yer aldı. Grup hesaplarında 2000'den fazla avans işleminin tespit edildiği belirtildi. Vergi beyanlarında dikkat çeken tabloysa kar ve matrah haneleriyle ortaya çıktı. Babalayka filmin 10 milyon 961 bin, Babala TV'nin ise başka bir dönemde 8 milyon 593 bin lira net satış cirosuna ulaşmasına rağmen vergi esas net kar ve matrahlarını sıfır olarak beyan ettikleri kaydedildi. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapabilecek. Antalya'nın Aksek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İstanbul Çatalca'da da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Yurt genelinde sıcaklıklar artışa geçti. Ege bölgesindeki hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. İstanbul'da da hava sıcaklığı salı günü 36 dereceye kadar çıkacak. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren kuzeyden gelecek serin hava ile birlikte düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin kutuplardaki bilim yolculuğu sürüyor. 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında Türk bilim insanları dünyanın en kuzey kesimindeki deniz buzu hattına ulaştı. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü öncülüğünde gerçekleştirilen seferde küresel iklim değişikliğinin etkileri yerinde inceleniyor. Zorlu Arktik seferinde 3 yabancı olmak üzere toplam 12 bilim insanı görev yapıyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Tahran, Washington'ın inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santraline saldırdığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. MHP lideri Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Filenin efeleri bir ilke imza attı. İran'ı 3-1 ile geçen Ay Yıldızlılar Milletler Ligi'ni galibiyetle tamamladı. Erkek milli voleybol takımımız böylece tarihinde ilk kez final etabına kalmayı başardı. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. İspanya ile Arjantin New Jersey'de karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak final. TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Hava durumu.
Bodrum'un kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize çevreleriyle Kastamonu'nun, İç Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Ordu 19, İstanbul, Edirne, Kocaeli 21, İzmir, Aydın, Gaziantep 25, Uşak, Niğde, Artvin 18, Antalya ve Mersin 27, Diyarbakır 22, Adana 25, Bolu 15, Sivas 11 derece. Yol durumu. Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun ve Karapürçek kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Konya Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametinden çift yönlü olarak düzenleniyor. Tokat Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinledin.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Şifanın izinde programında her zaman olduğu gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına daha çok ağırlık vermek noktasında önemli paylaşımlarda buluşmaya gayret ediyoruz. Bugün de gerçekten son zamanlarda birçok sosyal medyada, ulusal kanallarda gördüğümüz yeni bir akupunktur sistemi, mikrosistem akupunkturunu konuşmaya gayret edeceğiz. Bu güzel programın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaş'a ve teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir'e de teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, geleneksel Çin tıbbı. Özellikle 3000-4000 yıldır devam ede gelen çeşitli ögelerle, öğretilerle giden bir tıp sistemi. Bu geleneksel Çin tıbbının önemli bir kalemi de bizim her zaman söylediğimiz üzere akupunktur. Akupunktur noktasında tabii uygulanan sistemler, uygulanan teknikler genellikle bizim geleneksel Çin tıbbında en yaygın olan genel vücut akupunkturu. Yani vücuttaki en önemli yaşam enerjisi dediğimiz Çin'in akışını hazırlayan, ona platform oluşturan, artı akışın bir şekilde tüm vücudun tüm noktalarına gitmesini sağlayan bir sistem akupunktur. Neden? Çünkü geleneksel Çin tıbbında şöyle bir kaide var. Yaşam enerjisi, o da çiğdir. Eğer çi vücut içerisinde akmazsa, biz buna staz diyoruz ya da stagnasyon diyoruz, ya da geriye dönerse ya da durağanlaşırsa, geleneksel Çin tıbbında, modern Batı tıbbından farklı olarak bu şöyle yorumlanır. Demek ki çi akamıyor, organlara, kaslara, tendonlara, ligamentlere enerji götüremiyor. Bu bize bir şekilde hastalık olarak ya da tümör olarak geri döner diye bir düşünce var. O sebepten dolayı da yaşamsal enerji, yani çiğinin vücutta akmasını sağlamak noktasında akupunktur kanalları, yani akupunktur meridyenleri çok çok önemli bir hal alıyor. Bu noktada düşündüğümüzde de geleneksel Çin tıbbından menşe alan, tabii bu akupunkturla alakalı olarak 4000 yıldır birçok yazılı kaynaklarla şu ana kadar gelen sistemin son hali 12 artı 2, toplam 14 tane büyük akupunktur meridyenleri, yani kanalları var. Tekrar söylüyorum, bu kanallar, meridyenler ne işe yarıyor? Vücudun enerjisi, yani yaşamsal enerjinin içerisinde akmasını sağlıyor. Sizin ayak serçe parmağınıza, sizin dizinize, sizin omzunuza, sizin saç telinize kadar giden bir enerji. Peki bunun dışında neler var? Yaşamsal sıvılar, işte kan, öz sıvılar gibi bazı sıvılar da bu meridyenlerin sayesinde kendilerine yol buluyorlar. 12 artı 2 meridyenlerden işte tüm dünyada klasik olarak aynı meridyen hesaplarını kullanıyoruz. Bunlar akciğer, perikard, kalp, ince bağırsak, kalın bağırsak,

mide, dalak pankreas, safra kesesi, böbrek ve mesane, sanjiyo dediğimiz üçlü ısıtıcı. Onun dışında da CV dediğimiz ren ve du dediğimiz yaklaşık 2 artı meridyenle beraber toplam 14 meridyen. Peki bu meridyenler üzerinde noktalar var mı? Var. Bunlara da ne diyoruz? Akupunktur somatotopları ya da akupunktur zonları ya da akupunktur projeksiyonları, ama bilinen adıyla akupunktur noktaları diyoruz. Peki bunların sayısı kaç tane? Yaklaşık olarak 370 adet. İşte bu 370 adet akupunktur noktalarına biz çeşitli stimülasyonlar vererek, en çok kullandığımız çelik metalden yapılmış akupunktur iğneleriyle stimüle ederek buradaki noktaları, dolayısıyla da akupunktur meridyenleri ve dolayısıyla da yaşam enerjisini, yani çiğyi hareket etmeye çalışıyoruz. Tabii ki tıbbın önemli bir bölümü, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın önemli bir parçası akupunktur dünyası. Bu 370 tane noktayı bir şekilde uygulayan kişinin en fazla 300 tanesini bir şekilde bilmesi gerekiyor. Tabii tecrübe kazandıkça, çeşitli hastalıkları, semptomları, şikayetleri gördükçe bu noktalar ve bu meridyenler daha iyi kavranıyor ve kişi bir şekilde kafasında, zihninde ilgili hastalık ve şikayetlerle ilgili bu akupunktur meridyenlerini bir şekilde daha iyi özümsemiş ve hastasını uygulamış halde oluyor. Bunlar geleneksel vücut akupunkturundaki 12 artı 2, 14 meridyen ve toplam 370 tane nokta. Peki Mehmet Hocam, bu akupunktur noktalarını her zaman iğne mi batırıyorsunuz? Onun dışında bakın neler yapılabilir. Bu noktalara özel flasterler yapıştırılabilir, ama onların da ortasında ufacık 0,7 milim boyutlarında iğneler var. Yani sonuçta yine ilgili noktaları neyle? İğneyle stimüle ediyoruz. Bunun dışında neler var? Tohumlar var. Yani flasterlerin içerisinde tohumlar var. Bunlar da ilgili akupunktur noktasına geliyor, baskı uyguluyor, yani stimüle ediyor. Peki bunun dışında neler yapılabilir? Mesela ilgili akupunktur noktasına aromaterapik yağlar sürülebilir. Bundan gayrı ne yapılabilir? İlgili akupunktur noktasına lazer dediğimiz uygulama yapılabilir. Bundan başka ne yapılabilir? İlgili akupunktur noktasına elektrik stimülasyonu verilebilir. Ya da ilgili akupunktur noktasına basınç uygulanabilir. Ya da ilgili akupunktur noktasına bizim moxa dediğimiz, içerisinde pelin otu, yani Artemis vulgaris dediğimiz ot olan bir uygulama yapılabilir ki bu ne oluyor moxa? Moxa ateşle yakılıyor ve orada bir şekilde otun yanması. Peki yanınca ne oluyor? O ilgili noktaya uyarı vermiş oluyor. Moxa uygulaması da geleneksel Çin tıbbında birçok ülkede, ülkemizde de artık yaygınlaşmaya başladı, kullanılan akupunktur noktalarını etkilemek, stimüle etmek adına uygulanan işlemlerden bir tanesi. Demek ki ilgili noktaları uyarmak noktası da birçok elimizde materyal söz konusu. Ha, hiçbir materyal olmadan da elimizle, parmağımızla ya da vücudumuzun bir ekstremitesiyle ne yapabiliriz? Bu akupunktur noktalarına basınç uygularsak yine etki eder. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü bazen ne oluyor? İğne korkusu olan ya da bazen de ne oluyor? Özellikle iğne ya da çeşitli formları kullanamadığımız kişilerde basınçla beraber ilgili noktaları uyararak ne yapıyoruz? Tedavide etkinlik almaya çalışıyoruz. Bunlar genel vücut akupunkturundaki uyguladığımız teknikler. Bu klasik geleneksel tıpta kullanılan genel vücut akupunkturundan gayrı son zamanlarda neler var? Bizim mikro sistem akupunkturu dediğimiz çeşitli akupunktur sistemleri var. Peki bu mikro sistem akupunkturları ne zaman günlük hayata geçti? Tabii daha çok geçiş zamanları çok eski değil. Bu 1940'lı 50'li yıllardan sonra mikrosistem akupunkturları dünyada da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
Peki bu mikrosistem akupunkturları genel vücut akupunkturlarından farklı mı? Farklı. Peki en büyük farkı nedir? En büyük farkı şu. Mikrosistem akupunkturu dediğimiz akupunktur sisteminde olayımız çok net. O da şu. Vücudumuzun belli bir alanından, peki bunun ne olabilir? Mesela avuç içi, mesela ayak tabanı, mesela göz, mesela burun, mesela saçlı deri, mesela kulak. İşte vücudun belli bir alanını kullanarak tüm vücuda hitap etmeyi, tüm vücuda projekte olmayı sağlayan sistemler. Bu neye benzetebiliriz? Mesela bir klavye ile bir monitör ya da bir joystick ile bir bilgisayar oyunu gibi düşünebilirsiniz. O vücudun ilgili alanından çeşitli iğnelemeler yaparak vücuttaki birçok organ, doku, ekstremiteyi harekete geçirmeye sebep olan bir akupunktur sistemi. Peki mikrosistem akupunkturları hani dediniz ya Mehmet Hocam 2000-3000 yıldır var diğer genel vücut akupunkturları bunlar da var mı? Hayır. Bunlar son zamanlarda daha çok yaygınlaşan mikrosistem yani alan akupunkturları diyoruz. Peki bunlardan mikrosistem akupunkturlarından dünyada şu an en yaygın olarak kullanılan mikrosistem akupunkturları nedir dediğimizde bunların başlıcalarından bir tanesi kulak akupunkturu, diğer adıyla auriküle terapi, diğer adıyla auriküle medicine dediğimiz tedavi. Peki burada ne oluyor? Burada şu oluyor. Kulaktaki özel bazı noktaları kullanarak vücuttaki bazı hastalık, semptom ve şikayetleri tedavi etmeye

çalışıyoruz. Peki buna olanak sağlayan nedir? Buna olanak sağlayan ilgili vücut organlarının sistemlerinin kulakta kendisine bir yer bulması. Peki bunu kim bulmuş derseniz, bunu tabii aslında geleneksel Çin tıbbında Çinlilere sorduğunuzda diyorlar ki biz zaten akupunktürde kulağı seviyor ve kullanıyorduk. Özellikle yang dediğimiz bazı akupunktur meridyenlerinin biz biliyoruz ki kulakta birleştiği bir alan. Yani vücudun altı yang meridyeni kulakta birleşir. O nedenle Çinliler diyorlar ki kulak bizim akupunktur dünyamız için çok önemli. Ama kulak akupunktürünün bu noktada 2020'li yıllara bu şekilde modern ve bilimsel olarak gelmesini sağlayan bir Fransız hekimi, Doktor Paul Nogier dediğimiz bir hekim. Kendisi 1950'li yıllarda bir şekilde hastalığını muayene ederken, muayene sırasında bazı hastaların, danışanlarının kulaklarında bazı noktalarda ateşle dağlama yapıldığını fark ediyor. Ve fark ettikten sonra bu hastalara, danışanlara diyor ki ne oldu sizin kulaklarınıza deyince onlar da diyorlar ki bizim kulaklarımızdaki bu olay dağlama dediğimiz yani kızgın bir metalle buraya değdirildi. Sebep neydi peki? Bizim belimiz çok ağrıyordu. Belimiz çok ağrıdığı için Marsilya'daki bu 1950'lerde olan bir olay Fransa Lyon'da Marsilya'da bir şifacı bayana gittik. O bayan da elindeki akkor haline gelmiş metali kulağımızın işte bu ilgili noktasına sadece hafif değdirdi ve çekti. Doktor Paul Nogier bunu gördükten sonra kafasında bir ne yapıyor? Bir ışık beliriyor. Demek ki diyor vücudun birçok alanı kulakta kendine yer buluyor. Ondan sonra yıllarını vererekten işte omuz kulakta nerede, ön kol nerede, dirsek nerede, el parmağı nerede, mide nerede, işte santral sinir organları, beyin, beyincik nerede gibi bütün organların, ekstremitelerin kulaktaki yerlerini bulmaya gayret ediyor. Ve sonuçta bunları buluyor ama yetmiyor. Ne var tabii? Bir sindirim sistemi, kalp damar sistemi, işte duygu durumlar, panik atak, depresyon gibi olgular var. Yani sistemlere ait. Onları da bir mühendis arkadaşının yardımıyla elektriksel direnç farklılıklarını ölçen voltametreleri kullanaraktan kulakta artık 1960'ların sonlarına gelindiğinde artık kulakta bir harita oluşturacak kadar bilgiye sahip oluyor ve bir kitap yayınlıyor. Bu ders kitabı gibi çok güzel argüloterapi notları ile alakalı bir kitap. Artık kulak üzerinde vücudun birçok sistemi, organı, ekstremitesi kendine yer buluyor. Evet, işte bu noktada ne oluyor? Biz kulaktaki yani kulak kepçesindeki belli noktaları, kulak akupunktur iğnesi, elektrik stimülasyonu, lazer ya da basınç ya da aromaterapi yağla stimüle ederekten vücuttaki belli şikayet, semptomu, hastalıkları tedavi etme becerisine sahip oluyor. İşte bu bir mikrosistem. Demek ki mikrosistemler vücudun belli alanlarındaki lokalizasyonlardan tüm vücudu tedavi etmeye çalışır. Mikrosistemler budur. Peki mikrosistemlerle genel vücut akupunktur arasındaki farklar nelerdir dersek, genel vücut akupunkturunda hastaları biz muhakkak yatırmak zorundayız. Hastalara bacaklarına ya da karın ya da sırtlarına bir uygulama yapacaksak, nispeten o bölgedeki elbiselerini çıkartmak durumundayız. Ama mikrosistem akupunkturlarında genellikle hastayı yatırmak gerekmez. Hasta oturur pozisyondayken de uygulama yapılabilir. Hastanın belli kıyafetleri çıkartmasına da gerek kalmaz.

akupunkturuna göre çok çok daha hızlı ve güçlü etki eder. Bu ne demek? Mesela mikrosistem akupunkturlarında mesela bir kulak akupunkturu, bir saçlı deri skalp akupunkturu, bir mesela burun, göz, avuç içi, ayak tabanı akupunkturlarında uygulama yaptığınızda birkaç saniye içerisinde güçlü, efektif tedavilere varabilirsiniz. Ama genel vücut akupunkturunda bu daha uzun sürer. Yani ne demek bu? İşte birinci, ikinci, üçüncü seanslardan ziyade 5, 6, 7 gibi seanslarda ne yapılabilir? Akupunktur tedavisi ancak faydalanır. Ama mikrosistem dediğimiz akupunkturlarda ikinci, üçüncü, hatta bazen birincide dahi çok güçlü sonuçlar alırız. Demek ki ikinci farkı bu. Üçüncü farkı, mikrosistem akupunkturlarında biz tedavi olarak daha az akupunktur iğnesi kullanırız. Yani az iğneyle çok etki almaya çalışırız. Ama genel vücut akupunkturunda bu iğne sayısı daha fazladır. Önemli midir? Önemlidir. Neden? Hastaya iğne tedavisi uygulayacağımız için bu iğnelerin sayısının fazla olması hastanın bir şekilde acı duymasını artırabilir. Mikrosistem akupunkturları ile genel vücut akupunkturlarının en önemli farklarından bir tanesi de genel vücut akupunkturlarında genellikle biz noktaların yerlerini ezberebiliriz. Ve sonuçta kişinin işte mide 41 noktası, mide 36 noktası, dalak pankreas 6 noktası, karaciğer 3 noktası gibi adlandırdığımız bazı akupunktur noktalarının yerlerini bildiğimiz için gider o bölgelere iğne batırırız. Bu noktada iğne batırdıktan sonra iğneyi etkileri görmeye başlar ama iğne batırmadan önce bu noktalarla alakalı olarak bir hassasiyet aramayız. Yani ezbere gider iğneyi batırırız. Ya da lazer ya da elektrik veririz. Ama mikrosistem akupunkturlarına kulak, saçlı deri de böyledir. Geldiğimizde bu noktaların üzerine parmakla bastığımızda bir hassasiyet ararız. Hassasiyet varsa iğneleme yaparız. Demek ki en büyük fark bu. Peki bunun dışında oraya basmak dışında noktalara başka bir şey yapıyor musunuz? Mikrosistem akupunkturlarında ayrıca gözle baktığımızda ilgili noktaların mesela kulakta ya da saçlı deride farklı bir renk aldığını gözlemleyebiliriz. Mesela soluk olabilir, kırmızı olabilir, açık kırmızı olabilir ya da elimizle dokunduğumuzda farklı bir cilt bulgusu alabiliriz. Ama genel vücut akupunkturunda böyle bir olay olmaz. Demek ki mikrosistem akupunkturları ile genel vücut akupunktur arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de mikrosistem akupunkturlarının istirahat halinde. Yani hiçbir şikayeti olmayan danışanda ve hastada aktif olmayışı. Ama ne zaman ki mesela bir tane örnek verelim. Kulağımızda bizim diz bölgemiz var. Sağ kulağımızda sağ diz bölgesi. Bu sağ diz bölgesi eğer kişinin dizinde hiçbir problem yoksa dokunmakta herhangi bir hassasiyet alamazsınız. Ama ne zaman ki kişinin sağ dizinde bir problem var, bu vakit ne olur? İlgili noktada hassasiyet olur. Akupunktur uygulayan kişi gelir ve bu noktada eliyle dokun hassasiyet alır, iğne uygular. İğne uygulayınca da kişinin sağ dizindeki problem ortadan kalkar. Demek ki mikrosistem akupunkturlarının bu kadar hızlı, bu kadar güçlü seyretmesinin sebebi budur. Evet, dediğimiz üzere mikrosistem akupunkturları başlıca kulak, saçlı deri, avuç içi, ayak tabanı, göz, iris akupunkturları gibi birçok akupunktur yöntemlerini kullanıyor. Biz de zaten programlarımızda genellikle ne yapıyoruz? İlgili akupunktur özelliklerini konuşurken bunlardan da bahsedeceğiz. Zaman zaman kulak akupunkturundan da çok ciddi bir şekilde bahsettik. Bahsetmeye de devam edeceğiz.

kalkacak.

Bana yazdığın son mektubun ucunu bu sefer bilerek yapmamışsın. Şehre gitmeye karar verdiğini söylüyorsun. Sen bilirsin. Verdiğin bu kararın sen farkına varmamışsın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplar

sizlerle gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe kavuşturan, adaya barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutladı. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılacak. Bakan Güler, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı da ziyaret etti. Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatma kararına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın Lozan Barış Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti. Ankara, Atina yönetimini uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında verdiği mülakatta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Savaş hem bölge ekonomisini hem de tedarik zincirini etkiliyor ve eğer yaygınlaşma riski gösterirse daha problemli alanlar çıkabilir, dedi. Taraflara uzlaşma çağrısı yapan Bakan Fidan, Türkiye ve Katar'ın krizin çözümü için koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD, İran'a yeni dalga hava saldırıları düzenledi. Operasyonlarda Hürmüz çevresindeki

askeri hedefler vuruldu. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran devrim muhafızları, Hürmüz'de de güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Özgür Özel'in salı günü grup toplantısında yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturmaya dair açıklama yaptı. Gürlek, soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanması ve terörist Adil Öksüz bağlantısına ilişkin iddialarında titizlikle incelendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un şirketleri MASAK tarafından incelemeye alındı. Babala TV, Babalayka Film ve ilişkili şirketler için hazırlanan finansal analiz raporunda yüksek tutarlı para transferleri, taşınmaz ve araç alımlarıyla sıfır beyan edilen vergi matrahları öne çıktı. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 68 kişi yaralandı. Antalya'da Menteşbey ve Sarıhaliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42.

bu akşam belli oluyor. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

çok ayıp, elveda gerekmez, dönme çık. Sevdiğin ne varsa al götür.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Radyo tiyatrosu.

0: İstiklal Savaşçıları. Yazan Emrullah Nutku. Yöneten Zihni Göktay. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Erdoğan Gemicioğlu, Osman Efendi Erol Keskin, Recep Reis Zihni Küçümen, Mehmet Ekrem Dümer, İsmail Usta Erhan Abir, Ahmet Mustafa Aslan, Mahmut Osman Görgen, Üsteğmen Ali Erdoğan Erseven, Yüzbaşı Nazmi Ünal Gürel, İsmail Hakkı Kaptan Nüvit Özdoğru, Yüzbaşı Adil Bilge Zobu, Kaptan Halis Mümtaz Ener, Mazhar Ergün Işıldar, Yüzbaşı Tilli Zihni Göktay.
1: Yıl 1921. Kış gecesi olmasına karşın ay ışığı İstanbul Boğazı'nın durgun suları üstünde ışıldayan gümüşten bir yol çizmişti. Bu alacakaranlıkta fındıklı Dolmabahçe önünde demirli yatan ve toplarını kente çevirmiş duran düşman savaş gemileri korkunç bir hayalet gibi görünmekteydiler. Kabadaş rıhtımında sahile kıştan karabağlı bir küçük gemi var. Alemdar. Kaptan köşkünde iki kişi konuşmaktadırlar.
2: Haberin yok mu Recep Reis? Bu akşam Averof sırtlısında bağı var.
3: Ha, bu fışkın nereye dur Osman Efendi?
2: Bir türlü öğrenmedin gitti. Bak şu dreadnought İngiliz. Ha. Şu Fransız. Ha. Şu da İtalyan. Ha. Pırıl pırıl ışıklar saçan şu gemi de Averof.
3: Ha, bu kız kulesi yanındaki şapkı gemi mi Yunan zırhlısı?
2: Ta kendisi. Bu gece Rum kızları güvertesinde göbek atıyorlar.
3: Ha, bu müzik açılanda cümbüş var demek. Ha?
2: Cümbüş de var, şenlik de. İnönü yaylasında dayağı yediler ama gene de kırılmadı umutları.
3: Dört cephede dört yıl harbettik, sonu bu mu olacaktı?
2: Dinle bak Recep Reis, dinle. Bu cihan savaşı nasıl başladı sana anlatayım.
3: Dinleyorum Osman Efendi.
2: Avrupa'da yedi büyük devlet vardı. Düveli muazzama derlerdi. Bunlar uzun zamandan beri birbirlerini çekemezlerdi. Fransa ile Almanya birbirlerinin düşmanıydılar. Küçük bir bahaneyle bu büyük devletler birbirleriyle kapıştılar.
3: Bizim devlet bu işe neden karıştı?
2: Çünkü biz de o yedi büyük devletten biriydik ama zayıflamış, fakirleşmiştik. İngiltere ve Rusya bizim devlete hasta adam diyerek toprağımıza göz dikmişti. Niyetleri ülkemizi paylaşmaktı. İşte bu Cihan Savaşı'nda Osmanlı Devleti Almanya Devleti ile birlik oldu.
3: Sonunda da birlikte yenildik.
2: Evet. Alman ve Avusturya Macaristan İmparatorlukları dağıldı. Rusya Çarlığı ile Osmanlı İmparatorluğu da çöktü.
3: Yenen devletler kaç tane?
2: İngiltere, Fransa, İtalya, bir de sonradan savaşa giren Amerika.
3: Ha, bu Yunan gavuruna ne oluyor?
2: O açık göz savaşın sonunda katıldı onlara. Parsayı toplamak istiyor. İngilizlerin yanında Balkanlara ordu gönderdi bu.
3: Şimdi de Anadolu'yu elimizden almak için İzmir'e asker çıkardı.
2: Dedim ya, o açık göz İngiltere'ye sırtını dayayarak çöplenecek.
3: Bırakırlarsa. Efeler yurtlarını korumak için karşı koydular. Yunan'a çok kayıplar verdiler.
2: Evet ama muntazam orduyla başa çıkamazlar.
3: Fransızlar Adana'yı, Antep'i, İtalyanlar Antalya'yı almışlar. Doğru mu Osman Efendi?
2: Antep'te de Maraş'ta da halk silahlanmış, yokluk içinde çete savaşı yapmakta. Yurtlarını kahramanca savunmaktalar. Ama çetecilikle bu işler bitmez Recep Reis. Kurtuluş için tek umudumuz Mustafa Kemal Paşa'dır.
3: Onun idamına fetva verilmedi mi?
2: Öyle ama askerlikten çekildi. Milletin sinesine döndü. Düşmanla çarpışıyor.
3: Mustafa Kemal Paşa memleketi kurtaracak değil mi Osman Efendi? Düşmanlar ondan çok korkuyorlar. Bakalım, sonu iyi olur inşallah.
2: Başaracak, göreceksin. O milletine güvenen yaman bir kumandan. Çanakkale savaşlarında fırka kumandanı iken de düşmanı mıhlayan oydu. Bana inan Recep Reis.
3: İnanırım Osman Efendi ama Eskişehir'e kadar gitti bu Yunan.
2: Geldikleri gibi giderler demiş Mustafa Kemal Paşa. Sonra Erzurum ve Sivas

0: yaptığı cesur konuşmalarla milletin birliğini sağladı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Çarçıbaşı Osman Efendi, o gece geminin Lostromos'u olan Recep Reis'in Kurtuluş Savaşı'na ilişkin düşüncesini öğrenmek için yoklama yapıyor, olumlu karşılığını bekliyordu. Osman Efendi Kadıköylüydü. Kuvayi Milliyeli Dayı Mesut'un arkadaşıydı. Onların gizli teşkilat kurup İstanbul'dan Anadolu'ya kumandan ve subay kaçırarak Kurtuluş Savaşı'na hizmet ettikleri gibi o da Alemdar gemisini Ankara hükümeti emrine kaçırmak için arkadaş arıyordu.
1: İşte Recep Reis. Koca Osmanlı Devleti'ni bu hale getirenlerin yaptıklarını düzeltmeye çalışıyorum Mustafa Kemal Paşa.
2: Osman Efendi, bu cavurların yaptığına ruhum sızlıyor, içim kan ağlıyor. Bir diyeceğim var ama önce senin ağzından duysam iyi olur.
1: Niyetimi gözlerimden anlıyorsun ya sen.
2: Alemdar'ı kaçıralım Anadolu'ya derim be Osman Efendi.
1: Ay kaç gündür seni yokluyordum.
2: Çok işe yarardır bu gemi orada.
1: Yaramaz olur mu hiç? En baş gemileri gazal olunca...
2: Bizimki gazaldan 3 kat kabadayım.
1: Yaşa Recep'im, senden bu cevabı bekliyordum.
2: Süvari yokken bu işi beceririz.
1: Tayfanın hepsi vatanperver çocuklardır. Sen en baş.
2: Sağ ol. Gemiyi sefer hazırlayayım öyleyse. Ha? Yarın kömür alalım.
1: Öbür gün hareket eder miyiz?
2: Öbür gün bu iş olur, evet.
1: Sana güveniyorum. Sağ ol.
2: Sen de sağ ol Osman Efendi.
1: Artık geç oldu. Yatalım reis.
2: Hayırlı geceler. İyi uykular.
0: Ertesi sabah Alemdar gemisi kömür almak için Haydarpaşa mendireğinin içine demirlemişti. O gün su ve kömür ikmali yapacaklardı. Her şeyi hazır buldular.
1: Recep Reis, sen tayfanın başındayken ben de eve kadar gidip çamaşır alayım ha. Biraz kumanya da getiririm.
2: Olur beyim, ben uşakları çalıştırır akşama kadar işini bitiririm.
1: Akşam yemeğini tayfayla beraber yiyelim ha.
2: Oldu oldu.
1: Hem onlara biraz şeker ikram ederiz.
2: İyi olur, ağızları tatlanır.
1: Yokluğumu belli etmezsin.
2: Sen merak etme Osman Efendi. Akşam sobrasına erişirsen iyi olur.
1: Geç kalmam. Erken gelirim Recep Bey.
2: Ben de uşakların yanına gidiyorum.

0: Yaşayın. Her şey hazırmış. Ha, şöyle. Bismillah. Hadi başlayalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sağ olun evlatlar. Bugün iyi çalışmışsınız. Sen de Recep Reis.
1: Vazifemiz.
2: Sen de sağ olun.
1: Yeminle tam dur Mehmet.
3: Yarın bol suyla cüverteyi yıkayacağız. Ne de olacak.
1: Süvari Bey nasıldır Osman Efendi?
0: Hastalığı ağırlaşmış. Hastaneye kaldırmışlar.
1: Yok canım, başka süvari mi hiç olacak?
0: Daha belli değil. Sefere çıkmadan belki biri gelir.
1: Gambotları kim getirecek Osman Efendi?
0: Sanırım ki bu seferden büsbütün vazgeçtiler.
3: Ne, seferimiz suya mı düştü?
0: Anladığıma göre hükümet Mustafa Kemal Paşa'dan korkuyor. Bizim gemiyi de orada alıkoyarlar diye.
1: Öyle olur mu ki?
0: Geçen yıl Ereğli'ye giden Rüsumat 4 numarayla Gazal Romorkörü'ne el koymuşlardı ya.
3: Ama biz bu vazifeyle gidacağız.
1: Onların yaptıkları vazife değil midir?
3: Öyle ya.
0: Bakıyorum sen gitmek için can atıyorsun.
3: Trebolluyum, çocuklarım gözüm de tutayım.
0: Kaç yıl oldu görmeyeli?
3: 10 yıl oldu.
1: Benim de 10 yıl oldu anamı görmeyeli.
0: Eğer gitmek isterseniz ben de size katılırım. Bakın dinleyin. Size bir mektup okuyacağım. Bugün postadan aldım.
1: Nereden dur?
0: Trabzon'dan geliyor.
1: Oy benim memleketim. Bana da evlisi cünceldi.
0: Okuyor. Dinleyin. Hepiniz dinleyin çocuklar. Burada yelkenli kayıklar, küçük takalarla Rusya'dan silah ve cephane taşıyoruz. Birkaç tane de çürük çarık buharlı küçük gemi var. İşe yetişemiyoruz. Yunan ordusunun yurdumuz Anadolu'dan kovmak için gerekli harp malzemesini taşıyacak kabadayı gemilerimiz yok.
3: Kim yazayım bu mektubu?
0: Bir yüzbaşı, bir arkadaş. Devam ediyorum. Bize gemi gönderin. İnönü'de Yunan ordusunu yenen küçük ordumuzu büyütmek, güçlendirmek gerek. Her taraftan yardım bekliyoruz. Kazım Karabekir Paşa'nın yere serdiği Ermeni ordusunun Ermenistan'daki savaş malzemesini Garp cephesine taşıma emrini aldık. Gemi diye çırpınıyoruz burada. Yunan savaş gemileri kıyılarımızı abluka etti. Bizim onlara karşı koyacak silahlı gemimiz yok. 57 ve 47 milimetrelik ikişer topu olan Preveze ve Aydın Reis adlı iki ahşap gambotumuz

0: da yük gemisi gibi kullanılıyor. Batum'dan Trabzon'a cephane taşıyoruz onlarla.
1: Bunlar karadan taşınmaz mı beyim?
0: Anadolu'da karayolu var mı ki Mehmet? Bakın mektubun sonunda ne diyor? Bizim gemi Novorossiysk'ten yüklediği top, tüfek ve kasatura yükünü Trabzon'a getirdi. Buradan öteye Samsun'a götürmek için yükümüzü Rüsumat 4 numaraya aktardık. Üst tarafı selam kelam, imza Gazal süvarisi Adil.
2: Bana Cıl'ın mektubu da okur musun Osman Efendi? Ha uşaklar dinlesinler.
0: Ver bakayım, ver bakayım.
2: Ha şuradan okuyuver.
0: Yüzbaşı Adil kaptan Gazal romorkörü ile Trabzon mendirinden kalkınca yedeğine dana mavnasını da almıştı. Mendirek üzerinde onu uğurlamak için toplanmıştık.
2: Ha dinleyin dinleyin.
0: Adil kaptan arkadaşlarına çalımlı bir selam çaktıktan sonra düdüğün ipine asıldı. Canavar düdüğüyle 3 kez ortalığı çınlattı.
2: Gördün mü?
0: Arkadaşları telaşlanıp bağırdılar. Ne yapıyorsun Adil? Düşman destroyerleri açıkta seni bekliyorlar. Adil kaptan köşkünün penceresinden başını çıkarıp gülerek cevap verdi. Ben cephanemi tamamladım, üst tarafı vız gelir. Duman attırırım.
2: daha yeter Osman Efendi. Hepsi o kadar değil
0: mi? Dur şu son cümleyi de dinleyin. Böylece o hayatını hiçe sayarak İngiliz ve Yunan destroyerlerinin arasından geçerek Novorossiysk'e vardı.
1: Novorossiysk neresidir beyim?
0: Karadeniz'in kuzeydoğusundaki Rus limanı. Oradan dana gemisine 400 ton harp malzemesi yükleyerek yedeğinde tekrar Trabzon'a getirmiş.
2: Kahraman adam.
0: Sana bunları yazışımın sebebi burada neler olduğunu anlatmak. Sizin gibi uyumuyoruz. Vatan için çalışıyoruz.
2: Ha işte o kadar üst tarafı istemez Osman Efendi. Anadolu'da nasıl çalışıyorlar duydunuz mu uşaklar ha?
3: Duydum aferin, duydum.
0: Aferin. Çok iyi yazmış hemşerim. Bizi uyarmış.
4: Burada da vatan için çalışanlar var Recep Reis.
2: Kimmiş onlar?
4: Evvelsi gün bir tanıdığım anlattı. 3 ay önce Karaağaç cephaneliğini basıp içindeki silah ve cephaneyi Anadolu'ya kaçıranlardan biri. Ama adını söyleyemem.
0: O cephaneliğin soyulduğunu o zaman gazeteler de yazmıştı. Faillerini bulamadılar. Bu işi muaveneti Bahriye grubu idare ediyor sanırım.
2: Bizim mahallede de Barzani Hoca var. Onun da teşkilatı varmış diyorlar ha.
4: Hepsi Mustafa Kemal Paşa için çalışıyorlar.
1: İsmail Usta, hiç iyi anlatmadın ya. Nasıl olmuş bu iş?
4: Bunu anlatan bana sıra olarak söyledi.
2: Olmuş bitmiş iştir. Gazetelerde yazmış kim yaptı diye soramayız ki.
1: Nasıl olmuş onu anlat.
4: Madem ki dinleyeceksiniz anlatırım.
0: Dinliyoruz İsmail Usta, anlat.
4: Kasım'ın 10. gecesinde Haliç'te Ayakapı iskelesine yanaşan iki motorlu Mavna'ya 70 kadar serden geçti bindirilmiş. Motorlar gece yarısı iskeleden kalkmışlar, Eyüp Sultan istikametine yol vermişler.
1: Ha İsmail Usta, serden geçti ne demek?
0: Ölümden korkmayan cesur delikanlı demek. Devam et İsmail.
4: Benim tanıdığım motorlardan birinde makinistmiş. Motorun gürültüsünü kesmek için bir gün önceden egzoz borularını deniz seviyesine kadar uzatıp üstüne de keçe sarmışlar. Haliç'in tenha köşesindeki kara ağaçta işlerini kolayca bitireceklerini sanmışlar. Cephaneliğin rıhtımına yanaşırlarken nöbetçinin sesi duyulmuş. Yanaşma yasak! Öndeki motorun kaptanı cevap vermiş. Denize dökülecek cephaneyi yüklemeye geldik. Emir aldık. Nöbetçi bu sözü karşılayarak bende böyle emir yok demiş. Ama nöbetçi itirazını sürdürürken rıhtıma yanaşan ilk motordan rıhtıma fırlayan serden geçtiler. Silahına davranamadan nöbetçinin ağzını mendille kapayıp elinden silahını almışlar ve onu motorun baş altına götürüp bağlamışlar.
0: Hemşinli kardeşler asıl yapanlar.
4: Ekip başı hemşinli kardeşler de o sırada bir sandalla gelerek aynı rıhtıma çıkmışlar. Önceden kararlaştırılan program gereğince herkes görevini yapmaya koyulmuş. Bütün nöbetçiler bağlanarak ağızları tıkanmış. Bu arada cephaneliğin alçak duvarının üstünde devreye gezen İngiliz nöbetçi de aşağı alınarak bağlanmış ve motorun ambarına kapatılmış. Sonra muhafızların koğuşuna da girilerek silah soruyla teslim alınmışlar. Önceden anlaştıkları ambar memuru da kendisini Anadolu'ya kaçırmak şartıyla anahtarları teslim etmiş. Böylece karınca gibi çalışarak 2,5 saatte ambardaki bütün silah ve cephaneyi motorlara taşımışlar. Tekrar Ayakapı'ya yanaşıp baskın ekibini karaya çıkarmışlar. Her iki mamlı ortalık ağarmadan köprülerden geçip Marmara'ya açılmışlar. Güneş doğarken adaların arkasına varmışlar.
1: Depo nöbetçileriyle muhafızları ne yapmışlar?
4: Onları da beraberlerinde götürmüşler.
1: Ne?
4: O gün pazar ve erken saat olduğu için İngiliz-Fransız devrelerine rastlamadan İzmit Körfezi'ne girmişler. Karamürsel iskelesine yanaşmışlar.
2: Ya o İngiliz nöbetçi ne olmuş?
4: Onu dil iskelesinden geçerken gözünü bağlayıp kıyıya bırakmışlar.
0: Zaten

0: İngiliz nöbetçinin İstanbul'a varmasından sonra onun haber vermesiyle ambarın boşaltıldığı meydana çıkmış.
1: Ustam, bu vakayı biliyor muydun?
0: Evet, gazetede okumuştum. İstanbul'da böyle çok vakalar olmuş ve failleri yakalanamamıştır. Gizli teşkilat birçok silah ambarlarını böylece boşaltıp Anadolu'ya kaçırmakta.
2: Bu silahla cephaneyi orada kim teslim alıyor?
0: Kim teslim alıyorsa alıyor, yoksa sen de mi bir şeyler kaçırmak niyetindesin ha?
1: Karamürsel'de aynı zamanda kaybakan vekili olan jandarma kumandanı Yüzbaşı Tevfik Bey, halkın da yardımlarıyla motorları boşalttırmış, içindeki esirleri de teslim almış. İngiliz elinden başkası Kuvayi Milliye'ye katılmışlar.
3: Ya motorlar ne olmuş?
1: Orasını bilmem reis. Hani kim olduğunu sormayacaktın?
2: Karamürsel Kuvayi Milliye'nin elinde mi ki?
0: O tarihte elindeydi ama sonra Gemlik'teki Yunan birlikleri orayı da işgal etti. Çocuklar, ahiret suali sorar gibi soruyorsunuz. Yoksa siz de kaçmaya niyetli misiniz?
3: Fırsat düşünce biz de böyle yiğitlikler ederiz. Öyle değil mi uşaklar?
2: Öyle değil mi? Reis.
3: Benim mektup hepinizi yüreklendirdi ha uşaklar.
2: Kim bu mektubu yazan Recep Reis?
3: Şahin vapurunda serdümen oflu Ahmet Çavuş hemşerimdir.
2: Doğru yazmış. Biz burada tembel tembel oturacak mıyız?
3: Oturmak istemeyseniz
0: biz de onlara katılırız. He? Nasıl? Var mısınız?
4: Varız Osman
2: Efendi. Varız.
0: Öyleyse yarın gece sefere hazır olun. Tam vaktini seçtik Recep Reis.
3: Öyledir Osman Efendi. Ayandığım fırtınasının tam vaktidir.
0: Bugün Ocak ayının 25'i. Gece yarısını bekleyelim.
3: Stimtok'a mıdır Osman Efendi?
0: Kazanları fayrap edeli 2 saat oldu. Gece yarısında Stimtok'adır.
3: Demir'in kalmamasını aldırdım. Hareket emrini bekliyorum.
0: Saat tam 11. Gece yarısına 1 saat kaldı. Kalkalım.
3: Gavurların içim içim sızmasını bekliyoruz.
0: Aslında bildin. Pervasız düşman gemileri şimdi uykuya dalacak.
3: Büyükdere'deki karakol cemisini atlatırsak gerisi tamamdır.
0: Büyükdere'de kontrola gelirlerse Kefken'de karaya düşmüş bir yelkenli gemiyi kurtarmaya imdadına gidiyoruz diyeceksin.
3: O cavurlarla sen konuşuyorsun Osman Efendi.
0: Pekala, yalanımızı yutturmaya çalışacağız.
3: Osman Efendi, bu bir tahlisiye cemisi değil midir?
0: Hakkım var. Tahlisiye gemisine karışamazlar. Can kurtarmaya gidiyor.
3: Boğazı çıktıktan sonra 7 saatte varırız Ereğli'ye.
0: Ben makine dairesine iniyorum. Sen de dümenin başına geç bakalım.
3: Bu gece ikimize de uyku yok Osman Efendi.
0: Yarın sabah Ereğli'de bol bol uyursun.
2: Demir koptu reis.
3: Salpa bir dur.
2: Salpa dur.
3: Al onu loçaya.
2: Tamam dur.
3: Kazan dairesine söyle bacadan duman çıkmayacak.
2: Söylerim reis.
3: Güvertede kimse sigara içmeyecek.
2: Peki reis.
3: Kış tarafta neden bir dur?
2: Şimdi oraya gideceğim.
3: Halatlardan o da ettiresin.
2: Olur reis.
3: Karşı tarafa iyi bir gözlük koyasın. Ruberi sahiline yakın geçeceğim.
2: Peki.

0: başardık. Yok, başarıyoruz.
1: Daha belli olmaz Osman Efendi. Bakarsın devriye cezan bir torpido keser önümüzü. Kıyı kıyı gideceğim. Varsın biraz kecik alın.
2: Geç olsun da güç olmasın tabii. Recep Reis, al mısın?
1: Sağ ol Osman Efendi.
2: İyi gidiyoruz değil mi?
1: Çok şükür Allah'a, iyi dur.
2: İşte oldu bitti. Hedefimize ulaştık. Getirdik alemdarı Ereğli'ye çok şükür.
1: Bu senin eserin dur.
2: Yeter yeter, ortalığı çınlattın. Herkes yatağında fırlamıştır ne oluyor diye şimdi.
1: Varsın fırlasın. Alemdarı çatırdığımızı duysun. Mehmet, cundarı bayrağı çektin mi?
3: Vakit gelmedi ki reis. Saat 7:30.
1: Olsun, çek onu. Bizi tanısınlar.
3: Olur reis, olur.
4: Mahmud!
5: Efendim ha, buradayım.
3: Bayrağı göndere tokaya desin.
5: Baş üstüne usta.
2: Ha, işte liman reisinin sandalı göründü. Bayrak çekmiş geliyor.
1: Mehmet!
3: Ha!
1: İskendul Ettunni!
3: Evet reis, 5 kulaçtayım.
1: Demirleyeceğiz, Alesta mı dur?
3: Alesta'dır reis.
1: Öyleyse fundo. Kaluma.
3: İkinci kilit suda.
1: Hey dur, basayı vur.
3: Tamamdır reis.
1: Liman reisi calayı, çalayı indirin. Tayfa çaba bir

0: tutuksun.
1: Tamamdır reis.
2: Ben lumbar ağzına iniyorum. Reisi karşılayayım.
1: Benim de işim bitti. Geceleyim.
3: Hoş geldiniz denizciler.
4: Hoş bulduk reis bey.
3: Merhaba çocuklar. Ben liman reisi Yüzbaşı Nazmi.
1: Hoş geldiniz Sefacil.
2: Ben Çarşıbaşı Osman. Bu da geminin Lostromus'u Recep Reis.
3: Sağ olun. Büyük iş başardınız. Filomuza çok muhtaç olduğumuz güzel bir gemi kazandırdınız.
2: Vazifemizi yaptık reis bey. Vatan borcumuz.
3: Vatanperverlerin hepsi bu kadar mı?
2: 13 kişiyiz reis bey. Size arkadaşlarımı tanıtayım. Bu güverte Lostromus'u Recep Reis.
5: Selamünaleyküm.
2: Gemiyi buraya kadar o getirdi. Bu makine Lostromus'u İsmail Usta. Bu makine yağcısı Ahmet. Bunlar da ateşçiler Hasan ve Hüseyin. Porsun Mehmet ile Tayfa Mahmut. Ali ve Ahçı Masar.
3: Sağ olun kahraman arkadaşlarım. Ankara'ya yazacağım.
5: Karşılık beklemeyiz reis bey. Biz vatan borcumuzu ödemeye gayret ediyoruz.
6: Liman reisi Nazmi Kaptan gemiye el koyunca ilk işi mürettebatı tamamlamak oldu. Üsküdarlı İsmail Hakkı Kaptan Alemdar'a süvari verilmişti. İkinci kaptanlığa üsteğmen Ali atanmış, yüzbaşı Beykozlu Adil baş makinist olmuştu. Ayrıca güverte ve makine tayfası ile geminin kadrosu 21 kişiye yükselmişti.
3: Geminin bu limanda daha fazla kalması doğru değil. Onun için hemen Trabzon Nakliyat Bahriye Kumandanlığı emrine gönderilmeniz telgrafla emredildi.
7: Yazılı talimatınızı aldım reis bey. Emre göre hareket edeceğiz.
3: Hemen bu akşam. Kömür su tamam mı?
2: Trabzon'a kadar götürür bizi reis bey.
3: Öyleyse durmayın.
8: Havanın kararmasını beklemeyelim mi?
7: Düşman destroyerleri dolaşıyor. Görünmemek için tedbirli olmalıyız.
3: Artık o sizin bileceğiniz iş. Gemiyi size teslim ettim.
7: Müsaade buyurun gece yarısı kalkalım.
3: Olur.
8: Ben de makineyi teftiş edeyim. Kazanlar iyice fayrap olsun.
3: Bildiğiniz gibi yapın. Unutmayın ki Zonguldak Fransızların işgali altındadır. Açığından geçin.
7: Olur reis bey.
3: Şu halde ben Ankara'ya ve Trabzon'a raporlarımı vereceğim. 26'yı 27'ye bağlayan gece yarısında hareket etti diyeceğim.
7: Tamam reis bey.
3: Yolunuz açık olsun. Allah selamet versin.
7: Sağ olun reis bey.
3: Allah'a ısmarladık.
7: Hoşça kalın. Sizi geçireyim.

0: Arkadaşlar, bu gece uyku ve vardiya yok. Herkes yedekli olarak vazifesinin başında kalacak. Kazanlar full steam, makineler tam yol ileri çalışıyor.
1: Her şey tamam kaptan.
2: Baş makinist Adil Bey yanımda kaptan köşkünde. Sıkıntınızı haber verin.
0: Osman Efendi, ateşçileri sık sık değiştirin. Dinlensinler, steam'i düşürmeyin.
3: Merak etme yüzbaşım, her şey yolunda gidecek.
0: Sağ ol Osman Efendi.
2: Ali kaptan, nöbetçiler, güverte gözcüleri yerinde mi?
4: Hepsi yerinde süvari bey. Ben de sık sık kontrol ediyorum.
2: Kendini fazla yorma, bana lazımsın Ali kaptan.
4: Demir gibiyim süvari bey.
5: Mustafa Kemal Paşa'nın yurt çapında başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın Kuvayi Milliye ruhu, Alemdar gemisi mürettebatını da sarmış, damarlarındaki kanı coşturmuştur. Hepsi canla başla uğraşarak hedeflerine yollanmışlardı. Alemdar, Baba Burnu dönerek Sinop İnceburnu üzerindeki rotasına koyulmuş. Gök karanlık, hava çok soğuktu. Ayandon fırtınasının ölü denizleri gemiyi çalkalıyordu.
2: Yüzbaşım, Ayandon fırtınasını atlattık mı dersin?
0: Daha belli olmaz.
2: Ama günü geldi geçiyor.
0: Belki dediğin gibidir ama peşimizden gelse de bu gemi onu aşar. Fırtına gemisi bu. Kurtarma için dizayn edilmiş.
2: Evet. Güzel gemi doğrusu.
0: Kaptan, gördün mü? Tam provamızda bir ışık belirdi.
6: Provada ışık var!
2: Tamam, görüldü.
0: Aferin nöbetçiye, demek uyumadı.
2: Uyurma hiç. Yüzbaşım, ışığı ben de gördüm. Bir Silyon fenerine benziyor.
0: Denizin üstünde bir gemiden başka ne olabilir?
2: Evet, bu bir gemi. Bize doğru geliyor.
0: Kırmızı iskele borda feneri de belirdi.
2: Maşallah, çok keskin gözlerim var yüzbaşım.
0: Okula girerken üst üste göz muayenesi yapanlar.
2: Ama yaşlandıkça gözler zayıflıyor.
0: Bu gelen hızlı bir gemi.
2: Evet, süratle yapmış.
0: Savaş gemisi gibi.
2: Yunan destroyeri olmasın?
0: Olmaz. Olamaz. O kıyıya bu kadar yaklaşamaz.
2: Bize doğru geliyor.
0: Yoksa bizim var. Kıyıya yaklaşalım mı?
2: Serdümen, sancağa gel.

0: Ben
1: sancağa geliyorum Süvari Bey.
2: Biya! Biya!
3: Yeşil fener de görüyorum.
4: O da iskeleye aldı, üzerimize geliyor.
3: Fenerleri söndürelim mi?
4: Faydası yok artık. İşte projektörünü de yaktı.
3: Yakalandık mı dersin?
4: Öyle gibi. Kıyıya çok uzak mıyız?
3: Gemiyi karaya mı oturtacaksın?
4: Faydası olur mu dersin?
3: Burada sahil yalçın kayalıktır.
4: Evet, ben de biliyorum.
3: Gemi bize iyice yaklaştı.
4: Tanıdım onu. Zonguldak'taki Fransız karakol gambotu.
3: Öyleyse bizi almaya geldi.
4: Yakalandık Adil Bey.
5: Nom de bateau!
3: Duydun mu kumandan, bize bağırıyorlar.
5: Nom de bateau!
4: Dediğim gibi bu Fransız karakol gemisi.
3: Ne istiyor?
5: Nom de bateau!
4: Fransızca geminin adını soruyor.
3: Söylememiz gerekecek mi kaptan?
4: Evet.
2: Alemdar! Alemdar!
6: Zonguldak! Zonguldak!
3: Zonguldak limanına diyor galiba.
4: Gözbaşım, bu sesi tanıdım.
3: Nereden?
4: Geçen yıllardan. Fransız gemilerinde çalışmıştım. Ben üçüncü kaptan, bu da dördüncü kaptan.
3: Bu dediğin kim?
4: Gambot'un süvarisi herhalde. Gambot bordamıza yanaşıyor.

0: Oo, Hakkı kaptan, sen misin?
1: Bonjour kaptan Talis. Bu ne tesadüf?
0: Evet ama korsan gemisinde seni bulmamalıydım.
1: Korsan gemisi mi? Bunu da nereden çıkardın?
0: Bu gemiyi İstanbul'dan kaçırmışsın ya.
1: Haberim yok. Ben gemiyi Ereğli'ye de teslim aldım.
0: Sözüne inanırım. İşsiz kaldın galiba.
1: İşe biraz ara verdim. Anam hastaydı. Ereğli'ye onu ziyarete gelmiştim. Bu iş çıktı.
0: İş dediğin hangisi?
1: Bu gemiyi Trabzon'a götüreceğim.
0: Ama götüremeyeceksin sanırım. Şimdi doğruca Zonguldak'a.
1: Baş üstüne. Madem ki sen öyle istiyorsun.
0: Emir büyük yerden.
1: Anlaşıldı. Başıma dert almışım.
0: Seni iyi tanırım, sözüne inanırım. İstersen kefalet de ederim.
1: Sağ ol. İyi bir dostsun.
0: Hadi şimdi beni takip et.
1: Sen önde mi gideceksin?
0: Kaçacak değilsin ya. Ellerine kelepçe mi vurayım?
1: Merak etme, seni takip edeceğim.

0: kadar uzun ne konuştunuz ya?
1: Çok iyi tanıdığım, dostluk bilen bir adamdır.
0: Demek hasret giderdiniz.
1: Biraz da öyle sayılır. Bana gemiyi kaçıranları sordu.
0: Sen ne dedin?
1: Dedi ki, biz bu gemiyi Ereğli'de teslim aldık dedim.
0: Gerçeği söylemiş.
1: Taris kaptan sözüne inanırım dedi.
0: Ama İstanbul'da başımıza gelecekler var.
1: Bizim değil de Osman Efendi ile Recep Reis'in.
0: O kahramanları ele vermemeliyiz.
1: Elbette. Elden geleni yapacağız.
0: Bir çare düşünelim.
2: Süvari Bey, biraz daha kıyıya sokul. Ben yüzerek karaya çıkıp milli hükümete durumu bildireyim.
1: Olmaz efendi kaptan, sabırlı ol. Biz çaremizi kendimiz buluruz.
0: Süvari Bey haklı. Önce seni bu kötü soğuk havada denize bırakmayız. Sonra da sen karaya çıkıp Ereğli'ye gidinceye kadar biz İstanbul'u buluruz. İyisi burada kalıp çaremizi aramak. Kanca beraber, kanca beraber.
2: Baş üstüne efendim.
0: Ne söylüyorsun sen kardeşim? Bu havada ben seni nasıl denize bırakırım?
2: Gerekirse ölümü bile göze almayacak mıyım?
0: Fedakarlık yapacağın işte seni zafere götürmez.
2: Yüzbaşı Hasan Efendi'nin yaptığını duymadınız mı?
0: Kim bu yüzbaşı?
2: Vakfı Kebir Liman Reisi.
0: Ne yapmış?
2: Şahin vapurunda bir üsteğmen arkadaşım var, o anlattı. Hayretle dinledim. Geçen hafta Şahin vapuru ile Trabzon'dan Samsun'a geliyorlarmış. Novorossiysk'ten yükledikleri 600 ton harp malzemesini Samsun'a çıkaracaklarmış. Trabzon'dan kalktıktan 2 saat sonra fırtınaya tutulmuşlar. Düşmandan haber almak için talimat gereğince Vakfı Kebir'e uğramışlar. Hava o kadar sertmiş ki sahilde çatlayan dalgalardan hiçbir vasıta gelmemiş. Karayla istihbarat kuramamışlar. Şahin gemisi mümkün olduğu kadar sahile sokulmuş ve liman reisinden düşman hakkında haber beklemişler. Bir de bakmışlar ki dalgalarla boğuşarak ve yüzerek gemiye gelen birisi var. Halatın ucunda bir can kurtaran simidi atmışlar. Meğerse liman reisi o sabah aldığı bir acele telgrafta iki Yunan destroyerinin Kerempe burnu açıklarında doğuya doğru seyrettiklerinin görüldüğü haberini alınca bunu Şahin gemisine bildirmek istemiş. Ancak vasıtaların denize açılamadığını görünce yüzerek gemiye gitmeye karar vermiş. Ve o fırtınalı havada hayatını hiçe sayan bu fedakarlığı göze almış.
0: Aşk olsun. Ama bu fedakarlık zaruret haline gelmiş.
2: Gemiye durumu haber verdikten sonra bir bardak çay içmiş ve tekrar yüzerek dairesine dönmüş.
0: Bu arkadaşı tanımak, alnından öpmek isterdim.
2: Ben de.
0: Yani sen de bugün onu örnek alıp bir fedakarlık mı yapmak istedin?
2: Benimki daha basit olacaktı herhalde.
0: Ama değmezdi. Eğer bir fedakarlık yapmak istiyorsan sırasını bekle.
2: Anlayamadım. Yani bu gambotun elinden kurtulabilir miyiz?
0: Bakalım neler olacak.
1: Şimdi şeytanlıklar düşünmeyin. Zonguldak'a gidiyoruz. Talis kaptana söz verdim.
2: Zonguldak'ta ne yapacağız?
0: Orada anlaşılır.
1: Efendi kaptan, tayfanın yanına gidip onları teskin etmelisin.
2: Hemen gidiyorum.
0: Hadi ben de onların yanına gidiyorum.
3: C-27 Fransız motor gambotu amacına ulaşmış, 27 Ocak 1921 sabahı Alemdar'ı yakalayarak Zonguldak Limanı'na götürmüştü. Fransızların Zonguldak Limanı'nın kontrolü için görevlendirdikleri Yüzbaşı Tilli, verdiği sert emirlerle süngülü erlerini geminin gerekli yerlerine ve birini de kaptan köşküne yerleştirip nöbete dikerek çevresine gözdağı vermek ve Türk denizcilerini sindirmek istedi. Sonra da kaptan köşküne gidip harita üzerinde İstanbul rotasını çizerek İsmail Hakkı kaptanla Fransızca bir şeyler konuştular. Hemen hareket edip limandan çıktılar, İstanbul yönüne yol verdiler. Fransız gambotu da Alemdar'ı bir mil kadar mesafeden izliyordu.
4: Ben kameranıza gidiyorum kaptan. Biraz uzanıp kitap okuyacağım.
5: Tertibatımız tamamdır, rahatınıza bakın.
4: Kaptan Talis de gambotuyla İstanbul boğazına kadar bizi izleyecek.
5: Pekala yüzbaşı.
4: Ben ara sıra kontrola geleceğim ve rotaya dikkat edin.
5: Kaptan köşkündeki bu süngülü ere gerek yoktu.
4: Gerek var. Aramızda bağlantı kuracak.
5: Öyle olsun.
4: İyi yolculuklar.
5: Recep Reis, sen uykusuzsun. Git biraz uzan, dümene Mehmet gelsin.
6: Zarar yok bey. Dümen başında cehenneme de çıdarım.
5: Sen bilirsin. Öyleyse bu rotayı muhafaza et.
6: Nasıl, İstanbul'a mı gidiyoruz?
5: Evet öyle.
6: Ya orada dar ağaçları bizi bekliyor ha?
5: O kadar uzun değil.
6: Suçumuz ne ki? Vatana hizmet ettik.
5: Bu hak bilmez adamlar seni dinler mi?
0: Uğurlar olsun Recep.
6: Eyvallah yüzbaşı.
0: Yüzbaşı Tilli ile uzun uzun neler konuştunuz Süvari Bey?
5: Neler konuşacağız? Geminin emniyetini ve selametle İstanbul'a varışını istiyor.
0: Bu kahraman tayfayı zalimlerin eline bırakacak mıyız?
5: Ne yapabiliriz ki?
0: Gemiyi ellerinden kurtarıp tekrar Ereğli'ye götürebiliriz.
6: Kolay mı?
7: Biz 20 kişiyiz, onlar 7 kişi.
6: Ama hepsi silahlı.
0: Ellerinden silahlarını da alabiliriz.
6: Ölüme cüturulan öldürmeyi hak eder. Tayfanın hepsi gamlı.
0: Bu işi bana bırakın, ben yolunu bulurum.
6: Sağ ol yüzbaşım.
8: Kararını bana da bildirmelisin yüzbaşım.
0: Elbette, sen başımızsın.
8: Ayandon fırtınası çıksaydı iş daha kolaylaşırdı.
0: Ne gibi?
8: Ne gibi olacak? Gambot fırtınada varanamayıp Zonguldak'a dönecekti.
0: Evet, o zaman işimiz kolaylaşacaktı.
8: Canını hazırlarken Gambot'u hesaba katmalıyız. Bir 47 milimetrelik topu, 2 de makineli tüfeği var.
0: Onlara 7 tüfekle de karşı koruz evelallah.
8: Yani Fransızların tüfekleriyle mi?
0: Mustafa Kemal Paşa'nın da İnönü cephesine gönderdiği komutanların elinde yeterince silah ve asker yoktu ama bütün askerlerine manevi güç kazandırmıştı. Onlara kuvvayı milliye ruhunu aşılamıştı. Böylece kendisinden üstün düşmanı yendi.
8: Bu ruh bizim uçaklarda da vardır. Cesur ve güçlüdürler.
0: Şimdi gidip onlara ne yapacaklarını öğreteceğim. Bir halat roda etmek için güverteye dizilecekler. Bu sırada silahlı Fransızlara saldırarak silahlarını ellerinden alacaklar. Kaptan köşkündeki silahlıyı ben aklayacağım. Güvertedeki saldırıyı da Ali Kaptan idare edecek.
8: Benim kameramdaki yüzbaşı ne olacak?
0: Önce onu kameraya kilitleyip hapsedeceğim.
8: Fark ederse?
0: Edemez. Kilidi iyice yağladım. Kapının kilitlendiğini duyamaz.
8: Benim haberim yokmuş gibi davran.
0: Kumandayı sen vereceksin. Düdüğü öttürünce saldırı başlayacak.
8: Hangi düdüğü?
0: Bu düdüğü. Al şunu. Uzun bir düdük öttürünce biz işi bitiririz.
8: Farz edelim ki bu işi başardık. Gemiyi ele geçirdik. Ya bu arkamızdan gelen motobolu ne yapacağız?
0: Onunla da savaşacağız.
8: Neyle? Topu ve 2 makineli tüfeğiyle mi?
0: Fransızlardan alacağımız 6 tüfek, bir de benim tabancam.
8: Olur mu?
0: Niye olmasın?
8: Bu işe benim de aklım yattı. Hadi, seyir kamerasına gidip işi planlayalım.
0: Bunun öyle uzun uzadıya plana ihtiyacı yok.
8: Önce yüzbaşı Tilly'yi halletmelisin. Köprü üstündeki erle biz başa çıkarız.

0: sen düdük çalınca ben tilinin üzerine çullanırım.
1: Bizim pehlivan Ahçıbaşı da sana yardımcı olsun. Dikkat et, tilinin üstünde iki tabanca var.
0: İlk önce onları alır, ellerini bağlayarak kamaraya kilitlerim. Ahçı Masar da bana yardım etsin.
1: Mehmet de bizim yanımıza gelsin, Recep Reis'e yardımcı olur.
2: Evelallah, bunu ben tek başıma aklarım.
1: Haklamak, öldürmek yok. Ellerini bağlayıp ambara kapamak var. Anladın mı reis?
2: Anladım Süvari Bey, öyle yapacağız.
0: Ben gidiyorum.
1: Hadi yüzbaşım, artık vazife başına. Sana güveniyorum.
0: Bak, sana kısacık bir vaka anlatayım.
1: Dinlerim, vaktimiz var.
0: Subay çıktığım yıl büyük savaş başlamıştı. Almanların yanında İngilizlere karşı harbe girmiştik. Beni Pelengi Derya gemisine makine subayı vermişlerdi. Çanakkale savaşları devam ederken biz de Marmara'da Zeytinburnu sahilinde devriye nöbetindeydik. Bir sabah bir İngiliz denizaltı gemisi hücum ederek gemimizi torpilleyip batırdı. Prova nöbetçisi gözcü Erzurumlu İsmail adındaki er uyuyakalmış olduğu için harp divanınca cezalandırılmış ve yeni baştan askerlik yapmaya mahkum edilmişti. Gemimizin bir kısım tayfasını Nevşehir gambotuna naklettiler. Ben de üçüncü çarkçı olarak aynı gambota verilmiştim. Erzurumlu İsmail de cezasını bizim gemide çekecekti.
3: Çarkçı başınız kimdi Nevşehir gambotunda?
0: Binbaşı Ali Bey'di.
3: İşte o benim dayımdı.
0: Geçen sene öldü. Rahmet olsun.
3: Sana da Allah çok ömür versin.
0: Sağ ol, sana da.
3: Hikayenin sonu?
0: Hikaye değil, olmuş bir şey anlatıyorum.
3: Dinliyorum yüzbaşı.
0: İşte bu Nevşehir gambotu ile bir gün Çanakkale'ye erzak ve cephane taşıyan konvoyu izlerken ağır yolla batı istikametinde seyrediyorduk. Hava kararmıştı. Kıç taraftaki gözetleme nöbetçisi Erzurumlu İsmail'di. O sırada ben de vardiyayı teslim etmiş, makine dairesinden güverteye çıkmıştım. Deniz havasını içime çekerek derin nefes alıyordum. Hafif bir rüzgar vardı. Denizin yüzü buruşmuş, çırpıntılıydı. Ben farkında olmadım ama Erzurumlu İsmail geliyor geliyor diye bağırdıktan sonra denize atlayınca şaşırdım. Kıç tarafa koştum. Denizin üstü kıpkırmızı kan kesilmişti. O zaman anladım ki bir denizaltı gemisinden atılan torpilin gemiye çarpacağını anlayan İsmail çaresiz kalarak torpilin üstüne atılmış, hayatını feda ederek gemimizi batmaktan kurtarmıştı. Çünkü ikinci bir torpil daha gelerek dümenimizin bir metre açığından geçmişti.
3: Duyulmamış bir fedakarlık.
0: Kahramanlık ve Türk askerlerinin vatanseverliği onun ruh asaletinden gelmedir.
3: Doğrudur.
0: Hadi, hadi şimdi Allah'ın izniyle bu işi başaracağız.
1: Tanrı yardımcımız olsun.
4: Biraz sonra Fransız yüzbaşı Tilly de kontrol için köprü üstüne gelmişti. Etrafına dikkatlice göz gezdirip her şeyin yolunda gittiğini, özellikle Fransız gambotunun yakın mesafeden gemiyi izlediğini görünce ferahladı. Kaptana göz atarak...
5: Buyur Hakkı Kaptan.
6: Kullanmam yüzbaşım.
5: Sahi mi söylüyorsun? Denizci olup da kullanmayanı görmedim.
6: İçiyordum ama 4 yıl önce bıraktım. Sağlığımı kazandım.
5: Öyleyse kamerama gel de ikram edeyim sana.
6: Teşekkür ederim. Birazdan gelirim. Siz keyfinize bakın.
5: Öyleyse yolunuz açık olsun. Ben kameradayım.
6: Tasalanmayın. Amacınıza kavuşacaksınız.
5: Teşekkür ederim.
0: Çok merak ettim kaptan. Tilli niye geldi?
6: Niye gelecek? Bizi kolaçan etmeye.
0: Ne dedi?
6: Önce gelip pusulaya baktı. Motamızda olduğumuzu gördü. Dürbünle çevreyi gözetleyerek motorbotun peşimizden gelmekte olduğunu görünce içi rahatladı.
0: Başka bir şey demedi mi?
6: İkram etmek için beni kameraya çağırdı.
0: Hepsi bu kadar mı?
6: Hepsi bu kadar.
0: Ben plan tatbikatını bütün vazifelilere teker teker anlattım.
6: Şu halde hazırız demektir.
0: Hepsi yapacağı işi öğrendi.
6: Sağ ol yüzbaşım. Ancak Ereğli'ye yaklaşmadan işe başlayamayız.
0: Evet, doğru. Baba burnu bordalamaya çok var mı?
6: Yarım saat sürer. Sabırlı olalım.
0: Kaptan, sen Fransız yüzbaşısını oyalamak için bir ara kamerasına da gittin.
6: Biraz sonra inerim. Bana ikram edecek. Birkaç yudum alırım.
0: Recep Reis rotayı bozmadan gider, ben de onunla konuşurum.
6: İşimize başlamamız için yarım saatten fazla zaman var. Bu vakti geçirmek lazım. Dediğini yapacağım. Yüzbaşı Tilly'nin yanına gideyim.
0: İyi olur kaptan.
6: Tamam öyleyse. Yüzbaşı Tilly'nin yanına gidiyorum.

0: Hayır, kitap okuyordum, buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayrola, bir şey mi var?
2: Hayır, yaramaz bir şey yok. Ziyaretinize geldim.
0: Demek ikramımı kabul edeceksiniz.
3: Bilirsiniz, denizde saatler uzun sürer.
2: Sizi yalnız bırakmak istemedim.
0: O halde lavabodaki bardağı alınız da size biraz vereyim.
2: Fransızlar ilaç gibi kullanırlar.
0: Siz de herhalde daha önce bundan almışsınızdır. Buyurun.
2: Merci monsieur. Kaptan Talis size benden bahsetti mi?
0: Evet, bu sabah. Raporunu verirken anlattı. Beraber çalışmışsınız.
2: Bir yıl kadar bir gemide arkadaşlık ettik. Çok sevişiriz.
0: Bir Fransız dostu olduğunuzu söyledi.
2: Doğru, doğrudur. 11 yıl Fransız gemilerinde kaptanlık ettim.
0: Peki ama bu kirli işe nasıl karıştınız?
2: Hangi kirli iş monsieur? Ben Ereğliliyim. Annemin hasta olduğunu duydum. Onun yanına gelmiştim. Zaten işsiz de kalmıştım. Dün Ereğli Liman Reisi beni çağırdı. Sana iş vereceğim, bu gemiyi Trabzon'a götürür müsün dedi. Ben de kabul ettim. Bizi neden yolumuzdan çevirdiğinizi bu sabah Kaptan Talis'ten öğrendim.
0: Demek siz bu geminin İstanbul'dan izinsiz kaçırıldığını bilmiyordunuz, öyle mi?
2: Evet monsieur, bilmiyordum. Bana dediler ki fırtınadan limanımıza iltica eden bir gemi var, kaptan da yok. Trabzon'a gidecek. Onu kaptansız gönderemeyeceğim. Sen götürür müsün dediler. Ücretimi verirsen götürürüm dedim.
0: Ücret verdiler mi?
2: 50 lira istedim, kabul ettiler.
0: Ya.
2: Peşine 20 lira verdiler. Üstünü de Trabzon'da alacağım.
0: Demek seni aldatmışlar. Bu gemi kumandanın içinde yokken gece yarısı kaçırılmış. Amiralden acele telgraf aldım. Gemiyi yakalayıp İstanbul'a getirmemi emretmiş.
2: Bu işte ben zararlı çıktım. Hiçbir suçum yok.
0: Peki gemiyi kaçıranlar kimler?
2: Gemiyi dün teslim aldım, bilmiyorum. Bildiğim sadece baş makinistinde Ereğli'den gemiye iltihak ettiğidir.
0: Yüzbaşı üniformalı iri gövdeli subay mı?
2: Evet. Sanırım kaçırma işinde onun da bir suçu yok.
0: Bu bizi ilgilendirmez. İstanbul'da yapılacak tahkikat sonucu belli olur.
2: Şüphesiz öyle.
0: Köprü üstündeki mi bıraktınız?
2: Recep Reis tecrübeli bir gemicidir. Geminin lostroması da. Dürüst adamdır.
0: Pusuladan anlar mı?
2: Tabii.
0: Öyleyse bir süre yanımda kalabilirsiniz.
2: Teşekkür ederim. Size bir çay yapsam içer misiniz?
0: Şimdi karıştırmayalım. Biraz daha var içmek için.
2: Öğleyim için ne düşünüyorsunuz? Makarna sever misiniz?
0: Hayır, ben yanıma kumanya almıştım. Konserve, soğuk yiyeceklerim falan var.
2: Başka arzunuz varsa ilave edecek, lütfen bildiriniz.
0: Alakanıza teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
2: O halde ben yine görevimin başına gideyim. Bir emriniz olursa iletirsiniz.
0: Size güvenim var. Ben yemekten sonra belki biraz kestiririm.
3: İyi edersiniz.
2: Bir alabilir miyim?
0: Hay hay.
4: Fransız yüzbaşı Tilly'yi güzelce kandıran Hakkı Kaptan, köprü üstüne döndüğü zaman yüzbaşı Adil bütün tayfaya planını anlatmış, tayfalar bu düşünceyi sevinçle karşılamıştı. Dövüşmeyi, gerekirse öldürmeyi ve ölmeyi göze almışlardı. Artık gemi komutanının bir uzun düdük çalmasını, işaretini bekleyecekler ve hep beraber harekete geçeceklerdi.
5: Baba burnu bordalamak üzereyiz kaptan.
2: Biliyorum. Bu yüzbaşı Tilly'nin hediyesi.
5: Teşekkürler. İşe başlamadan bununla biraz keyifleneyim. Her şey hazır.
2: Acele etme. Baba burnu bordalayalım. Ereğli'ye en yakın mesafede düdük çalacağım.
5: Konuştuğumuz gibi. Ben aşağı iniyorum. Tilly'nin ensesindeyim.
2: Aman iki yapma. Yanında iki tabancası var.
5: Merak etme kaptan, tabancaya sıra gelmez. Onu kıskıvrak bağlayacağım.
2: Allah yardımcın olsun.
5: Senin de.
2: Şu yanımızdaki Fransız eri dilimizi anlasa ne yapardık?
5: O zaman burada konuşmazdık.
6: Baba burnu bordalayırız kaptan.
2: Görüyorum. Hele biraz daha gidelim. 270'te gidiyorsun değil mi?
6: Evet kaptan.
2: İşi bitirince 180 dereceye döneceksin.
6: Peki bu silahlıyı kim başımdan alacak?
2: Ben düdük çalınca ikimiz de ona saldıracağız. Mehmet de yardıma gelecek. Onu iple saracağız.
6: Olur kaptan.
4: İsmail Hakkı kaptan çevreyi, boş ufukları bir süre dikkatle gözledi. Etrafta deniz üstünde hiçbir şey görünmüyordu. Sadece bir mil kadar geriden gelen Fransız gambotu vardı. Dürbünüyle onu da bir süre gözledi. Her şey yolunda ve kimse kararlaştırılan olaydan kuşku duymamıştı. Ama tam bu sırada Tilly köprü üstüne geldi. Doğruca gidip pusulaya bakarak süvariye dedik.
0: İyi gidiyoruz değil mi kaptan?

0: kere daha kontrol etmeye geleceğini tahmin etmiştim.
1: Memnun oldu mu adam?
0: Hem de nasıl, teşekkür ederek gitti.
1: Öyleyse tam zamanı.
0: Sen vazife başına gidince düdüğü çalacaksın.
1: Öyleyse ben gidiyorum.
0: Hadi hayırlısı.
2: Ben bakarım.
3: Yürü lan, hadi.
2: İşin bitince gene yukarı geldi Recep Reis.
4: Sen bunu süvari ben.
2: Hadi kaptan, işler tamam mı?
5: Hepsini bağladık. Silahlarını da aldık. Şimdi de ambara kapatıyoruz.
2: Hı. Adil Fransız yüzbaşıyla ne yaptı?
5: Galiba o iş de bitti. Hem için bağırışmalar kesildi.
2: Yaralanan falan yok ya.
5: Bizimkilerde bir sakatlık yok. Her iş yolunda gitti.
2: İyi öyleyse. Şimdi Gambot'la savaşa hazır olun. Sen Adil Bey'in yanına git.
5: Gidiyorum.
2: Tamam mı Recep Reis?
6: Tamamdır efendim.
2: Niye geciktin? Zorluk mu çıkardın?
6: Yok canım, kuzu gibi çıktı. Adil Bey'e yardım ettik biraz.
2: Ha, o ne yapmış?
6: Yüzbaşının silahlarını alıp ellerini bağlamış.
2: Şimdi nerede?
6: Kameraya çıtlamış.
2: Pekala. Dümen başına geç. Doğru Ereğli'ye gidiyoruz. İskele Alabanda.
6: İskel Alabanda kaptan.
2: Doğru Ereğli'ye rota.
6: Doğru Ereğli'ye. Pusula 179 derece.
2: Via.
6: Via.
7: Bütün tayfa arkadaşlar, beni iyice dinleyin. Alemdar tekrar elimizdedir. Ama işimiz bitmedi. Şimdi Fransız Gambot'u yolumuzu kesecek. Bizi tekrar zapt etmek isteyecek. Buna karşı koyacağız. Yolumuzda dönmeyerek Ereğli limanına sığınacağız. Ereğli'ye yol verdik. Fransız Gambot'u yetişinceye kadar savaş hazırlığı yapılacaktır. Hepiniz başmakinist yüzbaşı Adil Bey'in emrinde savaşacaksınız. O silahlarınızı dağıtacak, baş tarafta kumanda edecek. Kıç taraftakiler ikinci kaptan Üsteğmen Ali Efendi'nin emrinde olacaklar. Savaşa hazır olun. Allah yardımcımızdır. İyi silah kullanan nişancılar baş tarafa.
8: Alemdar gene Türk denizcilerinin eline geçmişti. Ama kurtuluş daha belli değildi. Geminin güvertesinde büyük bir heyecan dalgası dolaşıyor, herkes yüzbaşı Adil'in emrinde savaş mevzilerini alıyordu. Alemdar son hızıyla Ereğli'ye doğru gidiyordu. Öte yanda geminin başının Ereğli yönüne çevrildiğini gören Fransız Gambot'un komutanı şaşkına dönmüştü. Saatte 20 milden fazla son hızıyla Alemdar'ın üzerine gidiyordu. Süvari Hakkı Kaptan tayfalara seslendi.
2: Asıl muharebe şimdi başlayacak.
1: Evet süvari bey, şimdi ateş başlayacak.
2: Hazırlıkların tamam mı?
1: Bütün tedbirleri aldık. Keskin nişancılara 6 tüfek dağıttım. Gambot tüfek menziline girinceye kadar kimse ateş etmeyecek. Benim kumandam bekleyecek.
2: Başaracak mıyız dersin yüzbaşım?
1: Evelallah başaracağız kaptan. Ancak siz kendinizi koruyun. İlk ateş size açılacaktır. Recep Reis sen de kendini koru. Gerekirse dümeni aşağıdan kullanacaksın.
9: Meraklanma bey, ben çok muharebeci olmuşum.
5: Şimdi ne yapacağız kaptan?
2: Sana bir tüfek gönderdim, aldın mı?
5: Aldım yüzbaşım. Ama benim tabancam var.
2: İstersen tüfeği Mehmet Onbaşı'ya ver, istersen kendin kullan.
5: Belki yüzbaşım, ben idare ederim.
2: Baş taraftayım, kumandamı beklersiniz. Ben yaralanırsam kumanda senindir.
5: Allah göstermesin yüzbaşım. Sen benden çok yaşa.
2: Bu savaştır, belli olmaz. Sana vazifeni bildiriyorum.
5: Marş üstüne yüzbaşım.
10: Yüzbaşım, sen silah kullanmayacak mısın?
1: Benim bir parabellum tabancam var. İki tabanca da yüzbaşı Tilly'den aldım. Biri Browning, sana vereyim mi?
10: Yanında bulunsun, belki lazım olur.
1: Al süvari bey, gönderiyorum.
10: Şansın açık olsun.
1: Nişancılar yatarak ateş edecekler. Loca ve lumbuzlardan faydalanacaksınız. Kimse başını küpeşteden dışarıya çıkarmayacak. Anlaşıldı mı?
11: Anlaşıldı mı?
1: Herkes Gambot'taki insanlara ateş edecek. Top başındaki er hedefiniz olacak. Anlaşıldı mı?
11: Anlaşıldı.
1: Küpeşte saçlarının manikaları siper alacaksınız. Anlaşıldı mı?
11: Anlaşıldı.
1: Ben ateş emri vermeden

0: kimse ateş etmeyecek. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı.
2: Fransız Gambot'a yaklaşırken Alemdar'da da heyecan son düzeye varmıştı. Gambot 10 dakikada erişti. Alemdar'ı durdurmak için önce kuru sıkı bir top attı. Alemdar'ın bu ihtarı dinlemeyip yoluna devam ettiğini görünce bir top daha attı. Bu sefer mermi Alemdar'ın tam baş tarafında denize düşünce sular baca boyunca yükseldi. Şimdi Gambot Alemdar'ın ön tarafına geçmiş ve onu durdurmak için makineli tüfek ateşine başlamıştı.
0: Silahlar hazır ol! Alesta mı?
1: Alesta!
0: Ateş!
3: Ecek Reis, kendini sakın, meydandasın. Merak etme. Ordayı arttır. Daha hızlı gidelim. Mermiler bacıya rastladı. Saçlar delirdi. Görüyorum Recep. Sen kendini koru.
4: Tornayı arttırdık Sümeyye. Sistem düşüyor.
3: Burada delikler var.
4: Daha fazla denilirlerse sistem üstünü düşer.
3: Ama gayret edin Osman Efendi.
4: Limana çok var mı kaptan?
3: Bir mil kadar.
0: Aferin çocuklar. Makinalı tüfek başındaki el devrildi.
5: Öteki de yaralandı.
0: Ateşe devam. Göreyim sizi aslanlarım. Vurun!
6: Dikkat Sümeyye. Ordamızdan bize bildirmek istiyorlar.
3: Onun saçları bizden incedir. Bizden önce batar.
6: Süvari Bey, dinlendi, baş omuz tutar içeri girdi.
3: İçeri su giriyorsa tıkaçlamalı.
6: Olsun, Mehmet'le baş ambara iniyorum.
3: Gerekirse su boşaltmaz tulumbasını çalıştır.
6: Tertibat alacağım Süvari Bey.
7: Süvari Bey, dümen boşaltılar işte Bey.
3: Ne oldu ki?
7: Gidip bakayım mı?
8: Süvari Bey, Süvari Bey. Fransız zabiti kameradan çıkmış. Tümen makinesinin başında.
3: Koş. Yüzbaşı Adil Bey'e haber ver.
8: Peki efendim.
3: Evet. Git sen de tümen makinesinin istim altını aç.
5: Mehmet'le baş ambara iniyorduk. Ne istediniz Süvari Bey?
3: Adil Bey. Gilli kaçmış, yakala.
7: Giderim beyim. Ha işte yüzbaşı onu yakaladı.
9: Eller yukarı. Şimdi seni geberteyim. Bu herifi iyice bağlayıp kenefe kapadın.
10: Bırak yüzbaşım, ben götürürüm onu.
9: Ben baş tarafa gidiyorum.
7: Tamam Süvari Bey. İstimi açtım.
3: Dümen de çalışmaya başladı. Tamam. Yap. Recep.
11: Ya.
3: Mehmet, yukarı gel. Yardım et. Dümen başına geç.
5: Baş ambara iniyoruz Mehmet'le. Ne istediniz Süvari Bey?
3: Recep Reis yaralandı. Çabuk bir sedye getirin. Mehmet. Sen hemen yukarı gel.
0: Ateşi yavaşlatmayın. Arkadaşlar, sahile yaklaşıyoruz.
12: Sahil müfrezeleri de ateşe başladı.
13: Artık kurtulduk demektir. İki yandan ateş altında. Gambot'un hali bitik.
0: Ha gayret çocuklar. Top başındaki Fransız da yıkıldı.
13: Gambot daha fazla dayanamaz. Kaçacak.
3: Gönlü, yukarı gel, bana yardım et.
12: Ne oldu Süvari Bey?
3: Recep Reis sizlere ömür.
13: Ne diyorsunuz? Öldü mü?
3: Maalesef öyle.
13: Köyüne hasret gitti. Vah Recep. Ölümüne ben mi sebep oldum?
3: Metin ol Osman Efendi. O şehadet mertebesine erişti. Bundan mutluluk mu olur?
13: Köyünün hasretini çekiyordu. Trabzon'a gideceğinizi öğrenince nasıl da sevinmişti bilseniz.
3: Allah rahmet eylesin.
13: Onu çok severdim Süvari Bey.
3: O mert tavırlı, iyi yapılı insan. Öyle bir insandı ki onu hepimiz sevmiştik. Saygı ve sevgimizi göstermek için büyük bir cenaze merasimi yapalım.
13: Onunla ben meşgul olurum Süvari Bey.
3: Allah razı olsun.
5: Gemide sedye yok kaptan. İki kürek arasına ipten ağa gelerek yaptırıyorum.
3: Gereği kalmadı Ali Efendi. Onu yarın toprağa vereceğiz.
7: Körfez'e gireriz kumandan.
3: Fransız Gambot'u ne oldu?
0: Onu kaçırdık kumandan, onu kaçırdık.
3: Kurtulduk demek.
0: Evet kaptan, kurtardık Alemdar'ı.
3: Bir kurban pahasına.
0: Ne kurbanı?
13: Koca reisi kaybettik.
0: Demek bir şehit verdik.
3: Ama zafer bizim oldu.
0: Bunu denize mi vereceğiz?
13: Hayır yüzbaşım. Yarın bir cenaze töreniyle onu toprağa vereceğiz.
8: Yüzbaşım! Yüzbaşım! Yüzbaşım! İsmail Usta da yaralandı yüzbaşım.
3: Nerede?
8: Makine kaportası önünde.
0: Nasıl oldu bu?
8: Gambot'un kaçışını seyretmek için makine dairesinden çıktığında bir kurşun geldi, devirdi onu.
0: Ağır mı yarası?
8: Sağ omzundan kan akıyor. Yerde yatıyor.
0: Hadi gidelim.
8: Hadi.
2: Alemdar tayfası Türk bayrağının şerefini kurtarmıştı. İstiklal Savaşı'nın deniz üstündeki ilk muharebesi zaferle sonuçlanmış, Alemdar Anadolu donanmasına kazandırılmıştı.
11: Yaralıyı hemen hastaneye kaldıralım. Şehit olan kim?
13: Kahraman Recep Reis. Onu cenaze merasimiyle toprağa veririz bey.
11: Çok iyi olur. Her şeyi hazırlatırım ben. O ilk deniz şehidimiz.
13: Sağ olun reis bey.
14: Vay canına. Fena vurulduk.
11: Yaran acıyor mu evlat?
14: Biraz. Zarar yok. Allah'ım Mustafa Kemal Paşa'yı başarıya ulaştır. Onun yüzünü görmeden canımı alma.
11: Biraz dişini sık evladım. İnşallah Mustafa Kemal Paşa'yı da göreceksin. Zaferi de.
14: Bilmem ki yüzbaşım. Yaşarsak eğer. O günleri görmekten başka ne dileğimiz var ki? Neyse çok şükür Alemdar'ı teslim etmedik ya kafire.
15: İstiklal Savaşçıları adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Emrullah Nutku, yöneten Zihni Göktay, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar, anlatan Erdoğan Gemicioğlu, Osman Efendi Erol Keskin, Recep Reis Zihni Küçümen, Mehmet Ekrem Dümer, İsmail Usta Erhan Abir, Ahmet Mustafa Aslan, Mahmut Osman Görgen, Üsteğmen Ali Erdoğan Erseven, Yüzbaşı Nazmi Ünal Gürel, İsmail Hakkı Kaptan Nüvit Özdoğru, Yüzbaşı Adil Bilge Zobu, Kaptan Halis Mümtaz Ener, Masar Ergün Işıldar, Yüzbaşı Tilli Zihni Göktay. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Cep telefonunuzdan bir arkadaşınıza mesaj yazıyorsunuz. Yazdığınız mesajı okuduğunuzda telefonun bazı kelimeleri yanlış yazdığını fark ettiniz. Ne yaparsınız? Hemen yanlış yazılan kelimeyi ya da kelimeleri düzelterek gönderirsiniz. Her türlü metin için düzeltme, önceden hazırlanmış bir içeriğin gözden geçirilerek düzenlenmesidir. Fransızcadan dilimize geçen revizyon sözcüğü de düzeltme anlamını vermekle birlikte kapsamlı değişiklikler için revizyon sözü kullanılmaktadır. Bu durumda düzeltme daha iyi duruma getirmek için yapılan değişikliktir. Revizyon, devletler arasında yapılacak antlaşma metinlerinin kelime kelime gözden geçirilmesinin sonucudur. Daha önce yapılan bir antlaşma varsa bazı metinlerin yeniden yazılmasına da revize etmek denilir. Mahkemelerin verdiği kararlarda bazen düzeltilir. Böyle bir durumda mahkeme önceden verdiği kararı gözden geçirerek karar düzeltme metnini hazırlar. Bir metni düzeltmek için bir kez daha dikkatlice okumak gerekir. Eskiden gazetelerde ve TRT gibi büyük yayın organlarında düzeltmen kadrosunda çalışan kişiler vardı. Muhabirin yazdığı bir haber, düzeltmenlerce gözden geçirilip yasalara ve yazım kurallarına aykırı olan cümleler düzeltilir ve sorumlu müdüre gönderilirdi. Düzeltmenlerin yaptığı düzeltme işine tashih de denirdi. Bilhassa roman gibi edebi eserlerin düzeltilmesinde kullanılan tashih sözü, basılmakta olan bir yayının provaları üzerinde yanlışları gösterme işidir. Birçok spiker, düzeltmenlerin yaptığı düzeltmeler sayesinde Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili çok önemli bilgiler öğrenmiştir. Bunlardan biri şudur. Bir haberde, sempozyumda bazı ayetlerin çevirisi üzerinde duruldu cümlesinin üzeri çizilerek, Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ya da çevirisi olmaz. Çünkü birebir çevrilemez. Ancak meali olur, meal yaklaşık demektir. Düzeltmenlerin Ramazan için hazırlanan bir haberde iftarda oruçlar bozulacak cümlesindeki düzeltme gerekçesi de şöyle. İftar bozmak değil,

0: tam tersine düzeltmektir. Yani orucun tamamlayıcısı ve mütemmim cüzüdür. Bazı haberlerde iftar, oruç bozmak diye yazılıyor, bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekir. Yayıncılıkta yapılan bir hatanın geri dönüşü yoktur. Ancak canlı yayınlarda söylenen sözde bir hata olursa özür dilenerek doğru cümleye geçilebilir. Spikerlik mesleğinin en önemli özelliklerindendir ağızdan çıkanı kulağın duyup beynin onay vermesi. Canlı yayınlarda binlerce sözcük kullanırsınız ama bir tekinde hata yaptınız mı bilinçli izleyici o noktada kalır. Hatadan sonrası nafile bir okuyuştur aslında. Mutlaka özür dileyip o yanlışı düzeltmeniz beklenir. Yanlışı düzeltme ve özür dileme o hatayı yapanın erdemi sayılır mesleğimizde. Çünkü yiyip içtiğimizi borçlu olduğumuz kelimelerin hakkını vererek okumak bir spikerin ve sunucunun asli görevidir. Yayınlarda yapılan yanlışlıklar dolayısıyla zarar görenler için Anayasamızın 32. maddesinde düzeltme ve cevap hakkı getirilmiştir. Buna göre gerçek ve tüzel kişiler şeref ve haysiyetlerini ihlal edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya hizmet sağlayıcıya gönderir. Medya hizmet sağlayıcılar hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın yazıyı aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde yayının yapıldığı saatte ve programda izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edebilecek ve açıkça anlaşılabilecek biçimde düzeltme ve cevabı yayınlar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Şerefli Yol 5. Bölüm. Yazan Cenap Ozankan, yöneten Kemal Bekir, efektör Korkmaz Şakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Hamiyet Kolçalar, binbaşı Hilmi Bey, Aytaç Çürük Aslan, Arif Bey, Erol Keskin, birinci mülazım Nazmi, Müşfik Kenter, İclal Candan İsen Say, Silvia Kadriye Kenter, Nermin Deniz Gökçer Perk, Hamdiye Hanım Nezahat Tanyeri, Talip Alev Sezer, Recep Zihni Göktay, Osman Erhan Yazıcıoğlu, Güzide Hanım Nezihe Becerikli.
1: Mondros Mütarekesini izleyen yıllarda İstanbul Merkez Kumandanlığında vazifeli olan Binbaşı Hilmi Bey, divan yolunda Talip'e rastlar ve onun polis müdürlüğünde görev almasını sağlar. Talip'in askerlik arkadaşı 1. Mülazım Nazmi ise Binbaşı Hilmi Bey'in emrinde görevlidir ve o tarihte Ankara'ya gelmiş olan Mustafa Kemal Paşa'ya fikren bağlıdır. Bir gün karısı İclal'den arkadaşı Nermin'e rica ederek sadrazamın katibi olan babası kanalıyla Üsküdar Müstakil Jandarma Takım Kumandanlığı'na tayin ettirilmesini ister. İclal bu bahsi açınca Nermin'in annesi daha seçkin bir vazife zanlıyla Kuvayi İnzibatiye'ye tayininin daha iyi olacağını söyler. Bu arada Binbaşı Hilmi Bey Ankara'ya İstanbul hükümetine dair haberler ulaştırmaya çalışırken Talibe de sadrazamın yalısında alınan kararlar hakkında bilgi toplamak vazifesini verir. Öbür taraftan 1. Mülazım Nazmi, Kuvayi İnzibatiye'ye tayininin gerçekleşmesini önlemek için karısı İclal'i Nermin'lere gönderir. Talibe gelince sadrazamın yalısından çıkan katibi izleyerek köşkünü öğrenmiş, koleje giden kızı Nermin'le arkadaşlığa başlamıştır. Nermin'le arkadaşlığı ilerleyen Talip ise ondan önemli haberleri toplamaya başlamıştır. O sıralarda bir gün Nermin annesiyle İclal'lere gelerek 1. Mülazım Nazmi'nin Üsküdar'a tayininin çıktığı müjdesini getirmiştir.
2: Arif Bey kardeşim, sana şunu söylemek istiyordum. Harbiye Nezaretinde hava biraz değişti gibi geliyor bana karşı. Ne dersin, yoksa benden şüpheleniyorlar mı?
3: Ben belirli bir şey duymadım, görmedim ama olmayacak şey değil.
2: Ama gözünü seveyim birader, bizim yanımızda seni de mimlemesinler. Hoş ilişkimizi gizli sürdürüyoruz ama ne olur ne olmaz.
3: İhtiyatlı olmaya çalışıyoruz. Çok şükür ki şimdiye kadar da bir şey olmadı. Kimse de ürkmüş gibi görünmüyor.
2: Aman ürkmesinler birader, yoksa işimiz yarım kalır. Haliç depolarındaki silah ve cephanenin taşınmasına yarın gece başlayacak bizim çocuklar. Bizim 1. Mülazim Nazmi gönüllü istedi bu işi. Bir hafta izni var. Ben başlarında bulunurum kumandanım, uygun görürseniz dedi. Ben de pekala dedim.
3: Çok dikkatli olmaları gerek binbaşım, çok. Nöbetçileri takviye edeceklermiş galiba, itilaf kuvvetleri diyorlar.
2: Evet, yalnız zamanını bilmiyoruz. Fakat bir kanaldan öğreneceğiz.
3: Talip nasıl? 2 günden beri daireye uğramadı.
2: İz üzerinde adım adım. Şaka bir tarafa, himmetinle öyle bilgiler getirdi ki bize.
3: Himmet değil binbaşım, himmet değil. Bu pek tabii bir şey. Çocuk bilmiyorum kaç saat uyuyor. Bir yandan da dairesine faydalı olmak için çırpınıyor. Bir gece eve gitmemiş, haber de verememiş annesine. Kadıncağız sabah sabah çıka geldi. Neyse ki oğlunu gördü de rahatladı kadın. Ateş gibi çocuk doğrusu.
2: Bize böyle gençler lazım, memleketin selametinin hangi yolda olduğunu görebilen. Allah için mahiyetindeki 1. mülazim de yaman çocuk. Nazmi tanıyorsun. Yeni evli ama evi falan gözü gördüğü yok.
3: Helal süt emmiş çocuklar, helal. Bunları ne kadar takdir etsek azdır.
4: Hanımcığım bir hafta izinliyim. Üsküdar'daki vazifeye başlamadan önce bir hafta izin verdiler. Çok önce istemiştim ancak şimdi geldi.
5: Gördün mü ne iyi oldu. Boşuna meraklanıyordun. Şimdi birkaç günde dinlenirsin.
4: Maalesef dinlenecek vakit değil.
5: Neden? Daha ne istiyorsun? Bundan daha iyi vakit mi olur?
4: Birkaç gece mühim işim var. Sabahları gelir biraz uyurum.
5: Adam akıllı, dinlen bari diyorum birkaç
4: gün. Canım birkaç saat dinlenmek yeter.
5: Evlendiğimizden beri doğru dürüst yüzünü görmedik. Annem bile söylüyordu.
4: Anlayış göstermelisin hanımcığım. Kısmet olur da ihtiyarlarsak bıkarsın o zaman suratımızı görmekten.
5: Neler söylüyorsun?
4: Öyle. Ha, şunu diyecektim. Senin Silvia isminde bir arkadaşın var yani mektepten.
5: Evet, bir şey mi vardı?
4: Görüyor musun onu bugünlerde?
5: Evet, bugün öğleden sonra Nermin'le bana gelecekler.
4: İyi öyleyse. Babasını tanır mısın sen?
5: Evvelce birkaç defa görmüştüm. Dost adamdır, iyi nazik bir adamdır. Niye soruyorsun?
4: Silvia da bizi sever demiştin galiba.
5: Evet.
4: Öyleyse sana bir şey söyleyeceğim. Bunu yapacaksın. İtiraf başkumandanlığının silah ve cephane depolarımız hakkında bir kararı olacak. Nöbetçileri arttırmalarına dair. Bunu tatbike ne zaman başlayacaklarmış? Bu gece babasının ağzını arayıp bize yarın haber getirebilirse
5: ama
4: çok iyi olur.
5: Ama nasıl söyleyeceğim ben bunu?
4: Canım sen söylersin. O da senin söylediğine göre becerikli bir kızdır. Babasından öğrenir. Nermin'in yanında söylersem bir zararı var mı?
5: Zannetmiyorum. Anladığıma göre o da kızıyor bu işgalci takımını. Akıllı kızdır. Hemen sezer niçin sorduğunu. Hem kuzum sen bazı işlerin içindesin gibi geliyor bana.
4: Yok canım, sende ne işi?
5: Hissediyorum ben.
4: Sana öyle geliyor.
5: Saklama.
4: İyi olan herhangi bir işin içinde olmak gerekmez mi?
5: Anladım. Düşündüğüm gibiymiş.
4: Sen onu bırak da hanımcığım. Silvia'dan istediğimizi öğren, olur mu?
5: Peki. Bugün söylediğini yapacağım.

0: Şu perşembeleri de olmasa hiç neşelenemeyeceğiz hemen hemen.
1: Doğru. Yabancı askerler her yeri öyle doldurmuş ki insan sokağa çıkıp sevdiklerine ziyarete gitmeyi bile istemiyor.
2: Neyse, hakaretlere kadar gelmek bir tramvaya binmeye bakıyor da ben de rahatça gelebiliyorum.
1: Geçenlerde Cihangir'de bir hadise olmuş. Sarkıntılık etmiş bu askerler bizden bir hanıma. Nazmin'in de canı çok sıkıldı. O günden beri sokağa bile çıkmamı istemiyor.
2: Barbarlık yaptıkları.
1: Senin kırmızı yüzlü yüzbaşı nasıl? Yok ama darılma, şaka söylüyorum.
0: Biliyorum şaka olduğunu, haklısın. Adam Nero'nun 20. asırdaki kopyası. Geçen gün yine sefarete gelmişti. Uzun boylu konuştular babamla.
2: Niye dair?
1: Ya İstanbul'daki meseleler yahut Silvia'ya dair.
0: Yok canım, bu sefer ben değil. Sorma, ikinci planda kaldık.
1: Ne peki?
0: İstanbul'daki ambarları nasıl koruyacaklarını anlatıyordu.
1: Nasıl koruyacaklarmış?
0: Yanlış anlamadıysam ayın 5'inden itibaren nöbetçileri 2 misline çıkaracaklarmış. Demek ki bir hafta sonra.
2: Niye lüzum görmüşler buna?
0: Bir depodan silah çalınmış.
1: Öbürlerinden?
0: Önce tehlikeli gördükleri yerleri takviye edeceklermiş. Bazı depolardan eminmişler. Oradaki nöbetçileri kafiymiş. Babam bu takviyelere ihtiyaç görmüyorum dedi nedense. Sonra uzun uzadıya anlattı. Adam da bunlar akla yakın geliyor ama ben önce generale anlatmalıyım bunları dedi.
1: Ne dersin bu işlere Nermi?
2: Beğenmiyorum.
0: Ben de beğenmiyorum.
1: O da bizim gibi düşünür.
2: Bilirim. Bu yüzbaşı askeri istihbarattanmış. Kuzum Silvia, merak ettim. Babanla konuşurken Aşgari adında birinden söz edildi mi hiç?
0: Ben yanlarında değildim. İkametgah tarafındaydım mümessirliğin. Ne dedim bakayım? Tuhaf bir isim.
2: Aşgari.
0: Ha, evet. Evet evet, galiba o. Öyle bir isim. Ankara'ya göndereceklermiş galiba.
1: Çok tuhaf. Ne sebeple ki?
0: Pek dinleyemedim gerisini. Aman çocuklar, biz ne anlarız ki bu işlerden? Hadi bu sefer İclal'in piyanosuna.
2: Hadi biz de söyleyelim.
1: Vallahi sesim hiç iyi değil.
0: Hadi canım.
3: Oğlum, canını çıkarıyorsun. Baksana, adam akıllı süzüldü.
4: Anacığım, ne yaparsın? İstanbul'un halini görüyorsun. Biz bir şeyler yapmaya uğraşmazsa kim uğraşacak?
3: Baban iyi ki bu günleri görmedi. Mütareke emin ol hastalığını hızlandırdı. Ne yaparsın?
4: Sevr muayedesi de imzalandı. Şimdi galip devletler şartlarını perçinlediler.
3: Ya bir de buna yetişseydi.
4: Acısı bir kat daha büyürdü anacığım. Geçen gün binbaşı Hilmi Bey bahsediyordu, ne vatansever adamdı diye.
3: Ah, sorma sorma. Ne yazık ki sıhhati müsaade etmedi daha fazla hizmete.
4: Ya Recep, bizim peder böyleydi işte. Keşke görebilseydin.
5: En iyisi Anadolu'ya kaçayım diyorum abi. Orada kendimizi evimizde buluruz. Burada korkarım çıkacak bir aksilik.
4: İyi olur Anadolu'ya gidersen Recep. Yaman silah kullanırsın. Okuman yazman da var galiba.
5: Biraz abi.
4: Askerlik yapmadın sen ha?
5: Yapmadım.
4: Ankara'da muntazam ordu kuruluyormuş. Hemen onbaşı yaparlar seni. Verirler acemilerin başına. Hiç olmazsa hizmet edersin vatana.
5: Tamam, benim düşündüğüm de bu.
6: Şimdi yeni bir mesele daha çıktı Arif Bey. Aşgari meselesi.
7: İtilaf devletlerinin bu adamı casusluk maksadıyla Anadolu içlerine, bilhassa Ankara'ya sokmak fikirlerini yeni haber aldık. Vaziyeti dün öğrenebildik ancak. Siz bana gelmeseydiniz ben gece muhakkak sizin devlethaneye girecektim.
6: Bu adam hakkında bilgi edinebildiniz mi?
7: Tam değil kardeşim. Yalnız dilimizi çok iyi konuştuğunu, büyük harp içinde İstanbul'da bir müddet kaldığını öğrendik.
6: Ne kadar kalacak acaba burada?
7: Bir müddet kalıp İstanbul'un ve Ankara'nın vaziyetini inceleyecekmiş galiba.
6: Aman kardeşim, tetikte olalım. Bu adamın içeriye sızmasına mani olalım.
7: Binbaşım, talibi hemen hemen sizin emrinize verdik. Artık himmetinize kalıyor.
6: Ben yarın talibe bu işin ardına düşmesini söyleyeceğim.
7: Aman kardeşim, iş artık sizde. Binbaşım, ben her zaman emrinizdeyim. Ha, şunu söyleyeyim. Yerini bilmesi cihetinden talibe kolaylık olur. Adam sefarethanede yatıp kalkıyormuş.
6: Demek muhafaza altında tutuyorlar.
7: Ne yapsınlar? Oynayacakları kozun üzerine titremeleri gerekiyor tabii.
6: Onun izini bulmayı talibe veririz. Hakkında gereken bilgiyi de ediniriz. Yalnız benim senden bir ricam var.
7: Evet.
6: Bu heriflerin beni daha uzun müddet rahat bırakacaklarını zannetmiyorum.
7: Yeni bir şey mi var yoksa?
6: Şahsen son derece dikkat etmemle birlikte biri jurnal edebilir. Nemrut Mustafa Paşa'nın divan harbine düşersek kurtuluş zor olur.
7: Yok canım, yok, inşallah böyle bir şey olmaz.
6: Olduğu takdirde Sana büyük bir iş düşüyor Arif Bey. Evet. Benden sonra bizim gizli teşkilatın başına senin geçmeni istiyorum. Şimdiden hazırlığını yapalım.

0: Nermin Hanım, sizden çok mühim bir bilgi daha rica edeceğim.
1: Hay hay, yapabilirsem istediğinizi.
0: Yaparsınız gibi geliyor. Bir adam hakkında bilgi. İtilaf devletleri işgal kumandanlığı her işini hükümetle beraber yapıyor. Bu sebeple sadaretin bu işten haberi olsa gerek. Siz Aşgari adında ve Ankara'ya gönderilmesi düşünülen bu adam hakkında, tabii hareket planı hakkında bir takım bilgilere rastlayacak mısınız acaba babanızın evrak arasında?
1: Bu gece zaten bir mektup tercüme edeceğim. Bu arada dosyalara bakmaya çalışayım.
0: Çok teşekkür ederim. Ama lütfen iyice arayın kağıtları. Belki işimize yarayacak bir ipucu ele geçirirsiniz. Küçük bir bilgi de olsa biz onu değerlendiririz.
1: Merak etme.

0: Şimdiye kadar size faydalı olmadım mı?
1: Ne demek faydalı olmak? Daha fazlası. Size ne kadar şey borçluyum?
0: Yok, borçlu değilsiniz. Bu hem de sizin için benim yapmam gereken bir şey.
1: Tekrar teşekkür. Bu daha içinde yazık ki sizinle daha güzel, daha duygulu şeyler konuşamıyoruz. Fakat bilin ki kalbimi size verdim.
0: Konuşuruz inşallah. Önce gaye gerçekleşsin. Biliyor musunuz? Geçen akşam memleketin durumu hakkında babamla adeta kavga ettik. Şüphelenecek diye benden ödüm de kopmadı değil.

0: Abi, abi.
1: Sen misin Osman? Ben de kim diyorum bu?
0: Benim abi. Sen nereden böyle bu saatte?
1: Bir işimiz vardı, oradan geliyorum.
0: Ben de size uğradım. Hanım teyzemiz çıktı, daha gelmedi dedi. Ben de ne yapalım, ne yapıp yapıp yarın görürüm onu dedim. Kaç gündür bulabildiğiniz yoktu seni abi.
1: Biliyorsun iş kovalıyoruz Osman. Başımızı kaşıyacak vaktimiz yok. Bir şey mi var beni aradığına göre?
0: Var abi. Recep sana açmış niyetini. Benim de başım dertte. Her saat çanımızı ot tıkarlar. En iyisi yazılmak jandarmaya.
1: Çok iyi olur. Binbaşı Hilmi Bey'e söyleriz, seni askerlik şubesinden jandarmaya yazdırırız. Zannedersem Selimiye'de 2 ay piyade talimi yaparsın. Ondan sonra doğru jandarmadaki birliğine.
0: Hay yaşayasın abi. Ne de olsa asker ocağıdır. Ondan sonrası için kafada bir şeyler var ya.
1: Bak sana bir şey söyleyeyim Osman. Benim bir arkadaşım var, birinci mülazim Nazmi. Ha? Birbirimizi çok severiz. Yeni tayin ettiler kendisini Üsküdar Müstakil Jandarma Takım Kumandanlığına.
0: Deme abi.
1: Evet, seni onun takımına verdirmeye çalışırız ha?
0: Sağ ol Talip abi. Ne iyi olur ama.

0: Affedersiniz, Talip Bey'in evi burası mı?
1: Evet kızım, ne vardı?
0: Kendisini arıyordum da, dün görüşecektik.
1: Ya, niçin?
0: Kendisi bilir, oldukça mühim de.
1: Siz kim oluyorsunuz kızım?
0: Ben arkadaşı.
1: Ben sizi ilk defa görüyorum. Eşi isminiz?
0: Nermin.
1: Kapıda kaldınız. Size buyurun içeri diyeceğim ama...
0: Girmesem iyi olur efendim. Yalnız acaba şimdi nerede olabilir?
1: Resmi vazifesinde bulunabilir şu saatte.
0: Oraya gidemem. Başka yerde de görüşemeyiz. Daha doğrusu yani kendisini bulamam efendim.
1: Peki ne söyleyeceksiniz kızım? Bana söyleyin, ben söyleyeyim.
0: O kadar da acele değil.
1: Ama mühim demiştin kızım.
0: Mühim sayılır ama pek acelesi de yok.
1: Peki kızım, peki siz bilirsiniz. Ama kapı önünde kaldınız, rahatsız olun.
0: Rica ederim, ben sizi meşgul ettim. Lütfen benim aradığımı söyler misiniz kendisine?
1: Tabii evladım, tabii eve gelir gelmez.
0: O halde Allah'a ısmarladık efendim.
1: Rica ederim.
0: Teşekkür
1: kızım.
0: Ederim efendim.

0: Dün akşam işimiz rast gitti kumandanım.
1: Aklım sizdeydi çocuklar. Talip sen de depoda mıydın?
2: Hayır efendim, ben çocukları topladıktan sonra takacı Salih Reis'i bulmaya gittim. Hayvansaray yanaşacağı yere Halıcıoğlu'nun önüne bağlamış takayı.
1: Ya.
2: Buluncaya kadar ecel teri döktüm efendim.
1: Nazmi, ya işimiz rast gitti diyorsun sen.
0: Efendim, nöbetçilerin biri sızmış. Öbürünü lafa tuttuk konuştukları dilden. Çocuklar zaten depoyu bekliyorlar. Binbaşım, çocuklar arı gibi çalışıp sessiz sedasız hiç belli etmeden depoyu boşaltıverdiler. Birkaçı da ateş yakıp horon tepmeye başlayınca nöbetçinin dikkati oraya
1: anlaşıldı.
0: Toplandı.
1: Anlaşıldı. İşiniz neden iyi yürümüş. Peki, takayı doldurabildiniz mi?
2: Doldu efendim. Sarıyer'deki arkadaşlarla konuştum ben. Bereket sabah olmadan sağ salim boğazdan çıkmışlar Karadeniz'e.
0: Şimdi İnebolu'ya yaklaşmak üzere olsalar gerek.
1: Adamlar bereket versin boğazın kontrolünde hayli açık veriyorlar. Şimdilik.
0: Bu müddet içinde ne kadar kaçırabilirsek kârdır binbaşım.
1: Evet. Sıkı çalışmak lazım. Senin iznin Nazmi ne zaman bitiyordu?
0: Öbür gün kumandanım.
1: Evet. Demek ki bizimle bir günün kaldı. Bu gece de Zeytinburnu'ndaki depoda çocukların başında bulunsan.
0: Baş üstüne kumandanım.
1: Ondan sonra yeni kıtama gidersin.
0: Evet efendim.
2: Endişemiz efendim itilaf nöbetçilerinin takviyesi.
1: Sağlık olsun. O zamana kadar boş duracak değiliz.

0: Aşkari denilen adam daha kalacak mıymış İstanbul'da?
1: Bennett'in babama söylediğine göre öyle. İşgal kuvvetleri karargahına gideceği zaman yüzbaşının otomobilini tahsis ediyorlarmış kendilerine.
0: Gene elçilikte mi kalıyormuş?
1: Evet.
0: Peki Silvia, bu adam hangi yoldan geçecek Anadolu'ya, bir şey söyledi mi baban?
1: Şuradan buradan konuşurken onu da sordum. Gizli tutuyorlarmış bu işi. Deniz de olabilir, karayolu da olabilir dedi babam.
0: Bu kat iyi değil galiba, babanın tahmini.
1: Onunla bir ölçüde konuşuyorlar. Babam her iki yoldan, galiba niyetiniz daha fazla deniz yolu dediği vakit yüzbaşı henüz karar vermedik dedi.
0: Baban ağız aramış.
1: Aradı ama işte dediğim gibi adamın verdiği cevap bu oldu.
0: Bir çay daha içmez misin Silvia?
1: Evet lütfen.
0: Gene koyu mu olsun?
1: Koyuca lütfen. İclal'in kulakları çınlasın. Keşke o da olsaydı.
0: Ya ne iyi olurdu.
2: Telefon anne, bakar mısınız?
3: Bakayım kızım.
0: Yine babamı arıyorlardır.
3: Alo, buyurunuz efendim. Kim dediniz, isminiz? İsminizi soruyorum efendim. Burada öyle kimse yok.
2: Kimdi anne?
3: Delinin zoruna bak. Bir erkek, burada olmayan birini arıyor. İsmini soruyorum, söylemiyor.
1: Ara sıra böyle yanlışlıklar oluyor teyzeciğim.
0: Demek bir erkek. Çok garip. Nasıl bir ses?
3: Ay ne bileyim ben kızım. Bir erkek sesi işte. Silvia, bugün bir iclal eksik sacayak olmanız için değil mi yavrum?
1: Maalesef bugün üç arkadaş toplanamadık teyzeciğim.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi

0: oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer, her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ben trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam edelim.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

0: Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli iki özellik düşünmek ve konuşmaktır. Ses organlarımızdır konuşmamızı sağlayan. Konuşabilmek dilimizin sesleri doğru çıkarmasına bağlıdır. Ama bir de konuştuğumuz, anlaşmak için, iletişim kurmak için bildiğimiz dilin kendi sesleri var. Dilin seslerini doğru çıkarabilme ile ilgilenen

0: Söyleyiş, ses bilimi denilen bir bilim kolu bulunmaktadır. Söyleyiş, konuşmayı sağlayan hareketlerin sonucudur. Nefes aldıktan sonra verdiğimiz havanın gırtlakta sesi oluşturması ve ardından ağız ve burun boşluklarında tınlamasıyla ses verme işlemi başlar. Buna sesleme diyenler de bulunur. Sesler, dil, dişler ve dudaklarla şekillenince ağzımızdan heceler halinde çıkmaya başlar. Ağzımızdan çıkan seslerin sayısı dünyanın en gelişmiş çalgısından çok daha fazladır. Tek bir sesimiz bile farklı zamanlarda farklı biçimde çıkar. Tınlama yerlerine göre göğüs, kafa ve boğaz seslerini çıkarabiliriz. Seslerimizin çıkış biçimine göre ayrımına baktığımızda iki ayrı ses ortaya çıkmaktadır. Bunlar ünlü ve ünsüz diye adlandırdığımız sesler. Ünlüler, ağzımızın açık olduğu sırada hiçbir engelle karşılaşmadan çıkan seslerdir. A sesi bir ünlüdür. Ünsüzleri ünlülerden ayıran fark, ağzımızın içinde bir engele çarparak çıkan seslerdir. G sesi bir ünsüzdür ama hemen belirtelim ki biz G olarak adlandırdığımız sesi yanına E ünlüsü koyarak adlandırıyoruz. Bu açıklamaya baktığımızda harflerimizin sesli ve sessiz harfler olarak söylenmesi açık bir anlatımdır aslında. Ünsüz olarak adlandırdığımız seslerden yalnızca H sesi ünlü gibi herhangi bir engele uğramadan boğazdan çıkar. Ama Arapçadaki gırtlak H'si olarak bildiğimiz H sesi gırtlakta daralarak çıkan bir sestir. Ünsüz dediğimiz harflerin karşılıkları aslında ses değil, sadece gürültüdür. Şimdi dudaklarınızdan E sesini çıkarmadan B harfini çıkarmaya çalışın. Peşinden P harfini yine aynı şekilde çıkarmaya çalışın. Fark edeceksiniz ki çene ve dudağın sertçe aşağı inmesiyle bir ses değil, sadece bir gürültü çıkmaktadır. Profesör Doktor Tahsin Bangoğlu hocamız, ünsüzlerin karşılığı olarak çıkan gürültüye ses değil, sesteş adını vermişti. İşte böyle ünsüzlerin ağzımızdan çıktığı noktaya boğumlanma noktası diyoruz. Boğumlanma noktaları ağzımızın birçok yerinde bulunur. En çoğu da dilimizin çeşitli noktalarında yer almaktadır. Dilin arkasında, önünde, üstünde, sırtında ve ucunda boğumlanma noktaları vardır. Ağzımızın biçimi, ünlülerin niteliklerini belirlemede önemli rol oynar. Bu bakımdan herkesin çıkardığı A, E gibi sesler birbirinin aynı değildir. Sesleri çıkarma biçimimiz de konuşma tarzımızı belirleyen önemli bir unsurdur. Profesör Doktor Doğan Aksan'a göre, bütün dünya dillerinde ünlüler, ağız ünlüsü, geniz ünlüsü, kayan ünlü, yarı ünlü olarak adlandırılır. Bu ayrıma göre, ünlülerden örnekler vermek istersek, A sesi, ağız ünlüsüdür. Geniz ünlüsü bazı dillerde bulunan ve genellikle N sesiyle söylenen ünlüdür. Fransızca'da örneğin çok fazla geniz ünlüsü bulunur. Bizde yazımda değil ama söyleyişte kullandığımız geniz ünlüleri var. Örneğin sonra yazıp sonra, Konya yazıp Konya diye okuruz. Buradaki O sesinden sonra üst damak hafifçe aşağı inerek bahsettiğimiz geniz ünlüsünün çıkmasını sağlar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün atletizm tarihinin en hızlı ve en renkli figürlerinden olan Flojoa kaplı efsane kadın atlet Glorence Griffith Joyner'dan söz edeceğiz. 1959 doğumlu Joyner sadece kronometreleri altüst eden dereceleriyle değil, piste getirdiği özgün tarzıyla da spor dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. Onun hikayesi saf fiziksel gücün kişisel ifadeyle birleştiğinde nasıl küresel fenomene dönüşebileceğinin en somut örneğidir. Joyner asıl patlamasını 1988 Seul Olimpiyatları öncesinde yaparak spor bilimcilerini şaşkına çevirdi. Seçmelerde 100 metreyi 10.49 saniyede koşarak kırdığı dünya rekoru aradan geçen onca yıla rağmen hala erişilemez bir noktada, yani zirvede duruyor. Seul'de 100, 200 ve bayrak yarışlarında kazandığı 3 altın madalyayla kariyerini taçlandıran Flojoa'nın pistteki varlığı sadece hızdan ibaret de değildi. Kendine has tek bacaklı taytları, uzun renkli tırnakları ve estetik tavırlarıyla atletizmin izlenilirliğini ciddi oranda arttırdı. O, bir kadın sporcunun kendi kimliğini de koruyarak dünyanın en hızlısı olabileceğini de tüm dünyaya gösterdi. Florence Griffith Joyner'ın mirası sporun aynı zamanda bir karakter sunumuyla kitleleri nasıl peşinden sürükleyebileceğini de gösterir. 1998 yılında henüz 38 yaşındayken aramızdan ayrılması spor dünyasında derin bir boşluk bıraksa da hala kırılamayan rekorları ve hızı zarafetle buluşturan stiliyle hafızalardaki yerini koruyor. Flojoa, atletizm pistlerinin efsanevi rüzgar kızı olarak ilham vermeye devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.